Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi. Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 921 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda Amazon şirketine ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından havalimanındaki tüm pistler ve taksi yolları kapatıldı, uçuşlar durduruldu. Yunanistan'da gösteri uçuşu yapan F-4 Phantom savaş uçağı düştü. Kazanın hemen ardından patlama meydana geldi. 2 pilot hayatını kaybetti. Washington-Tahran geriliminde odak bir kez daha Hürmüz Boğazı. ABD Merkez Komutanlığı Harkadası açıklarında İran'a ait 3 Han petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Tahran saldırıya karşılık verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan tankerleri ve ABD bağlantılı gemileri hedef aldı. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü, ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çalışmalar ise sürüyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 60'ı çocuk 100 Filistinli'nin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı. Cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik ihlallerini sürdürüyor. Nebatiye ve Sur çevresindeki saldırılarda yerleşim yerleriyle altyapı hedef alındı. İkisi kadın, 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Ölüm Bu Sesi 4. Bölüm. Yazan İra Levin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nizi Deli Ormanlı, Alan Kingship, Tejen Par, Santral Kız, Vildan Balçın, Dwight Powell, Orhan Alkan, asansörcü Metin Çeliker.
1: Dory, aynı fakültede okuyan Bat isimli bir delikanlı tarafından evlenme vaadiyle hamile kalır. Bat, evlenmek için gittikleri belediye binasının çatısından Dory'yi aşağıya atarak öldürür. Polis olayı intihar sanar. Ancak kardeşinin intiharına inanmayan Alan Kingship, üniversiteye giderek araştırma yapmaya başlar. Dory'nin sınıf arkadaşları olan Gordon Gent ve Dwight Powell adlı gençlerle tanışmak, olayı onlardan öğrenmek ister. Ve Dory'nin Dwight Powell adlı gençle flört ettiğini saptar.
2: Bu gece hava ne kadar güzel, değil mi?
3: Evet, gerçekten çok güzel. Evlay, evlendirme dairesinin binasına niye geldik?
2: Dedim ya, bir iş buldum. Binanın 3. katındaki bir avukatın yazıhanesinde.
3: Ne iş yapacaksın?
2: Sekreterlik.
3: Hayır, onu sormuyorum. Gecenin bu saatinde avukatın yazıhanesinde ne yapmaya gideceksin, onu soruyorum.
2: Daha önce çalıştığım yerden bir tavsiye mektubu almıştım, onu görmek istedim. Saat 8.30'a kadar yazıhanesinde olacakmış. Getirip göstermemi istedi.
3: Pekala, o halde göster de gel. Ben seni burada aşağıda beklerim.
2: Ay, hiç öyle şey olur mu? Senin de benimle gelmeni istiyorum Pavel. Mektubu saat 8'den önce de getirebilirdim ama gece getirmemi istemesi bana bir tuhaf geldi doğrusu. Hem sırnaşık bir tipe de benziyor avukat. Bu yüzden benimle gelirsen iyi olur.
3: Peki, peki, nasıl istersen. Kaçıncı kata çıkacaksınız efendim?
2: 3. kat lütfen.
3: Peki. İşin uzun sürer mi?
2: Sanmam, birkaç dakika sadece. Tavsiye mektubunu gösterip çıkacağım.
3: Daha sonra bir yere gidip bir şeyler içer misin?
2: İyi olur, benim de ağzım kurumuştu zaten.
3: Geldik efendim, buyurun.
2: Teşekkür ederim. İşte avukatın yazıhanesi burası.
3: Kimse yok galiba.
2: İyi ama bu saatte beni bekleyecekti.
3: Artık yarın gelirsin, boşuna beklemeyelim.
2: Hay aksi. Ne yapalım, öyle olsun.
3: Hadi aşağı inelim.
2: Powell.
3: Evet.
2: Buraya kadar gelmişken çatı katına çıksak ha? O kadar merak ediyorum ki.
3: Çatı katına mı dedin? Hayır, olmaz.
2: Ama ne olur kırma beni. Oradan manzara çok güzelmiş.
3: Fakat.
2: Hadi Powell, yoksa korkuyor musun? Benim gibi zavallı bir kızdan mı yoksa çatı katından mı korkuyorsun ha?
3: Saçmalama. Madem o kadar istiyorsun, çıkalım.

0: Rüzgar çok esiyor. Sıkı durmazsak uçabiliriz buradan.
1: Uçmayız, uçmayız. Ne güzel, ne şahane bir manzara. Yanıma gelsene Pavel.
0: Hayır, ben burada durayım daha iyi.
1: Niye, korkuyor musun yoksa?
0: Evet, yok, hayır.
1: Gel buraya Pavel. Bu manzarayı her yerde bulamazsın.
0: Evet, manzara çok güzel. Evlayın, eğer manzara tutkun bittiyse artık aşağı inelim ha?
1: Bak, bak aşağı bak Pavel. Oo, amma da yüksekmiş.
0: Hayır.
1: Ne oldu, niye kızdın?
0: Ben aşağıya bakamam.
1: Korkuyor musun yoksa?
0: Başım dönüyor yüksekte. Unuttun mu, daha önce söylemiştim.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiş miydin Pavel?
0: Hayır, gelmemiştim.
1: Geçenlerde buradan bir kız düşmüştü galiba. Gazeteler de yazmıştı değil mi?
0: Evet. Yalnız düşmedi, intihar etti.
1: Ya, kendini nasıl attı aşağı, aklım bir türlü almıyor. Çok korkunç bir şey.
0: Kim bilir, belki de ümitsizliğe kapılmıştı.
1: Evet, şimdi anımsıyorum. Gazeteler bu olaya bayağı yer vermişti. Standart'ta okuyordu o kız değil mi?
0: Evet. Evlat.

0: Şu ilerideki yüksek binayı görüyor musun?
1: Hı-hı.
0: Fakülte binasıdır o.
1: O kızı tanıyor muydun Pavel?
0: Niye sordun?
1: Bilmem. Herhalde tanırsın diye düşünmüştüm. İkiniz de Stuttgart'ta okuduğunuza göre.
0: Evet, tanırdım o kızı. Hem de yakından tanırdım. Sanırım başka şeylerden bahsetsek daha iyi olacak. Saat 9'a geliyor Evelyn. Yeteri kadar manzara seyrettiysen artık aşağı insek ha?
1: Hayır, daha inmeyelim.
0: Neden? Peki.
1: O kız buradan mı atlamıştı?
0: Dinle beni Evelyn. Bu konuda artık konuşmamanı söylemiştim sana.
1: Özür dilerim Pavel. Ama niçin bu kadar sinirlendiğini anlayamıyorum.
0: Anlamıyor musun? Ben o kızı tanıyordum.
1: Olabilir. Kızın niçin intihar ettiğini gazeteler yazmadı. Kim bilir? Belki de kız hamileydi.
0: Hamile miydi? Bak Evelyn, bu çatıya niçin çıkmak istemeyişimin nedenini merak ediyor musun? Çünkü burada intihar eden kız dün gece sana anlattığım o kızdı. Gülüşü senin gülüşüne benzeyen kız. Ben o kızı... Hayır. Elindeki çakmak.
1: Ne oluyorsun?
0: Aman Tanrım.
1: Ne istiyorsun?
0: Ve elindeki çakmağı.
1: Çakmağımdan ne istiyorsun?
0: Elin King. Ünlü iş adamı Kingship ha? Demek ki sen onun kız kardeşiydin öyle mi? Dorin'in kız kardeşi Em. Ne istiyorsun benden? Hadi konuş. Konuş bakalım.
1: Hiçbir şey istemiyorum.
0: Buraya kadar gelip beni buldun. Ve onun hakkında bir sürü soru sordun. Beni Dorin'in intihar ettiği yere getirdin. Neden? Neden?
1: Hiçbir şey. Bak Pavel ben...
0: Beni sen ne sandın ha? Şimdi soralım
1: Pavel,
0: ben sana.
1: Dur üstüme gelme. Bu gece seninle beraber olduğumu bilen biri daha var. Eğer bana bir şey olacak olursa başım belaya girer.
0: Sana bir şey olacak olursa mı? Sen neden bahsediyorsun? Sana ne yapabilirim ki?
1: Ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Eğer buradan düşersem, beni itecek olursan...
0: Allah kahretsin! Seni iteceğimi de nereden çıkarttın? Neden seni öldürecekmişim? Sen deli misin, nesin?
1: Hayır, şu anda aklım son derece başımda.
0: Hem benim hakkımda her şeyi bilen o kişi de kimmiş? Ne biliyormuş?
1: Her şeyi biliyor. Şu anda beni aşağıda bekliyor. Eğer 5 dakikaya kadar aşağıda olmazsam polisi çağıracak buraya.
0: Eğer aşağı inmek istiyorsan git Elin. Git, hadi git, git, git. Polis gelecekmiş ha? Gelsin, gelsin ne yapabilir ki bana? Tutuklaması için ne gerekçe gösterecek?
1: İyi rol yapıyorsun Pavel. Dorothy'yi evleneceğine inandırdığına göre iyi bir aktör olman lazım.
0: Ne? Ben onunla evlenmek ha? Sen neler saçmalıyorsun Elin? Ben hiçbir zaman Dorothy'ye evlenme teklif etmedim. Böyle bir şey söylemedim. Bunu sadece o istiyordu. Onun fikriyle evlenmek. Yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim ona.
1: Yalan. Sen pis bir yalancısın Pavel. Seni polise ihbar edeceğim.
0: Dur gitme. Beni bekle. Kaçma diyorum sana. Dur.
1: Bırak beni.
0: Yakaladım seni. Yakaladım. Bütün bunları anlatacaksın. Ne demek olduğunu anlatacaksın. Anlatmadan bırakmam seni bir yere.
1: Bırak beni katil, bırak.
0: Katil mi? Delisin sen. Ne katilinden bahsediyorsun?
1: Bırak beni diyorum yoksa bağıracağım.
0: Her şeyi anlatacaksın bana. Konuş. Konuş bakalım. Hadi konuş diyorum sana.
1: Dinle. Dinle öyleyse. Dori hamileydi Pavel. Onu bu duruma sen getirdin. Sonra da onunla evlenmek istemedin.
0: Dori hamile miydi? Onun için mi yaptı bu işi? Hamile olduğu için mi kendisini öldürdü?
1: Kardeşim kendini öldürmedi. Onu sen öldürdün Pavel. Sen. Sen bir katilsin.
0: Dur. Dur kaçma. Kurtulamazsın elimden. Dur diyorum sana. Nasıl olsa yakalayacağım seni. Bekle beni. Bekle kaçma diyorum sana. Kaçma. Bırak o telefonu. Bırak o telefonu. Bırak dedim o telefonu sana.
1: Dokunma bana. Dokunma. Telefon edeceğim. Çekil yolumdan.
0: Elin. Seninle konuşmalıyım Elin. Dinlemelisin beni. Dori gerçekten hamile miydi?
1: Dokunma bana. Telefon edeceğim.
0: Dori gerçekten hamile miydi?
1: Evet hamileydi. Hem niye soruyorsun? Bilmiyor musun sanki öyle olduğunu ha?

0: Bu konuda hiçbir şey yazmamıştı ama hiçbir şey. Söyle bana lütfen, kaç aylık hamileydi?
1: Kolumdan çekil.
0: Dolly kaç aylık hamileydi? Oh, Ellen!
1: 2 aylık.
0: Çok şükür. Çok şükür sana Tanrım.
1: Eğer soracakların bittiyse yolumdan çekilir misin? Telefon edeceğim.
0: Bana olup biteni anlatmadan çekinmem. Her şeyi anlatacaksın. Hem de şimdi.
1: Canımı sıkmaya başladım Pavel.
0: Yoksa Dory'yi benim öldürdüğümü mü sanıyorsun? Ben o sırada New York'taydım. Bunu kanıtlayabilirim.
1: New York'ta mıydın? İstedikten sonra Kahire'de bile olabilirsin. Bunu kanıtlama yolunu da bulabilirsin.
0: Ellen. Bak Ellen. Biraz konuşmama müsaade et. Ne olur. Hepsi 5 dakika.
1: Peki konuş öyleyse, seni dinliyorum.
0: Hayır, burada olmaz. Gel, kafeteryanın bahçesine çıkalım. Dory'yi ben öldürmedim Ellen.
1: Eğer onu öldürmediysen, eğer olay sırasında New York'taysan, niye dün gece belediye binasına bakmaktan kaçındın? Bu gece çatıya niçin çıkmak istemedin?
0: Bak Ellen, ben... Ben bunu açıklayamam. Daha doğrusu sebebini bilmiyorum.
1: Ama bunun bir izahı olmalı değil mi?
0: Belki de onun intiharından kendimi sorumlu tuttuğum içindir. Dory ile geçen yıl dersler başladıktan sonra tanışmıştım.
1: Geçen yıl mı?
0: Evet. Sessiz bir kızdı. Herkesle arkadaşlık yapabilecek biri değildi. Hatta onunla arkadaşlık yapmaya başlayınca... kendi kendimi şanslı bile buldum.
1: Neden?
0: Dedim ya, hem güzel hem de kibar bir kızdı. Diğerlerine benzemiyordu. Tanıştığımız gün beraber çıktık. Önce bir sinemaya gittik. Sonra da bir yerde yemek yedik. Gerçekten iyi vakit geçiriyordum onunla.
1: Peki sonra?
0: Sonra arkadaşlığımız süresince hep beraber olduk ve çok iyi vakit geçirdik. Ne var ki... daha sonraları Dory'nin flört konusunda bir hayli ciddi olduğunu anladım.
1: Nasıl yani?
0: Dory bana aşıktı. Romantikti de. Her zaman koluma girer, başını kaldırıp yüzüme bakar, gülerdi. Her isteğimi yerine getirmeye çalışırdı. Bir kez yün çorap sevdiğimden bahsetmiştim. Bana 3 çift birden örmüş.
1: Zavallı Dory, zavallı kardeşim.
0: Evet. Dory dünya iyisi bir kızdı.
1: Peki o sana aşıktı da sen ona aşık değil miydin?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse değildim.
1: Sonra ayrıldınız mı?
0: Evet. Korkunç bir sahneydi. Ağlamıştı. Hep böyle durumlarda her kızın söylediği gibi pişman olacağımı falan ileri sürdü. Daha sonra taktik değiştirip eskisi gibi arkadaşlığımızın devam etmesini istedi. Ama ben...
1: Evet. Sen ne yaptın Paul?
0: Aramızda her şeyin bittiğini söyledim ona. Nasıl olsa bir gün bitecekti çünkü. Ben de tam sırasıdır diye o gün kestim ilişkimizi. Sonra da New York'a hareket ettim.
1: Zavallı Dory. Bütün Noel tatili boyunca neşesizdi. Hatta sık sık ağladığı bile oluyordu.
0: Tatilden sonra okul günleri benim için sıkıcı olmaya başlamıştı. Zira 2 derste de beraber oluyor ve sık sık karşılaşmak zorunda kalıyorduk. Bunun üzerine naklimi Stortart'tan New York Üniversitesi'ne aldırdım. Bana inanmamış gibi bakıyorsun Ellen. İstersen elimdeki nakil belgelerini gösterebilirim sana.
1: Hayır, sana inanıyorum Pavel. İşin kötüsü de bu ya.
0: Okuldan ayrılmadan önce Ocak ayının sonuna doğru onu... başka biriyle gördüm.
1: Başka biriyle mi?
0: Evet. Birkaç kez bir arada gördüm onları. Ve işte o zaman ilişkimizi kesmemizin onun için büyük bir sarsıntı olmadığına inandım. Sonra da Stuttgart'tan huzur içinde ayrıldım.
1: Kimdi o çocuk Pavel?
0: Bilmiyorum Ellen. Sanırım o da bizim okuldan biri. Sonra zavallı Dory'nin intihar ettiğini gazetelerde okuyunca vicdan azabı çekmeye başladım.
1: Niye?
0: Benim yüzümle intihar etti diye düşündüm. O olaydan sonra derslerimde büyük bir düşüş başladı. Devamlı kırık not alıyordum.
1: Dory'yi düşünmekten dolayı mı?
0: Evet. Sonra tekrar Stuttgart'a döndüm. Böylelikle belki de suçluluk hissinden kurtulduğumu kendi kendime kanıtlamak istiyordum.
1: Kanıtlayabildin mi?
0: Yok, hayır, yanılmışım. Gezdiğim, gittiğim her yerde hep onu görüyordum. Her şey bana onu anımsatıyordu. Hele belediye binasının önünden geçtikçe yemin ederim ki içim sızlıyordu.
1: Anlıyorum seni Pavel.
0: Kendimi sorumlu hissediyordum. Bugüne kadar hep vicdan azabı içinde kıvrandım durdum.
1: Şimdi kurtuldun mu vicdan azabından?
0: Evet. Dorin'in 2 aylık hamile olduğunu söylüyorsun. Gerçi bu berbat bir durum. Ama gene de üzerimden büyük bir yük kalktı. Benim anlatacaklarım bu kadar Elan.
1: Onu senin öldürmediğine inandım Pavel. Ama biri Dori'yi öldürdü. Bunu gayet iyi biliyorum.
0: Peki onun intihar ettiğini neden kabul etmiyorsun? Birisinin onu öldürdüğüne dair elinde herhangi bir kanıt var mı?
1: Bazı varsayımlar var. Pavel.
0: Evet.
1: Dori'nin yanında gördüğün o çocuk, onun kim olduğunu bilmediğinden emin misin?
0: Tabii eminim. Sınavlardan hemen sonra New York'a gittiğimi söylemiştim ya.
1: Peki onu bir daha görmedin mi?
0: Hayır, daha doğrusu pek emin değilim. Biliyorsun Stoddart büyük bir okul.
1: Adını bilmediğinden emin misin?
0: Şu anda bilmiyorum. Ama çok istiyorsan bir saate kadar adresini bulabilirim.
1: Fakat bu müthiş bir şey Pavel. Peki onun adresini nasıl elde ettin?
0: Onları bir arada gördüğüm zaman hani bir kıskançlık krizine kapıldım ve takip etmeye başladım. Takip ettiğim her iki seferinde de Dori o çocuğun evine gitmişti.
1: Onun evine mi gitmişti?
0: Evet. Üniversitenin kuzey yönünde birkaç blok ötede oturuyor. Defterime unutmayayım diye adresini yazmıştım. Hatta bir ara çocuğun adını bile öğrenecektim ama sonra bundan vazgeçtim. Nasıl olsa Dori ile aramızda bir bağ kalmamıştı. Dilediği gibi yaşayabilirdi.
1: Adres hala sende değil mi?
0: Evet. Adresin yazılı olduğu defter bir valizin içinde odamda duruyor. İstersen eve gidip alabiliriz.
1: Tabii. Adresi bulduktan sonra da yapacağımız iş eve telefon edip o çocuğun adını öğrenmek olacak.
0: Yalnız bu işi yapanın ille de o olduğunu iddia edemem.
1: O olmalı. O tarihten çok sonra tanıştığı başka biri olacağını sanmıyorum. Ama gene de gitmeden önce birine telefon etmek istiyorum Pavel.
0: Yardımcına mı? Hani 5 dakika içinde aşağı inmezsen polise telefon edecek olan o meşhur yardımcına mı?
1: Evet. Aşağıda beklemiyordu ama gerçekten her şeyden haberi olan biri var Pavel. Bana biraz izin ver telefon edip geleyim.
0: Tabii.

0: Buyurun, radyo istasyonu.
1: Affedersiniz, Gordon Gent'le görüşmek istiyordum.
0: Özür dilerim bayan, ama şu anda olanaksız. Saat 10'dan sonra ararsanız görüşebilirsiniz.
1: Neden?
0: Çünkü şu anda programda, dışarı çıkamaz. Ama bir not bırakmak isterseniz kendisine verebiliriz.
1: Lütfen, yazıyor musunuz?
0: Evet, söyleyin efendim.
1: Adım Ellen Kingship. Bu akşam 1520 Batı 35. caddedeki Dwight Powell'ın evindeyim.
0: Bu kadar mı efendim?
1: Evet, bu notu ona mutlaka verin.
0: Merak etmeyin.
1: Çok teşekkür ederim. Evet Powell, telefon ettim. İstersen gidelim.

Bilmiyordum, sevgiden bir gün haber verdin bana. Saçlarımdan, gözlerinden buseler verdin bana. Sevgiler aldın da benden, hep keder verdin bana. Hangi bir gün sevdiğim kalbinde yer verdin bana? Faik Ali Ozansoy'un güftesini yazdığı Rüştü Eriç'in bu rast şarkısını Kadri Çarman'dan dinledik. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarının yorumladıkları Kemani Tatyos Efendi'nin Rast Beşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum sizlere. Bu gece bir saat boyunca Rast ve Acema Şiran makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Dinleyeceğimiz ikinci Rast eserin güfte ve bestesi Dede Efendi'ye ait. Çetin Körükçü'nün yorumundan sunuyoruz. Dil bir güzele meyletti hele, fahşetme ele, sevdim ben seni.

Recep Birgit'i Gülbenkyan'ın Rast eserinde dinliyoruz. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Hafız Post'un Rast makamındaki Yürük Semai'ni Mustafa Ersis'in yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Gelse o şuh meclise, nazü tegafül eylese, rengi hicabı gülşeni, meclisi gül gül eylese.

Selmaz Hağbaşı, Lemi Atlı'nın Rast şarkısında dinliyoruz. Yok mu cana aşıka hiç şefkatin, vadi vuslattı hisarda sohbetin. Şimdi bilmem kim harimi ülfetin, yadigarındır gönülde hasretin.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı, İsmail Baha Sülensan'ın Rast şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz şimdi. Her güzel bir başka afet, başka bir hicran bana. Bin tehammül kahrı yükler hepsi ah, her an bana.

güftesini Yılmaz Topuz'un yazdığı Erol Sayan'ın Rast şarkısını Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak, gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak. Öyle yalnız ki gönlüm aylardır seni özler, geleceksin, döneceksin, seveceksin diye her an yolunu gözler.

Güftesi Atıf Kahraman'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Rast şarkıyı Hasan Eylen'den dinliyoruz. Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Boy poz onda, kaş göz onda, esmer ona derler.

İstanbul Radyosu saz sanatçılarından Gazi Girayhan'ın Acıma Şiran Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz. Ardından İstanbul Radyosu ses sanatçıları Bimenşe'nin Acıma Şiran eserini seslendirecekler. Bir haber ver ey sabah, ne oldu gülistanım benim? Kimler ile salınır servi hıramanım benim?

Sıradaki Acemaşiran eserimiz Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir ağır semai, klasik korodan dinliyoruz. Ey lebleri gonca, yüzü gül, servi bülendim. Ey gamzesi aşubi cihan, şah-ı levendim. Ben de eyledi sevdayı muhabbet beni cana, rahmeyle benim halime, ey zülfü kemendim.''

Güftesi Cemalettin Altıntaş'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait Acema Şiran eser var sırada. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Bu hal zuhur etmesin bir daha. Ederse tüten gönül püryan olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıt'al olur.

Güftesi Rıza Savaşkan'a, bestesi Emin Ongan'a ait Acemaşiran eseri Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ateşi aşkınla cana dil harap olmaktadır. Dersi aşkı meşk için sinem kitap olmaktadır.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umut ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Aleko Bacanos'un Acema Şiran bestesi. Münip Utandı'nın yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şerabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet. Mestane bakışlarla beni mestü harabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet. Hoşça kalınız.

0: bizim nikahımızı da babam.
1: Emanet etmişiz.
2: Ne oldu?
0: Şarjı bitti.
3: Ay, delirdim de siz de aslında şimdi.
4: Aslı sen biraz yabanisin.
0: Vergi ödetişi. Kasanızı denetleyeceğim.
5: Enişte.
0: Evet.
5: Nere?
0: Evet.
5: Orada mı? Burada.
0: Evet.
6: Yeni dizi Evlilik Güzeldir. 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de.
7: Radyo 1.
8: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Dünden bugüne duyguları, özlemler ve beklentileri yansıtır müzikler. Anılar, çağrışımlar ve izlenimleri anlatırlar. Müzikler yılların izini sürer, bu pazar gününde de hayatın resmini çizer, akrep ve yelkovan günün 11. saatini gösterirken, müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk'le teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'ı İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosuna getirirler. Ve bu haftada hayatı anlatan müziklerimizin ilk dakikalarında Luigi'nin yaşamı toz pembeye boyayan notaları yankılanır. O notalar bestelendiği yıldan 1946'dan ve Munir Montan'ın Kaldırım Serçesi Edith Piaf'ın sözleriyle Guy Lepert Orkestrası eşliğinde yine Edith Piaf'ın sesinden duyulur. La Vie en Rose.

Luigi ve Edith Piaf gibi yaşamı toz pembeye boyamak ya da yarınların sonsuzluğunda onu sorgulamak, hayatı sevmek, ona şükranlarını sunmak. Belki de tutkuyla, coşkuyla gününü yönetmek. Besteci, söz yazarı ve yapımcı P.F. Sloan'la Steve Barry'nin kuruluşuna ön ayak oldukları The Grassroots topluluğu da aynını yapmış. Kurucuları Sloan ve Barry imzalı ezgilerinde Creed Bratton solo gitarı, Warren Anthony klavye ve gitarı, Rick Combs da davuluyla topluluğun aynı zamanda gitar çalan solisti Rob Grill ile eşlik etmiş. Grassroots 1967'nin müzik listelerinde birinci sıraya yükselmişti. Let's Live for Today.

Charles Rodson 1967'de söylediği gibi gününü gün ederek yalnızca bugünü yaşamak mı, yoksa yaşamını bir başkasına bağlamak, hayatı paylaşarak onun için yaşamak mı? İtalyan tenor Andrea Bocelli ile Alman şarkıcı Rudi Weiss'ı 1995'te Gigi Panzieri'nin notalarında ve Valerio Celli ile Mauro Mengali ikilisinin söz akışında buluşturan da böyle bir şarkı. Andrea Bocelli'nin diliyle Vivo Perley, Rudi Weiss'ın sözcükleriyle Ich lebe für sie, ben onun için yaşıyorum.

İtalyancası Vivo per lei, Almancası Ich lebe für Sie, bu Gigi Panzeri bestesinin 31 yıl önce mikrofonda buluşturduğu Andrea Bocelli ve Judy Weiss'tan sonra bir Green ve Stone bestesinin 60 yıl önce mikrofonda birleştirdiği Sonny ve Cher ikilisi. Sonny 1935'te Detroit, Michigan'da dünyaya gelmişti. Asıl adı Salvatore Filippono'ydu. Cher'in gerçek ismi ise Cherylyn Sarkisian LaPierre. Sonny İtalyan göçmeni bir ailenin oğluydu. Cher, babası Ermeni asıllı, annesi Kızılderili bir çiftin kızı. O ikisi Sonny ve Cher adıyla önce müzik yaşamlarını, 1964'te de hayatlarını birleştirecek Sonny'nin I Got You Babe ve The Beat Goes On adlı bestesini seslendirerek listelere gireceklerdi. 1966'da yine listelerdeydi o ikisi. Charles Green ve Brian Stone'un müziği ve sözleriyle herkesi yaşam için şarkı söylemeye davet edeceklerdi. Tıpkı şu anda bizi de davet edecekleri gibi. Sing C'est la vie.

0: C'est la vie.
1: Yaşam böyledir işte. Önce mikrofonda, sonra nikah masasında buluşturduğu Sonny ve Cher ikilisine söyletir şarkısını. Ya da Peter Seinfeld'in sözleri ve Greg Lake'in notalarıyla Greg Lake ve iki arkadaşına, Keith Emerson ve Carl Palmer'a. Üçü de İngilizdir ama 1970'te San Francisco'da oluştururlar Emerson, Lake and Palmer üçlüsünü. İlk büyük çıkışlarını 1971 Mayıs'ında New York'ta yapar, sonra da ülkeleri Büyük Britanya'ya dönerler. O yıl kaydettikleri ilk albümlerini 70'li yılların izini süren Tarkus, Pictures at an Exhibition, Trilogy, Brain Salad Surgery ve Welcome Back My Friends gibi uzun çalarları izler. Şu anda dinlemeye başladığımız Greg Lake, Peter Seinfeld imzalı Yaşam Bu dedikleri izliği ise 1977 yapımı Works albümünde seslendirildi.

Yaşam bu. C'est la vie. Emerson, Lake and Palmer'ın dile getirdikleri gibi zaman da sararıp solar, yeşil yapraklar misali. Aşkın gizlerini derinlerde saklayan bir deniz sanki. Zamanı ıskalayan başına buyruk akortsuz bir eski. Yarınları belirsiz bir yanılsama mı yoksa? Kadife perdesi nafile hayalleri açılan burjuvaların vurdum duymaz bir kabaresi mi acaba?

1930'ların huzursuz ve çalkantılı Berlin'inde bir Kurfürstendamm kabaresindeyiz şu anda. Kapılarını dışarıdaki yaşama kapamış bir tür sığınak burası. Epiküryen, çılgın, başı dumanlı. Masalarında burjuvalar, vurguncular, militaristler, sıfırı tüketmiş aristokratlar ve yabancılar. Onların arasında Bob Fosse'un yönettiği 1972 yapımı kabare filminin erkek oyuncularından İngiliz Michael York ve Alman Helmut Green de var. İşte bakın, kabarenin baş animatörü Joel Grey suretindeki Her MC beliriyor sahnedeki kadife perdenin önünde. Kit Kat Club'ın vedet şarkıcısı Amerikalı Sally Bowles'u Liza Minnelli'yi davet ediyor sahneye. Hadi dostlar, gelin siz de katılın bize. Liza'nın ya da Liza'nın Fred Ebb'in sözleriyle ve John Kander'in notalarıyla dile getireceği gibi hayat dediğin zaten bir kabare. Das Leben ist ein Kabare ya da Life is a Kabare.

0: Liza Minnelli, Life is a Cabaret diyerek şarkı söylerken sona eriyor bu haftaki hayatı anlatan müziklerimiz. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Ayta Çınar. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzikle dolu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Radyo 1.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir geçmişin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana yaşamı, çevresini, ağaçları, bitkileri ve tüm canlıları inceler, sorgular. Yaşadığımız bu düzenin içinde sayısız güzellik gizlidir. Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz bir yeşillik, uçsuz bucaksız bir deniz ya da içimizi ısıtan güneş sanki bize hayatın yeniden başladığını hissettirir. Gece olduğundaysa ayın ışığının yeryüzüne yansıması bu doğa harikasını saatlerce izlememize vesile olur. Peki üzerinde yaşadığımız bu dünyanın kıtalardan oluştuğunu ve her bir kıtanın kendine özgü bir hikayesi olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi gelin dünyamızın bu büyük parçalarına birlikte kısa bir yolculuğa çıkalım.

Dünya 7 büyük kıtadan oluşur. Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa ve Avustralya. Asya, dünyanın en büyük ve en kalabalık kıtasıdır. Farklı kültürlerin, dillerin ve medeniyetlerin buluştuğu bu kıta, insanlık tarihinin en eski izlerini taşır. Afrika ise doğanın en saf ve en güçlü halini barındırır. Geniş savanaları, zengin yaban hayatı ve köklü kültürleriyle insanlığın beşiği olarak kabul edilir. Avrupa tarih boyunca sanatın, bilimin ve düşüncenin merkezlerinden biri olmuştur. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünya tarihine yön veren pek çok gelişmeye ev sahipliği yapmıştır. Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtaları ise keşifler, göçler ve yeni başlangıçların simgesi haline gelmiştir. Farklı coğrafyaları ve kültürel çeşitlilikleriyle dikkat çekerler. Avustralya hem bir kıta hem de bir ülke olmasıyla diğerlerinden ayrılır. Kendine özgü canlı türleri ve doğal yapısıyla adeta farklı bir dünya gibidir. Antarktika ise buzlarla kaplı, sessiz ve gizemli bir kıtadır. İnsan yaşamının neredeyse olmadığı bu yer, bilimsel araştırmalar için büyük önem taşır. Gördüğünüz gibi her kıta kendi içinde ayrı bir dünya barındırır. Farklı iklimler, farklı yaşamlar ve farklı hikayeler. Belki de bu yüzden dünyamız sadece yaşadığımız bir yer değil, aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen büyük bir hazinedir.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: Amirli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pilin'in sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan amirli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Ard arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Pilin'in sultanlarına siyasilerden de tebrik mesajları yağdı. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonu yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tekrarneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini de vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmesi olduğunu söyledi. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Yeni orta vadeli programın açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden ortaya konulan hedeflere tam destek verildi. Tüm bakanlıkların eşgüdüm halinde hedeflerin tutması için çalışmalara kararlılıkla devam edeceği ortak mesaj oldu. İş dünyasından da destek ve memnuniyet açıklamaları peş peşe geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böyle de kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üster, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Kayıp 10 kişilik mürettebatı bulmak için su altı ve deniz yüzeyini kapsayan 30 farklı unsurla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Gülistan 9 soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'de yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Sönel tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagajla konulduğunu, daha sonra da gömüldüğünü anlattı. Filistin direnişinin sarsılmaz simgelerinden biri olan şehit Ayşe Nur Ezgi Eygi, şehadetinin ikinci yılında memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde mezarı başında anıldı. Ayşe Nur Ezgi Eygi, İsrail'in Filistin'deki soykırımına barışçıl şekilde tepki göstermek için gittiği Batı Şeria'da katil İsrail ordusu tarafından katledilmişti. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda Amazon şirketine ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından havalimanındaki tüm pistler ve taksi yolları kapatıldı, uçuşlar durduruldu. Washington-Tahran geriliminde odak bir kez daha Hürmüz Boğazı. ABD Merkez Komutanlığı Harkadası açıklarında İran'a ait 3 petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Tahran saldırıya karşılık verdi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan tankerleri ve ABD bağlantılı gemileri hedef aldı. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Stebitkov ve Jared Kushner Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenskiy ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalar ise sürüyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 60'lı çocuk 100 Filistinli'nin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı. Cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarını da sürdürüyor. Haberleri sunduk.

Gecenin öteki yüzünde ağlayacak gözyaşlarımız hep vardı. Hayallerimiz ürkerdi sizlerden. Mahcuptuk, sesimiz duyulmazdı. Gecenin öteki yüzünde sorgulanan günahlarımız hep vardı. Sevdiklerimiz kaçardı bizlerden. Kaybedecek neyimiz kaldı? Gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz. Umutlarımız suçsuz bir çare. Gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz. Köşelerimiz uçsuz, yapılarımız birane. Gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz.

gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik, hiçbir şey sormazdık. Gecenin

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik hiçbir şey.

dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 SEB Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarına siyasilerden de tebrik mesajları yağdı. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıkladı. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini de vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmesi olduğunu söyledi. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararı kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Kayıp 10 kişilik mürettebatı bulmak için su altı ve deniz yüzeyini kapsayan 30 farklı unsurla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Gülistan 9 soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'de yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Sonel tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu ve daha sonra gömüldüğünü anlattı. ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda Amazon şirketine ait kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından havalimanındaki tüm pistler ve taksi yolları kapatıldı, uçuşlar durduruldu. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı Harp Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerine hedef aldı. Tahran risaleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalar ise sürüyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 63 çocuk 100 Filistinlinin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı. Cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde

0: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey

Kuzeydoğu'dan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar doğusu 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfez açıkları 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Zeynep Dönmez hanımefendi. Zeynep Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Zeynep Hanım, sizinle kadına şahitliğini konuşmak istiyorum. Çok hassas bir konu bu.
2: Evet.
1: Kur'an-ı Kerim gerçekten ne diyor? Algı nasıl? Toplumdaki algı nasıl? Bunları bir kıyas edecek bir içerikle isterseniz girelim konuya.
2: Evet. Kur'an-ı Kerim'de aslında şahitlik mevzusu tek bir konuda ya da tek bir yerde elbette geçmiyor. Pek çok şeye şahitlik edilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi evlilik, bir tanesi boşanma, bir tanesi İffete iftira, yani bir kişinin zina işlediğinin söylenmesi durumunda yapılacak şahitlik. Bir tanesi borç itirafı, bir diğeri de bir sefih ya da güçsüz, yani akli yetersizliği olan bir kişinin velisi tarafından onun borcunun yazdırılması mevzusu. Şimdi bu bahsettiğim konulardan ilk önce kadın ve erkeğin şahitliğinden ayrı ayrı hiç bahsedilmeyen, yani her ikisinin de aynı olduğu konulardan bahsedeyim istiyorum. Diğerini daha kolay netleştiririz böylece.
1: Tabii.
2: Mesela zinaya şahitlik mevzusu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 6 ve 9. ayetleri arasında şöyle bir mevzu var. Eşlerini zina ile suçlayan ama kendileri dışında şahitleri olmayan erkeklere gelince. Şimdi normalde bunun öncesinde aslında Nisan suresi 15. ayette şöyle diyor Allah. Kadınlarınıza zina yapanlara karşı sizden, yani Müslümanlardan 4 şahit getirin. Şahitlik ederlerse o kadınlar ölünceye veya Allah onların lehine bir yol açıncaya kadar onları evlerde tutun. Bu daha celde ile alakalı ayetler inmeden evvel. Yani bir kadının zina ettiğinin ispatlanması için en az 4 şahit lazım. Ve bu erkek için istenmiyor. Allah-u Teala kadınları bu konuda nasıl koruyor bakın. Sonra bahsettiğim Nur suresi 6 ve 9. ayetler geliyor. Orada da eşlerini zina ile suçlayan ama kendileri dışında şahitleri olmayan erkeklere gelince, onlardan her biri kesinlikle doğru söyleyen kimseler olduğuna dair Allah'ın adıyla yemin ederek 4 kez şahitlik etmelidir. Kesinlikle doğru söylüyorum diye 4 kez Allah'ın adıyla yemin edecek.
1: Bir erkeğin
2: şahitliği bu. Evet. Benim karım zina ediyor ve ben doğru söylüyorum diye 4 kez şahitlik edecek. 5.sinde eğer yalan söyleyenlerdensem Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Bunun karşılığında kadından o azabı, yani aslında bu zina cezası olan celdeyi kaldıracak olan nedir? Kocasının kesinlikle yalancılardan biri olduğuna dair Allah'ın adıyla yemin ederek 4 kere şahitlik etmesidir. 5.sinde de kocası doğru sözlüyse Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını istemesidir. Bakın, adam 4 kez şahitlik ediyor. 5.sinde Allah'ın laneti üzerime olsun yalan söylüyorsam diyor. Adamın şahitliğine karşı kadın kaç kere şahitlik ediyor? Aynı adam kadar. Kadın da 4 kere şahitlik ediyor. 5.sinde de Allah'ın gazabı benim üzerime olsun eğer kocam doğru söylüyorsa diyor. Ve bu kadının şahitliği erkeğinkini çürütmüş oluyor. Değil mi?
1: Hı-hı.
2: Evet. Nerede şimdi kadının şahitliği erkeğinkinin yarısı kadar? Böyle bir şey, böyle bir durumda yok ki. Bakın, zina meselesi çok ciddi, Allah'ın had olarak belirlediği suçlardan bir tanesidir.
1: Doğru. Evet.
2: Bir diğeri mesela borç itirafına şahitlik. Bu da ölmek üzere olan bir kişinin kendi borcuyla alakalı yapacağı bir itiraf. Benim şuna şu kadar borcum var diyerek söyleyeceği bir şey. Bunlar da Maide suresinin 106-108. Ayetleri

0: arasında belirtiliyor. Ey inanıp güvenenler, içinizden birine ölüm hali gelip de vasiyette, borç itirafında, yani vasiyet bu şey gibi değil, yazdırmak gibi değil, vasiyet anladım, bir görev yüklemek demek Arapçada, bulunacağı zaman o sırada aranızdan iki adil kişi ona şahitlik etsin. Müslümanlardan iki adil kişi. Ölüm musibeti yolculuk yaptığınız sırada size gelip çatarsa sizin dışınızdan, yani Müslüman olmayanlardan da iki kişi şahitlik edebilir. Kadın dedi mi, erkek dedi mi, sadece adil iki kişi dedi. Yani kendisi borcunu itiraf edecek olan bir kişi için onun borcunu yazmaya adil iki kişi şahitlik edecek, bu kadar.
1: İki kişi, biri kadın biri erkek olabilir pekala.
0: Olabilir.
1: Hatta ikisi de kadın olabilir.
0: Aynen öyle. Adil olmaları önemli olan. Sonra bunların tabii nasıl adil olduklarının belirlenmesiyle alakalı ayet devam ediyor. İşte onları namazdan sonra alıkoyun vesaire gibi çok detaylı açıklamalar var bu kısımda. Arzu edenler okuyabilir. Şimdi gelelim şu iki kadın bir erkek ediyor mevzusuna. O yalnızca Bakara suresinin 282. ayetinde geçen bir konu. Orada da şöyle bir mevzu var. Ey inanıp güvenenler, birbirinize belli bir vadeye kadar borçlandığınızda borcu yazın. Bir yazıcı onu aranızda adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Onu borçlu olan taraf yazdırsın. Rabbi olan Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınsın da yazdıran kişi borçtan bir şeyi eksiltmesin. Borçlu sefihse veya güçsüzse, yani akli yeterliliği yoksa veya güçsüzse veya yazdıracak durumda değilse, onun velisi borcu adaletle yazdırsın ve erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. İki erkek yoksa şahitliğini kabul edeceğiniz kişilerden bir erkekle iki kadın da olur. Yani dürüst olacak, şahitliğine güvenilir olacak böyle kişilerden bir erkekle iki kadın da olur diyor. Kadınlardan biri yanılırsa diğeri ona hatırlatır. Şimdi bakın, kadınlardan biri yanılırsa şartı var. Ve kimin borcu bu? Sefih veya güçsüz bir kişinin borcu. O kişinin aleyhine onun velisi yazdırıyor borcu. Çok karmaşık bir durum, farkındaysanız.
1: Evet, evet, evet.
0: Burada aslında daha güçlü olan bir veli var. Güçsüz olan bir kişinin hakkının korunması mevzusu var. Ve bir alacak verecek mali durum var ortada. Buna da şahitlik edecek kişilerden bir tanesi bir erkek, diğeri de iki kadın olabiliyor. Detayını görelim.
1: Tamam, bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Frédéric Chopin'in Do Diez Minör Opus 45 Prelüdünü dinliyoruz. Piyanist Claudio Arrau seslendiriyor.

0: Zeynep Hanım, bu karmaşık konuyu biraz daha açalım. Evet. Hakikaten önemli bir ayet. Dolayısıyla iyi bir tefsire ihtiyaç var.
1: Evet, şimdi tekrar şöyle
0: bırakayım.
1: Dedik ki iki erkek yoksa şahitliğini kabul edeceğiniz kişilerden bir erkekle iki kadın da olur. Kadınlardan biri yanılırsa ya da hataya düşerse diyelim, diğeri ona hatırlatır ya da ona doğru bilgi verir. Çünkü bunların Arapçalarına bakalım. En tadille ihdâhuma fetüzekkira ihdâhumel uhra. Yani tadille, bakın dalalet kökünden bir kelime var. Dalalet demek Arapçada bir şeyi yanlış yapmak ya da yanlış bir yola sapmak demek. Diğerinde de tüzekkira ihdâhuma zikir, Arapçada doğru bilgi vermek. Tezekkür, doğru bilgi vermek, hatırlatmak, bu gibi anlamlara geliyor. Şimdi kadınlardan biri yanılır ya da bir yanlışa düşerse, diğeri ne yapıyor? İkisi birden aynı şeye mi şahitlik ediyor, yoksa o kadına mı hatırlatıyor? O kadına hatırlatıyor ya da o kadına doğru bilgi veriyor. Bu durumda şahitliği yapan kaç kadın? Aslında bir tane kadın. Evet. Gene konuşan ve şahitliği yapan bir tane kadın. Baktığımız zaman iki şahitten bir tanesi erkekken diğeri yine bir tane kadın oluyor. Ben bunu kadın psikolojisiyle kadınların kendilerini nasıl

0: bahsettiklerini Allah'ın bilmesiyle çok bağdaştırıyorum. Çünkü bakın günümüzde bile hala bir erkeğin karşısında, bir borç mevzusunda, bir kadının tek başına sesini yükseltip hayır öyle değil böyle olacak demesi veyahut da diyelim ki o iki erkekten işte kadın yanılabilir ama erkek de yanılabilir. O erkeğin hatasını düzeltmesi tek başına bir kadının günümüzde bile bakın hala zordur. Bu psikolojik olarak bir defa kadını bir yük altına sokar. İkincisi bu bir borç meselesi. Bir alacak verecek meselesi, mani bir mesele. O nedenle bir kadının yanında ona destek olacak hem psikolojik olarak hem de yanında duracak güç alacağı bir kişi olarak bir kadın daha olması aslında kadının üzerindeki yükü Allah-u Teala'nın hafiflettiğini gösteren, onu erkeğin karşısında ezilmekten koruyan bir gösterge bence. Evet,
1: bu güzel bir yorum oldu. Ama şu da var. İnanmayan inanmıyor. Kafir olan için daha net, mesela kafir birine siz deseniz ki güneşle ay hesap iledir buyuruyor. İnanmayabilir, inanmayacaktır da. Hatta Allah ne buyuruyor? Biz onları alsak, kendi katımıza çıkarsak derler ki biz büyülenmiş bir kavmiz, nereye geldik? Dolayısıyla inanan için önemli olan bunu uygulamak.
0: Evet.
1: Böyle bir olayla karşı karşıya kaldığında uygulamak. Kur'an'da inananlara yol gösteren bir kitap, inanmayanların da azgınlığını artıran bir kitap ise, çünkü Kur'an'da böyle beyan buyuruyor. O zaman esas olan budur. Tamam, Allah böyle buyurdu. Tamam kardeşim, ben bu şekilde yapıyorum diyebilme cesaretini gösterebilmektir.
0: Evet, ki bu da zaten çok sık rastlanabilecek bir durum değil. Bakın bahsettiğimiz konu aslında sefih ya da güçsüz bir kimsenin, akli yetersizliği olan bir kimsenin borcunu velisinin yazdırması durumunda yapılacak olan bir şahitliğe dair. Hangimiz dünyada, yani ömrümüzde kaç kere böyle bir olaya şahitlik ettik acaba?
1: Tabii yani, bu da ayrı bir şey. Diyelim ki ettik.
0: Diyelim ki ettik. O zaman da Allah'ın kriterlerine evet, güvenmek ve o ne diyorsa onu yapmak önemli.
1: Yani başkaları ne demiş? Fasıklar ne demiş? Kafirler ne demiş? Efendim, bunlar gerçekten önem taşımaması lazım. Yani evet, cesur ve kitaba, Allah'ın kelamına gerçekten iman eden birisi için bunun sorun olmaması lazım aslında bakarsanız.
0: Evet, üstelik de hani gene baktığımız zaman mantıken bir kadın ve bir erkek yapıyor oluyor şahitliği. Burada aslında iki kadının sözü bir erkeğin yerine de geçmiyor. Bir kadın diğerini hatırlatıyor. Bu kendi aralarında sohbet eden, konuşan ya da işte birbirleriyle yardımlaşan iki kişi gibi düşünebilirsiniz. Ama bir tanesi söz sahibi yine. O nedenle burada iki kadın bir erkek eder gibi bir algının oluşturulması zaten mümkün değil. Ki diğer şahitlik meselelerinde zaten böyle bir sayının da belirtilmediğini daha evvel söyledik.
1: Evet. Yani ben nihayetinde oraya geliyorum. Yani Allah'ın kelamı bu. Allah kitabında böyle tavsiye ediyor, böyle istiyor. O zaman gözü kapalı buna girebiliriz.
0: Evet, yani üstelik Allah kitabında başka bütün ayetlerde kadının ve erkeğe ayrı ayrı sorumluluklara ve daha doğrusu aynı sorumlulukları veriyor ve hepsini aynı şeylerden sorumlu tutuyorsa kadın ve erkeğin değerleri hakkında sadece bu ayetten yola çıkarak bir yargıya varmaya çalışmak gerçekten yalnızca sapkınlıktır.
1: Kesinlikle,
0: küfürdür.
1: Çok haklısınız.
0: Evet.
1: Zeynep Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir konu. Belki birkaç program yapmak gerekecek ama vaktimiz maalesef sınırlı, biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de
1: Allah
0: teşekkür
1: ilminizi
0: ederim.
1: Bereketlendirsin. Sağ olun. Efendim, Sayın Zeynep Dönmez Hanımefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir hafta diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi Çukurova Radyosu'ndan sesimizi iletiyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Rast makamında bir şarkıyla başlıyoruz. Hamiyet Yüce Sesi arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana.

Sırada Hicaz makamında bir şarkı var. Suat Yıldırım söylüyor. Benim selvi boylum, gül yüzlüm, güneş gözlüm. İsterim ki benim ol, senle geçsin bu ömrüm.

0: Değerli dinleyiciler, okula atılan ilk adım hem çocuklar hem de aileler için heyecan dolu yeni bir dönemin başlangıcı. Çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde kritik rol oynayan okul öncesi eğitimde uyum haftası bu geçiş sürecinin en hassas köprüsü durumunda. Peki miniklerin okul korkusunu yenmelerine nasıl yardımcı olacağız? Ebeveynler ya da çocuğun öz bakımını sağlayanlar olarak bu süreçte kaygılarımızı yönetirken çocuklarımıza nasıl güvenli bir liman sunabiliriz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Mersin'de eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Cumhuriyet Anaokulu Müdiresi Sayın Nursel Atay'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Sayın Ata, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Okul öncesi eğitim dönemi bazı çocuklar için aile ortamından çıkıp toplumsal hayata adım attığı ilk ve en büyük eşiktir. Programın bu dakikalarında sizinle bu konuyu konuşacağız. Okul öncesi eğitimde uyum haftasının amacından ve çocuk için öneminden bahseder misiniz?
2: Çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Öncelikle gerçekten biz öğretmenlere, idarecilere böyle bir fırsat verdiğiniz için kendimizi ifade etmiş oluruz ve velilerimiz de bu konuda bilgilendirmiş olacağız. Bu fırsattan dolayı sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Öncelikle uyum haftasının temel amacı çocuğun okula başladığı ilk günlerde kendisini güvende hissetmesini ve okulu tanımasını sağlamaktır. Asıl oryantasyonun amacı budur. Çünkü bazı çocuklar ilk kez ailesinden ayrılıyor, ilk kez kalabalık bir grubun içine giriyor. Bu nedenle benim annem ne zaman alacak, öğretmenim nasıl biri, arkadaşlarımla ben neyi yaşayacağım, burada ne yapacağım gibi kaygıları yaşayabiliyor. Uzmanların çoğu da özellikle buna vurgu yapmakta. Biz bu süreçte çocuktan hemen kurallara uymasını, hemen akademik çalışmalara başlamayı beklemiyoruz. Öncelikle çocuğun öğretmenini, sınıfını tanıması, ona güven duyması, öğretmeniyle iletişim kurması, arkadaşlarıyla oyun oynaması, tuvalet, yemek, dinlenme gibi çeşitli okulda bulunan rutinleri öğrenmesini sağlıyoruz. Oryantasyon süreci aslında çocuğun evet burası bana ait bir yer, ben bundan sonra burada güvende olacağım demenin başka bir yoludur. Oryantasyon döneminde dikkat edilecek ilk şey gerçekten çocuğun kendine ait hissedebileceği bir ortamın hazırlanmasıdır. Örneğin ilk gün bir çocuğumuz annesinden ayrılmak istemeyebilir, ağlayabilir. Biz bunu bir problem olarak görmüyoruz. Bazen bunu bizden ziyade veliler bir problem olarak görüyor. Ancak biz ebeveynlerimizin de bilgilendirilmesi yoluyla bunu da aşabileceğimizi düşünüyoruz. Bazen çocuğun yanında başka çocuklar da olabiliyor ve aileler çocukları birbirleriyle karşılaştırabiliyor. Ancak çocuğun eğer ki bu süreçte aileleri bilgilendirmiş olsak ve gerçekten aileler çocuklarıyla konuşabilse, çocuğu okula hazır bir şekilde getirse o zaman bizim de süreçte kolaylık sağlamış oluyoruz. Birkaç gün önceden, okul başlamadan önce çocuk henüz

0: bahçesinden içeri girmezken eğer aileler çocuklarına evet bundan sonra senin ikinci bir evin olacak, okulun olacak, okulun da evin gibi, öğretmenin de bizler gibi seni mutlu edecek, seninle ilgilenecek, senin yeni şeyler öğrenmeni sağlayacak demesi çok uygun bir hazırlık sürecini başlatmış olacaktır. Dolayısıyla aslında kısacası şunu söylemek istiyorum Ayşe Hanım. Okul güvenli bir yer. Öğretmenin her zaman senin yanında olacak. Biz her zaman senin yanında olacağız. Seni oraya bırakmış değiliz. Seni almaya geleceğiz duygusunu çocuğa kazandırmak gerekiyor. Çünkü bu süreçte çocuğun en büyük sıkıntısı aileden ayrılmak ve ailenin kendisini ayrılmak istediğini zannetmesi. Eğer gerçekten biz çocuğun bu korkularını yenebilmesini sağlayacak olursak bu süreci çok daha başarılı bir şekilde atlatmış olacağız.
1: Adaptasyon süreci evde başlıyor değil mi? Aileyle birlikte başlıyor ve sonrasında süreci siz yönetiyorsunuz.
0: Kesinlikle, o kadar güzel bir yere vurgu yaptınız ki, o kadar güzel bir cümle söylediniz ki her şeyin özeti buydu. Oryantasyon, adaptasyon dediğimiz sürecin evde, aileyle birlikte, kardeşlerle birlikte aile ortamından başlaması gerekiyor. Yine dediğiniz gibi o da çok güzel bir vurgu, tekrar etmek istiyorum. Evden okula geldikten sonra biz sadece süreci aileden devralıp yönetiyoruz. Eğer evde sağlıklı bir dönem, sağlıklı bir süreç işletilmezse bizim bunu sağlıklı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yürütmemiz biraz zor oluyor.
1: Çocuğun hayatındaki bu ilk büyük değişim doğal olarak onun iç dünyasında ve davranışlarında da bazı yansımalar buluyor. Aileden ilk kez ayrılan bir çocukta bu dönemde ne tür kaygılar gözlemliyorsunuz?
0: Bu da çok önemli bir soru. Aileden ilk kez ayrılan bir çocuk için okula başlamak çok büyük bir değişikliktir. Düşünsene, bize gelen bir çocuk 3 yaşında olduğunu düşünün. Yani 3 yaş çocuğun hayatın %100'lük bir dilimini teşkil ediyor. Bizde çok kısa bir süre olabilir biz yetişkinler için. Ama çocuğun %100'lük bir hayat sürecinin birden anında kesintiye uğraması ya da değişmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle ilk günlerde aslında bu değişikliklere, bu kaygılara bağlı olarak çocuğun ağlaması, işte okula geldiği zaman anne babaya sarılması, sınıfa girmek istememesi, sessiz kalması ya da bazı çocuklarda tam tersi bir süreç işliyoruz. Öğretmeninden ayrılmak istemiyor, sürekli ailesini sorabiliyor, arkadaşlarından uzak duruyor, büyük gruplara girmek istemiyor. Bunların hepsi aslında çocuğun göstermesi gereken normal davranışlardır. Ailesinden ilk kez ayrılan bir çocuğun ailesini kaybetme ve bir daha ailesinin geri dönmeme ihtimaline karşılık olarak öğretmenlerin ve ailelerin bu sürece çok iyi hakim olması gerekiyor. Örneğin çocuk şunu söyleyebiliyor: annem beni almaya gelecek mi? Ben burada yalnız mı kalacağım? Ne zaman eve gideceğim? En az 3-5 kez her gün bize sorar ilk haftalarda. Bazı çocuklar ağlayarak dile getirir, bunları ifade edemeyebilir. Avazı çıktığı kadar bağırır. Bunu da biz normal aslında karşılıyoruz. Ya da aslında ailelerin evde çocukla veya okulla ilgili olarak eğer ki olumlu bir ortam oluşturabilirlerse, güven verilen bir dil kullanabilirlerse, benim de sizin söylediğiniz gibi bizim okulda bu süreci devralıp devam ettirmemiz çok daha kolay oluyor. Okulda seni bırakacağım, sakın ağlama. Sakın, bak arkadaşların ağlamıyor, yaşıtların ağlamıyor, bak komşunun çocuğu da orada, onunla hiç ağlamak duymadım gibi cümleler gerçekten çocuğu psikolojik olarak yıpratıyor. Aslında ailelerin bu süreçte çocuğa şu cümleyi kurması çok daha olumlu sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Örneğin sen okulda güzel bir zaman geçireceksin, öğretmenin yanında olacak. Ben seni söylediğim saatte almaya geleceğim. Bakın bu çok önemli Ayşe Hanım. Velilerin, annelerin, ebeveynlerin kesinlikle çocuklarına söylemesi gereken cümle şu: seni şu kadar süre için bırakıyorum, şu saatte seni almaya geleceğim.
1: Sayın Ata, net olmak lazım değil mi çocuğa karşı?
0: Net olmak gerekiyor. Evet, çocuğum bak seni almaya geleceğim değil, seni şu saatte almaya geleceğim. Ve burada yine de yapılması gereken şeylerden bir tanesi, eğer ki ebeveyn, anne veya baba çocuğa bu cümleyi söyledikten sonra okulda olan veda sürecini bir türlü bitiremiyorlar ailelerimiz. Özellikle çocuk değil, anne ve babalar çocuktan ayrılamıyor. Birazcık da işin bu kısmına bakmak gerekiyor. Veda sürecinin bu süreçte çok uzatılmaması, çocuğa karşı çok net olması, evet çocuğum seni şu saatte bırakacağım, şu saatte alacağım ve ailenin gerçekten o saatte gelip çocuğu alması gerekiyor ki çocuk aileye karşı ertesi gün tekrar geri kendisine alacağına dair bir güven.

0: bilen duysun. Bir diğer önemli nokta da şu aslında Ayşe Hanım. Başka çocuklarla kıyaslamak, demin de bir iki cümle içerisinde aslında kısa da olsa bir vurguladım ama bunu çok uzun uzun tartışmak gerekiyor. Asla ve asla çocuğumuz eğer ikizse veya kardeşi de aynı süreçte başka bir yaş grubunda okula devam ediyorsa başka çocuklarla ve kardeşleriyle asla kıyaslamamak gerekiyor. Çünkü gerçekten kıyasladığımız zaman çocuğun duygularını incitmiş oluyoruz. Çocuğu burada küçük düşürmüş oluyoruz ve çocuk bunun farkına varıyor. Evet, demek ki arkadaşlarım yeterli, kardeşlerim yeterli, ben yetersizim duygusuna kapılıyor. Bu nedenle okula alışmanın biraz daha zaman alabileceğini düşündüğümüz zamanlarda aileler aslında okulların rehberlik servislerinden destek alabilirler. Veya daha önce öğretmenle birlikte görüşüp öğretmenle birlikte bir program hazırlayabilirler. Evde çocuğun kesinlikle olumsuz durumların çocukla birlikte paylaşılmaması, konuşulmaması. Ailelerde, evlerde yapılan en büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. Okulda yaşanabilecek bütün olumsuz durumları çocuğun önünde konuşuyoruz. Bir çocuğun paniğe kapılmaması mümkün değil. İster istemez bir tepki gösteriyor. Ağlayarak, istemeyerek veya hasta olduğunu iddia ederek okula gitmemek için bütün bahaneleri üretiyor. Kısacası hem okulda hem evde çocuğa aynı mesajı vermeliyiz. Okulla ev arasında bir denklik olması gerekiyor. Okul güvenli bir yer. Öğretmenin her zaman senin yanında olacak ve biz annem baban olarak seni her zaman söylediğimiz saatte alacağız. Bu küçük basit kurala uyduğumuzda aslında çocuğumuzun okula alışma döneminin çok daha kolay olduğunu ve daha kısa süreceğini bilmemiz gerekiyor.
1: Nursel Hanım, ailenin yaklaşımı kadar çocuğun karşılaştığı ilk kurumsal çevre olan okulun izlediği yöntem de bu uyumun temel taşlarından birini oluşturuyor.
0: Kesinlikle.
1: Çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak için öğretmenler ve okul yönetimi bu hafta boyunca nasıl bir yol izliyor?
0: Özellikle biz bu süreçte çocuğun adaptasyon sürecini kolaylaştırmak için bu sürecin aslında bir ders yapma süreci değil, çocuğun okulu tanıması, kendisini güvende hissetmesi süreci olarak değerlendirmek gerekiyor. Biz okul olarak bunu velilerimize aktarıyoruz. Veliler aslında çocuğun hemen derse başlayacağını, etkinliklere başlayacağını, hatta günün sonunda çocuklara bugün eğlendiniz mi sorusu yerine hangi etkinliği yaptınız, hangi dersi yaptınız, hatta biz ders kelimesini okul öncesinde çok kullanan bir birim değiliz, biz daha çok etkinlik kelimesini daha çok kullanıyoruz. Dolayısıyla aslında okulun da öğretmenin ve velilerin de düşebileceği yanılgı okulun ilk günlerinden itibaren etkinliklerin yapılıyor olması. Aslında bu bir adaptasyon, oryantasyon dönemi, bir tanışma süreci yaşıyoruz, bir uyum sağlama süreci yaşıyoruz. Özellikle çocuk kapıdan içeri girdiğinde öğretmeni onu kapıda karşılar, adını söyler, çocuğa ismini söyler ve gerçekten çocuk için hazırlamış olduğu bir kartı boynuna takar. Başka arkadaşların da kendisini tanıması için bu süreci kolaylaştırıyor. Okulu gezdiriyor, okulun birimlerini gezdiriyor. Lavabonun valet ihtiyacını, nerede karşılayacağını, nerede yemek yiyeceğini, ailesinin nerede beklemesi gerektiğini, burada zamanın nasıl işlediğini, hangi nerede oyun oynayacağını, nerede boyama yapacağını, hangi merkezde şarkı söyleyeceğini, bunların hepsini çocuğa aktarır. Ve bunu her gün birden fazla kez yapar ki gerçekten bu çocukta bir program akışını oluştursun. Öğretmenlerimiz çocukları bu süreçte aslında çok iyi bir şekilde gözlemliyor. Kim annesinden ayrılmak istemiyor? Hangi çocuk daha çekingen? Kim arkadaşlarıyla hemen iletişim kuruyor? Bunların takipçisi oluyor ve bu süreçte bunları not alıp velilere dönüt yapıyor. Sizin çocuğunuz biraz daha çekingen duruyor. Evde şunları beraber yaparsak çocuğumuzun yarın okula daha isteyerek geleceğini tahmin ediyoruz. Okul yönetimi olarak da aynı şekilde biz öğretmenlerimizi destekliyoruz. Güvenli, temiz ve düzenli bir okul ortamı oluşturmak için aslında bu süreçte sadece öğretmenler ve okul yönetimi değil, aynı şekilde hem velilerin içinde olduğu, idarenin içinde olduğu ve öğretmenlerin hep birlikte olduğu bir süreçten bahsediyoruz.
1: Sayın Ata, çok kıymetli bilgileri bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Ayşe Hanım, gerçekten ben teşekkür ediyorum TRT ailemize ve sizlere. Bizim de bu süreçteki başarımıza siz de bir destek olmuş oldunuz. Çünkü sizin sayenizde veliler de bizim sesimizi duymuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz sürece verdiğiniz katkıdan ve de-

0: destekten dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Cumhuriyet Anaokul Müdüresi Sayın Nursel Atay'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Konya yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Celal Bakar söylüyor. Gülüm var ocak ocak, toplarım kucak kucak.

Anam kurban, ben kurbanda sekre pantollu yâre. Anam kurban.

0: dünyamız uzay boşluğunda bir mavi bilye.
1: Onu ilk kez gördüğümüzde şaşırdık. Hepimiz bu mavi bilyeyi paylaşıyorduk.
0: Bitmez tükenmez değildi. Sınırları vardı.
1: Doğada olup bitene ilgisiz kalmayalım.
0: Başka dünya yok.
1: Başka Türkiye yok.
2: Değerli dinleyiciler, sonbahar geldiğinde Anadolu'da toprağın rengi değişir, üzümler olgunlaşır ve bağlarda tatlı bir telaş başlar. Bu özel döneme bağ bozumu denir. Bağ bozumu yalnızca toprağın cömertliğini sunduğu bir hasat zamanı değil, asırlardır süregelen kültürel bir bayram, neşeyle kutlanan özel bir gelenektir. Türkiye'nin dört bir yanında bu köklü gelenek coşkuyla yaşatılır. Kapadokya,

Genellikle Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen bağ bozumu, üzümün en olgun, en tatlı olduğu zamanlardır. Sabahın erken saatlerinde özenle toplanan üzümler, taze taze tüketilmekle kalmaz, kış aylarının şifası pekmezlere, pestillere ve kurutmalıklara dönüştürülür. Toprağın verdiği bu tatlı armağan, kışlık ambarlarda yerini alır. Anadolu'da da bağ bozumu, insanın doğayla, emeğin sabırla buluştuğu eşsiz bir uyumun temsilcisidir. Bu şenlikler sayesinde hem ürünler imece usulüyle toplanır hem de yöre halkı bir araya gelerek paylaşmanın, birlikte eğlenmenin ve gelenekleri yaşatmanın huzurunu paylaşır. Unutmayalım ki üzümün hasadı sadece sofralarımıza lezzet getirmekle kalmaz. Aynı zamanda Anadolu insanının toplumsal dayanışmasını, birliğini ve kültürünü simgeler. Değerli dinleyiciler, bu güzel bağ bozumu mevsiminin sofralarınıza bereket, evlerinize mutluluk, hayatlarınıza ise sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Beraberliğimiz Edirne yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Havva Karakaş söylüyor. Bakkallar satıyor Karacaözüm.

0: Değerli dinleyiciler, soluduğumuz her nefes hem yaşam kalitemizi hem de genel sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Ancak sanayileşme, kentleşme ve artan karbon emisyonları hava kirliliğini küresel bir çevre ve sağlık tehdidi haline getiriyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 7 Eylül, mavi bir gökyüzü için Dünya Temiz Hava Günü, gezegenimizin ve geleceğimizin en temel ihtiyacı olan temiz hava hakkına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Peki, bu özel günün anlam ve önemi nedir? Daha temiz bir havada yaşamak için bireysel ve toplumsal olarak neler yapmalıyız? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Kurucu Başkanı Sayın Kenan Doğan'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Kenan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ayşe Hanım, teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 19 Aralık 2019 tarihinde aldığı kararla 7 Eylül'ü Dünya Temiz Hava Günü ilan etti. Bu özel gün hava kirliliğine karşı küresel bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Konunun küresel boyutunu ve dünya genelinin bu alandaki kararlarını anlamak için ilk olarak şunu sormak istiyorum. Dünya Temiz Hava Günü'nün ilan edilme nedeninden ve bu seneki ana temasından bahseder misiniz?
2: Gerçekten bu çok önemli bir konu çevre açısından. Ulusal ölçekte bu kirlilik türü herkesi etkiliyor. Hava kirliliği belirli ülkelerin ve şehirlerin değil, artık tüm dünyanın sorunu haline gelmiş durumda. Bu nedenle Dünya Temiz Hava Günü, Birleşmiş Milletler tarafından oluşan bu hava kirliliğine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık yaratacak gerekli tedbirlerin ve çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilan edilmiş bir gün olarak karşımızda. Ve dünya nüfusu artıyor ve sanayi artıyor, tüketim artıyor. Bununla birlikte de kirlilik ve oluşan atık miktarı da artıyor. Bu atık miktarını yönetmek ve bu kirliliği yönetmek de çeşitli zaman dilimlerinde yapılacak çalışmalar ve farkındalık yaratarak ancak gerçekleşebiliyor. Birleşmiş Milletler'in aldığı karar da bu yönde bir farkındalığı ortaya çıkarmak ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin ve çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilan edilmiş bir gün olarak değerlendirebiliriz. Uluslararası Temiz Hava Günü'nün bu yılki teması iklim eylemi için temiz hava olarak belirlenmiş. Bu temada hava kirliliğiyle iklim değişikliğinin ortak çözümlerle ele alınmasının toplumsal, çevresel ve ekonomik faydalarına odaklanılmış bir tema. Bu iki sorun birbirini besleyen ve birbirinden ayrı düşünmemesi gereken sorunlar olduğu için bu tema belirlenmiş bu yıl için. Hava kirliliği parametreler artarsa iklim değişikliğinin olumsuz etkileri de artıyor. Eğer biz hava kirliliği parametreleri azaltırsak iklim değişikliğinin olumsuz etkileri de azalıyor. Yani ikisi birbirini besleyen, ikisi birbiriyle bağlantılı, korelasyon içerisinde olan, birbiriyle iç içe olan bir sorunlar durumu olduğu için Birleşmiş Milletler bu iki sorunun çözümü için beraber ele alınması gerektiğini düşünerek bu eylem planını ilan etmiş bir durumda.
1: Sayın Doğan, uluslararası farkındalık çabalarının ötesinde konunun doğrudan bireysel haklar ve hukuk zeminindeki karşılığı da büyük önem taşıyor. Hava kirliliği küresel bir tehdit haline gelmişken temiz havaya erişim neden temel bir insan hakkı kabul ediliyor?
2: Canlı yaşamının devam etmesi için çeşitli biyolojik faaliyetlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bir solunum sistemimiz var ve solunum sistemiyle nefes alıyoruz. Nefes alıyoruz ve diğer sistemlerimizle yine biyolojik faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Nefes almak, su içmek, çeşitli gıdaları tüketmek, bunlardan bazıları

0: ve yaşamımızı bunlarla devam ettiriyoruz. Aldığımız nefesin yaşamsal bir önemi var çünkü biz nefes almadan yaşayamıyoruz. Bunun temiz olması da yaşamsal bir hak. Çünkü Birleşmiş Milletler 2021 yılında temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkını resmen insan hakkı olarak tanımlamış durumda. Bunu böyle kabul etmiş durumda. Yani şunu diyor uluslararası ülkeler ve Birleşmiş Milletler aldığı kararla, sağlıklı, dengeli ve temiz bir havaya sahip çevrede yaşamak bir yaşam hakkıdır. Temiz hava yoksa sağlıklı bir hayat da yok demektir bu ayrıca. Bu nedenle bu hakkın ayrım yapmadan herkese sunulması bir yaşam hakkı olduğu için bunun ayrım yapmadan herkese sunulması gerekmektedir.
1: Kötü hava kalitesinin ve görünmeyen kirleticilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? Bunu da ayrıca sormak istiyorum.
0: Çoğu kirletici türleri gözle görülebilir. Yani kirli suyu gözümüzle ayırt edebiliyoruz zaman zaman. Kirli havayı da zaman zaman gözle ayırt edebiliyoruz. Fakat bazı kirlilik türleri, özellikle hava kirliliğinde bu, her zaman böyle olmuyor. Bazı kirlilik türlerini gözle göremiyoruz. Katı yakıtların kullanılması durumunda mesela bacalardan çıkan bir emisyon kaynağını gördüğümüzde, bir bacadan çıkan kirletici parametreleri gördüğümüzde bu kirli hava diyebiliyoruz. Ama durum her zaman böyle değil. Hava kirliliğinin en tehlikeli taraflarından biri de her zaman görünür olmaması. Gökyüzünün açık, havanın berrak olduğu bir zaman diliminde de aslında havanın kirli olma durumunu göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü gözle görülemeyeceğimiz boyutta partiküllerin yarattığı kirlilikler oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre partikül madde 2,5 dediğimiz partiküller çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ve solunum sisteminin derinliklerine kadar ulaşabiliyorlar. Bu kirleticiler de uzun vadeli maruziyetle birlikte solunum sistemi hastalıkları, astım, KOAH ve kalp damar ve benzeri hastalıkların oluşmasıyla ilişkilendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl 7 milyon insan sadece hava kirliliğine bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Yani şunu demek yanlış olmaz. Hava kirliliği canlı ve çevre sağlığı açısından ciddi bir risktir. Bu kirliliğin önlenmesi adına gerekli tedbirler alınmalıdır.
1: Görünmeyen bu tehlikelerin insan sağlığına etkilerinin yanı sıra dünyamızın ekolojik dengesi ve iklim krizindeki rolü de göz ardı edilemez, değil mi?
0: Evet.
1: Bu bağlamda peki hava kirliliği ile iklim değişikliği arasındaki karşılıklı etkileşimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu iki sorun birbiriyle bağlantılı ve birbirinden beslenen iki sorun. Bu iki tema da bu konu başlığının direkt bağlantılı olduğu bir tema. Hava kirletici parametrelerin miktarı arttıkça iklim değişikliğinin olumsuz etkileri de artıyor. Çünkü biz atmosfere kirlilik verince, kirletici parametreleri atmosfere salınca oradaki iklim değişikliğini oluşturan olumsuzluğu arttırmış oluyoruz ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden daha fazla etkilenmek olarak geri dönüyor. Fosil yakıtların kullanımı, yeşil alan tahribatları ve arazi kullanımında değişiklikler arttıkça, yani bunlar özellikle bunlar iklim değişikliğine neden olan ve havayı kirleten durumlar, sonuçlar ortaya çıkaran sebepler, iklim değişikliği ve hava kirliliği de artmaktadır. Fosil yakıtların kullanımı, yeşil alan tahribatları ve arazi kullanımındaki değişiklikler arttıkça iklim değişikliği ve hava kirliliği de artmaktadır. Fosil yakıt kullanımıyla birlikte iklim değişikliğine neden olan en önemli kirletici parametre karbondioksit miktarı da artıyor ve özellikle iklim değişikliğine neden olan diğer kirletici parametreler de artıyor ve iklimimiz ısınıyor. İklim ısınınca da iklimin olumsuz etkileriyle birlikte evimiz olan yer kürenin bazı bölgelerinde aşırı hava olayları, aşırı yağışlar, seller yaşanırken bazı bölgelerinde kuraklık yaşanıyor. Kuraklık yaşanan bölgelerde özellikle düşük nem ve aşırı ısınmayla birlikte orman yangınları artıyor ve yeşil alanlar azalmaya başlıyor. Hava daha da kirleniyor. Yani iklimin olumsuz etkilerini biz olumsuz şekilde hayatımızda hissedince hava kirliliği de artmış oluyor. Çözüm şu şekilde, bu iki sorunun çözümü ortak düşünülmeli. Çünkü biri artarken diğeri de artıyor. Diğerinin etkisi de artıyor diyelim. Çözüm kısaca şu şekilde özetlenebilir. Fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması. İklim değerlerini iyileştirici en önemli etkenlerden yeşil alanların miktarının arttırılması olarak bu durumu özetleyebiliriz.
1: Kenan Bey, meseleyi yerel ölçüye taşıdığımızda orman varlığı, rüzgar koridorları ve düşük sanayi yoğunluğu sayesinde ülkemiz sınırları içerisinde umut verici ve örnek oluşturabilecek tablolarla karşılaşıyoruz. Türkiye'de hava kalitesi en yüksek şehirlerimiz hangileridir?
0: Bu soruya ülkemizin en temiz şehri şudur dersek belki çok doğru bir cevap bulamayabiliriz ama ülkemizde temiz hava kalitesine sahip şehirler, yani hava kalitesi iyi olan şehirler yok mu? Var elbette. Bunların sebepleri açısından belki bir değerlendirme yapabiliriz. Dönemsel olarak çünkü kirlilik yükünde şehirler arasında ve hatta aynı şehir içinde bile farklı noktalarda farklılıklar, farklı sonuçlar alınabilmekte. Burada şunu diyebiliriz. Bir şehrin temiz havaya sahip olmasında, hava kalitesinin yüksek olmasında çeşitli belirleyici unsurlar var. Birincisi, eğer sanayi

0: sanayi ve trafik yoğunluğu azsa kirletici emisyonların kaynağı azaldığı için kirlilik de azalmış, hava kalitesi artmış olur. İkincisi, yeşil alanların korunduğu, bol ormanların olduğu yeşil yerleşim alanlarında hava yeşil bitkiler tarafından temizlendiği için yeşil alanların yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine üçüncüsü de şu olabilir. Katı yakıt, yani kömür ve benzeri ürünlerin kullanımının azalmış ve bunların yerine daha çok doğalgaz ve yenilenebilir enerjinin kullanıldığı şehirlerde de hava kalitesi daha iyi ve daha yüksek seviyede diyebiliriz. Bu koşullara uygun şehirleri düşündüğümüzde de genelde Karadeniz bölgesi, mesela orman yoğunluğu açısından çok fazla ve Karadeniz şehirlerimizdeki bazı kentlerimizde bu kategoriye alabiliriz. Ve Ege'de belki bazı kıyı şehirlerimizi bu konuda havası temiz şehirler arasında değerlendirebiliriz. Bu başlığı bu şekilde değerlendirmek daha doğru diye düşünüyorum.
1: Peki bir de ayrıca şöyle bir soru sormak istiyorum size. Temiz havanın yükselmesi için ve yaygınlaşması için bu noktada kurumsal yapılara büyük sorumluluk düşüyor değil mi?
0: Evet. Özellikle bu konuda bakanlığımız iyi çalışmalar yapıyor. Ülkemiz hava kalitesi izleme açısından önemli bir izleme altyapısını oluşturmuş durumda. Bakanlık 382 sabit istasyonla 4 mobil araçla hava kalitesini anbeyan izlemektedir. Çeşitli zaman dilimlerinde bazı verilerde sorunlar yaşanıyor olsa da hava kirletici parametrelerden partikül madde 10, partikül madde 2,5, azot dioksit, kükürt dioksit, karbon monoksit ve ozon gibi kirleticiler takip edilmektedir. Ve bunlar anbeyan takip ediliyor. Bakanlık hava kalitesinin takibini sağlayarak aldığı verilerin öncülüğünde gerekli planları ve çalışmaları yapıyor. Yani alınan verilerde bir sorun görülüyorsa ona göre gerekli tedbirleri ve önlemleri almak için bu verileri takip ediyor. Bu konuda yerel yönetimlere de aslında büyük sorumluluklar düşüyor. Yerel yönetimler de bu konuda sorumluluk üstlenmek zorunda. Kentte bir hava kirliliği varsa özellikle toplu taşıma hizmetlerini etkin, verimli ve tercih edilebilir bir duruma getirmek zorunda. Çünkü toplu taşıma araçları da fosil yakıtla çalışan toplu taşıma araçları da birer emisyon kaynağı. Kentlerimizdeki hava kirliliğinin oluşmasına neden olan etkenlerden biri de araç egzoz emisyonlarından kaynaklı kirlilik yükü. Ve toplu taşıma eğer tercih edilebilir bir duruma getirilmezse bu kirlilik türünden kaynaklı etkiyi biz engelleyememiş olacağız. Yani buna maruz kalmaya devam edeceğiz. Bu nedenle toplu taşımanın tercih edilebilir bir duruma getirilmesi ve daha az kirletici etkiye sahip yakıtla veya elektrikle çalışanlarıyla değişiminin de sağlanması gerekiyor. Canlı yaşamı, çevre sağlığı ve duyarlılığı ile kent vizyonu açısından ekolojik temelli hava kalitesini iyileştirici çalışmaları yerel yönetimlerimiz yapmak zorunda. Bu konuda çeşitli yapılan çalışmalar var ama yeterli mi dersek de maalesef büyük şehirlerimizin çoğunda yeterli durumda değil. Yerel yönetimler ayrıca hava kalitesini ve iklimin olumsuz etkilerini iyileştirici bir etkiye sahip olan yeşil alanlarımızın tahribatını önleyerek yeni yeşil alanlar yaratmalı. Temiz hava konusunda faaliyet gösteren çeşitli platformlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve bazı STK'lar var. Ve bunlar yaptığı çalışmalar, bilinçlendirme eğitimleri de çok kıymetli. Ayrıca temiz hava hakkının savunulması açısından yapılan ve yapılması gerekenler konusunda yol gösterici, denetleyici bir durumda oluşturuyor bu platformların, STK'ların ve meslek odalarının yaptığı çalışmalar.
1: Kenan Bey, röportajımızın sonuna yaklaşırken temiz bir çevre hedefi doğrultusunda dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Şehirlerimizde kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Özellikle fosil yakıt kullanımının azaltılıp doğal gazın yaygınlaştırılması ve bu anlamda yeşil alanlarımızın artırılması, toplu taşımanın daha etkin ve tercih edilebilir bir duruma getirilmesi, çevresel yatırımların özellikle emisyon kaynağı olan tesislerde gerekli çevresel yatırımların gerçekleştirilmesini sürdürülebilir olarak sağlanması gerekiyor. Kentte kullanılabilir bisiklet yollarının yapılması, ısı izolasyonlarıyla enerji tasarruf sağlayarak hava kirliliğinin azaltılması gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz en son olarak da, sağlıklı, dengeli ve temiz bir yaşam ancak sağlıklı, dengeli ve temiz bir çevre ve yaşam hakkıyla mümkündür. Temiz hava hakkı da yaşam hakkının en önemli unsurudur. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve yeşil alanlarımızı koruyarak kirletmeden gelecek nesillere aktarmaya gayret gösterelim diyorum.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Kenan Bey. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Teşekkür ediyorum.
2: Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Kurucu Başkanı Sayın Kenan Doğan'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Akif Özüşen'in seslendirdiği Karcihar makamında bir şarkıyla devam ediyor. Evlerinin önü handır, yanar yüreğim külhandır.

Şimdi de Gerdaniye makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Süheyla Eren'in yorumuyla dinliyoruz. Odasına girdim fincan elinde, saatin kordonu ince belinde.

Değerli dinleyenler, güne yine birlikte merhaba dedik ve bir yayınımızın da sonuna geldik. Güne umut ve enerjiyle başladık. Sizlerle olmak, sesimizi paylaşmak bizim için büyük mutluluk. Yeni bir gün, yeni fırsatlar ve güzel anılar demek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir gün diliyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılıç. Esen kalın.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Klima deyince vatan.
7: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı. Girne açıklarındaki gemi kazasındaki arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor. Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de yakalanan Umut Altaş, Gülistan Doku'yu Mustafa Türkay Sonel'in vurduğunu söyledi. Washington Tahran hattında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. Berlin yönetiminin Almanya'daki bir havalimanında bombalı İHA ile saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmasına Rusya sert tepki gösterdi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun raporları ve meclis çatısı altında süreci takip edecek İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları masada olacak. Silahsızlanmadan sosyal uyuma, hukuki süreçlerden izleme ve tespite kadar yeni dönemin yol haritası ele alınacak. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak 15 bin kiralık konut projesi de kabinenin gündeminde olacak. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje taslağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Erdoğan, projenin ayrıntılarını millete sesleniş konuşmasında kamuoyuyla paylaşacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alınacak. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. ABD-İran barış müzakerelerinin yeniden başlaması için yürütülen yoğun diplomasi değerlendirilecek. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları İtalya'yı karar seti sonunda 3-2 yenerek üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Ay Yıldızlılar 2023 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkarak ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Şampiyonlukla beraber A-Milli Kadın Voleybol Takımı ayrıca Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılım hakkı da elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A-Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti. Milletimizi gururlandırılan, önemli bir başarı imza atan A-Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanlarına tebrik mesajları yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da paylaştıkları mesajlarla Filenin Sultanlarını tebrik etti. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz, 2.100.000 ilave istihdam hedeflediklerini de vurguladı.
2: Programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, her 100 büyük ölçekli şirketten 31'inin denetlendiğinin altını çizdi. Gelir vergisi beyanname sayısı 3,8 milyondan 5,5 milyona ulaşarak tarihi bir rekor kırdı dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı.
0: Hakikaten son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Orta vadeli programların en önemli getirisi öngörülebilirliktir. Bu zor coğrafyada, bu zor dönemde hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Enflasyon bütün konjonktürlerde, bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Tasarruf genelgesi kapsamında kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demir bağışlar, yani kamunun cari tüketiminin önemli boyutları burada var. Bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2,9. Cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da sorulara yanıt verdi. Merkez Bankası'nın ve orta vadeli programda yer alan enflasyon hedeflerinin eş güdüm içerisinde belirlendiğinin altını çizdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarenin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Kayıp 10 kişilik mürettebatı bulmak için arama kurtarma çalışmaları su altı ve deniz yüzeyini kapsayan 30 farklı unsurla yürütülüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ders zili 14 Eylül pazartesi çalacak. Okul öncesi 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor. Öğrenciler okullarını, öğretmenlerini ve yeni ders düzenlerini tanıyacak. Arkadaşlık kurma ve okula aidiyet geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Ailelere de uyum sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılacak. Kamu çalışanı anne ya da babalardan biri, çoğunun eğitimine, çocuğunun eğitimine katılmak için günde 3 saate kadar idari izinli sayılabilecek. Uzmanlar ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de ilk program Anıtkabir ziyareti olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 81 il başkanı, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle partinin 103. yaşını simgeleyen 103 genç temsil eşlik edecek. Kuruluş yıl dönümü program akşam saatlerinde genel merkezde düzenlenecek resepsiyonla devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Türk aile yapısının öneminden bahsetti. Milletin çekirdeği olan aile kurumunun çatırdamakta olduğunu belirtti. Malazgirt'i kazandıran manevi cephe aşındırılmaya çalışılıyor dedi. Fatih Erbakan verilerle doğum hızındaki tehlikeyi de anlattı. Erbakan, doğum hızındaki düşüş nedeniyle Türkiye'nin nüfusunun 2080 yılında 50 milyona düşebileceğini söyledi. Gülistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'de yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girmesiyle gömüldüğünü anlattı. Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında iki mağdurun daha ifadesi ortaya çıktı. İfadelerinde iki ortak isim vardı. Bunlardan biri tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, diğeri ise tutuklu eski belediye gençlik merkezi sorumlusu Tuğçe Güney. Mağdur kadınlar Tuğçe Güney'in iş vaadiyle kendilerini Muhittin Böcek'in evine götürdüğünü öne sürdü. İddiaya göre iki kadın da Muhittin Böcek'in tacizine maruz kaldı. Soruşturma kapsamında 20 kadının çeşitli vaatlerle fuhuşa yönlendirildiği öğrenildi. Bunlardan 8'i şikayetçi olarak ifade verdi. Muhittin Böcek'e yönelik fuhuş soruşturmasında 3 tutuklu bulunuyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Washington-Tahran geriliminde odak bir kez daha Hürmüz Boğazı. İran-ABD ablukasının başladığı anlardan Basra Körfezi'nin iç kesimlerine kazanan yasaklı bölge ilan etmeye hazırlanıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Umman'la yeni koridora ilişkin görüştüklerini belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını kaydetti. Rizai, bu sıkı önlemler füze saldırılarından daha etkili olacak diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Hürmüz gerilimi sebebiyle Washington'u suçladı. Boğaz, İran'a saldırılar başlamadan önce tamamen açıktı dedi. Bekai, ABD'nin gemi trafiğindeki aksamaların bedelini, tüm dünyanın ödemesini beklediği yorumunda bulundu. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran'ın misillemesi ise gecikmedi. ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğu duyuruldu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff temasları önemli ve kapsamlı olarak nitelendirdi. İlerleme konusunda umutlu olduklarını söyledi. Kushner ise ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile üçlü müzakere formatına dönmek istediğini vurguladı. Trump'ın kendilerine yalnızca çatışmaları durdurmaları değil, uzun bir barış paketi hazırlama görevi verdiğini belirtti. Diplomatik temaslar sırasında başkentlere yönelik saldırılarda geçici ateşkes ilan edildi. Ancak geçici ateşkes cephe hattı da kapsamıyor. Görüşmeler devam ederken Moskova, Karadeniz'de bir Ukrayna yük gemisini vurduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, geminin batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan askeri teçhizatı taşıdığını öne sürdü. Ukrayna'da Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. Moskova-Berlin hattında tansiyon yüksek. Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı bulunması krize sebep oldu. Berlin yönetiminin konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarının ardından Rusya'dan gelen açıklamaların tonu sertleşti. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı. Almanlar

0: yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Rus basınına konuşan Lavrov, Almanya'nın tarihten ders çıkarmadığı yorumunda bulundu. 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıdığı belirlenen İHA bulunmuştu. Saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutan Berlin yönetimi bir dizi tedbir açıklamıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Moskova, söz konusu adımlara karşılık verileceğini bildirmişti. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 60'ı çocuk, 100'ü Filistinlinin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı, cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor. Saldırılarda biri çocuk, 2 Filistinli hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsrail unsurlarının Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur çevresindeki saldırılarında da yerleşim yerleriyle altyapı hedef alındı. İkisi kadın, 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program saklandı. Girne açıklarındaki gemi kazasındaki arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor. Gülistan Doku soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş, Gülistan Doku'yu Mustafa Türkay Soner'in vurduğunu söyledi. Washington, Tahran hattında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Rusya-Ukrayna hattındaki diplomatik trafik hızlandı. Berlin yönetiminin Almanya'daki bir havalimanına bombalı İHA ile saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmasına Rusya sert tepki gösterdi. Spor. Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yendi. Melissa Vargas Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. 6 kişilik rüya takımının 4'ü milli voleybolcularımızdan oluştu. Melissa Vargas, Gizem Örge, Zehra Güneş ve Derya Cebecioğlu rüya takımında yer aldı. Şampiyonanın en iyi baş antrenörü de milli takımımızın çalıştırıcısı Daniele Santrelli oldu. Bu arada Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımımız Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları kotasında kazanmış oldu. Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüp Spor 0, Kocaeli Spor 1, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 5, Gençler Birliği 0. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor, Korendon Alanyaspor ve Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü. 2 maçta TRT Radyo 1'den dönüşümlü naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Antalya Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Batman Petrol Spor 4, Mısırlı Komiser Fatih Karagümrük 3, Muğla Spor 2, Van Spor Futbol Kulübü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Saat 17'de İstanbul Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü TRT Türk'te. Saat 17'de Turku Esenler Erok Spor, Metro Holding Kayseri Spor TRT Spor'da. Saat 20'de Manisa Futbol Kulübü Bursa Spor TRT Spor'da. Saat 20'de Mardin 1969 Spor Bodrum Futbol Kulübü Tabii Spor 6'da yayınlanacak. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu 2. maçında Türkiye Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. A Milli Kadın Basketbol takımı gruptaki son maçında Porto Rico ile karşılaşacak. Saat 12.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu.

0: Bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Kayseri 27, İstanbul 28, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep 35, Bursa 30, Adana 39, Antalya 40, Samsun 26, Trabzon 24, Malatya 30, Van 25, Erzurum 21 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesiminin ilk 10 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: daima yanında.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik güvenliği bakımından eğitimin önemini vurgulamak, duyarlılığı yükseltmek ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftası Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Trafik haftanız kutlu olsun. Ülkemizde yayalar gerçekleşen her 10 trafik kazasının birisine karışıyor. Yaya güvenliğinden bahsetmek istiyorum. Yayalar herhangi bir yere giderken her zaman kaldırımda yürümelidir. Kaldırım yayalar için ayrılmış güvenli bölgedir. Yayalar kaldırımda koşmadan, dikkatlerini dağıtmadan yürümelidir. Çocuklar ise kaldırımda oyun oynamamalıdır. Yayaların kıyafetleri önemli bir konu. Dün gece araç kullanırken üst geçit olmasına rağmen karşıdan karşıya geçmek için yolu kullanan iki yaya ile karşılaştım. İkisi de koyu renk kıyafet giydiği için onları seçmek zor oldu. Yayalar özellikle geceliğin parlak renk kıyafet giymelidir. Karşıdan karşıya geçmenin kurallarını hatırlatayım. Birinci kural, asla kontrolleri yapmadan yola adım atmamaktır. Karşıya geçmeden önce kaldırım ucunda durulmalıdır. Park halinde bir araç varsa o zaman önce kaldırımın ucunda durulmalı ve sonra park halinde olan aracın hareket etmeyeceğinden emin olunca aracın ucuna gidip durulmalı. Trafik kontrolü önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakarak yapılır. Eğer her iki yönden gelen araç yok ise o zaman yolda oyalanmadan karşıya geçilir. Bu kuralları lütfen uygulayın ve en önemlisi bu kuralları çocuklarınız ile paylaşın. Evde çocuklarınız ile güvenli karşıdan karşıya geçme tekniğini uygulayın.

Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Saat 8'i gösteriyor. Bugün yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Ve 7 Eylül Pazartesi gününün gündem başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimini son projeksiyonlara göre Almanya için alternatif partisi AfD açık farkla kazandı, ancak tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Filenin Sultanları tarihimizdeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu kazandı.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

Gündemde şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size sevgili dinleyicilerimiz. Hürriyet'le başlıyoruz. Yakıştı Türkiye'm manşeti var bugün Hürriyet gazetesinde. Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu. Son Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız Türkiye'ye çok büyük bir gurur yaşattı. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşılaşan millilerimiz nefes kesen mücadelenin sonunda rakibini 3-2 yenerek kupanın sahibi olup 86 milyonu coşturan Ay Yıldızlar bu başarıyla birlikte İtalyan baş antrenör Daniele Santarelli yönetiminde uluslararası organizasyonlarda 4 yılda 4 altın ve 1 gümüşle toplam 5 madalya kazandı. Tebrik yağdı, millilerimize Türkiye'nin her yerinden tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı paylaşımda Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Gülistan itirafı yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Gülistan doku dosyasının ABD'deki tutuklu kilit ismi Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayeti itiraf etti. Valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja birlikte taşıdık diyor Umut Altaş. Ekonomide 3 yıllık yol haritası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir soru üzerine biz bu programı seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık dedi. Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve kurmaylarını yanına alarak Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi programını açıkladı. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Aşırı sağ geri döndü. Almanya seçimini yapıyor. Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt'te %44,5 ile açık ara birinci olması, İkinci Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın en güçlü iktidar ihtimalini gündeme taşıdı. Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Can Baydarol'a göre ise aşırı sağdaki yükseliş Türkiye-Almanya ilişkilerini kısa vadede

0: de kökten değiştirmeyecek. Rusya tehdidi karşısında savunmasını güçlendirmeye çalışan Almanya'nın Türkiye'nin askeri gücüne ihtiyacı bulunduğunu belirten Baydarol, Berlin'in Ankara'yla savunma işbirliğini derinleştirmeye çalıştığına dikkat çekti. Ekonomide rota oluşturuldu. Yine Milliyet gazetesinde de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 dönemini içeren orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini belirten Yılmaz, enflasyon oranının yıl sonunda %28,4'e, 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'e ve 2029'da da %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz dedi. Geçiyoruz Sabah gazetesine. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi haberi dikkat çekiyor Sabah'ta. Sabah MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün sır perdesini aralıyor. Yardım çığlıklarının duyulmasını engelleyen FETÖ'cü gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün istifa ettiği ve 15 Temmuz ihanetinin ardından Fransa'ya kaçtığı öğrenildi diyor. Kırmızı bültenle aranıyor. 10 yıldır kaçak hayatı yaşayan FETÖ'cü gardiyan Ferhat Veysi Gül hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Haberin detayları da yer alıyor Sabah gazetesinde. Gazze'nin minik şehitlerine veda, İsrail'in katliamlarla haritadan silmek istediği Gazze'de dün yürekleri yakan bir cenaze töreni vardı. Siyonist katillerin 2,5 yıl önce yerle bir ettiği Zeytun mahallesindeki enkazların altından 100 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. 70'i çocuk olan şehitlerin cenazeleri binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı. Hamile eşi ve minik kızını toprağa veren Mahmut Murtaca, "Onlara sarılamıyor, vedalaşamıyorum," dedi. Yeni Şafak gazetesi, 30 gündür kuşatma altındalar, 3 ailenin Kusra direnişi, Batı Şeria'da Nablus şehrine bağlı Kusra kasabasında 3 Filistinli ailenin yaşadığı evler, 30 günden bu yana İsrail askerleri ve istilacı teröristlerin kuşatması altında. Giriş çıkışları kapatılan evlerin suyu ve elektriği kesildi. Amaç Filistinlilerin Kusra'yı terk etmesi ve istilacıların buraya yerleşmesi. Ailelerse kararlı. Bu toprakların sahipleri biziz ve burada kalacağız diyor. Türkiye gazetesi, hepsi Suriye ordusunun olacak, 200 milyon dolarlık PKK silahı teslim. Kendini fesheden YPG, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği tankların da bulunduğu silah, mühimmat ve araçları Şara yönetimine devretmeye başladı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Şam yönetimine verdiği sözü tuttu. SDG'ye ve oradan Suriye ordusuna silah devredilmesi işlemi başladı. Aralarında ABD'nin verdiği 30 tank ve 50 zırhlı aracın da bulunduğu yüklü miktarda top, uçak savar, ağır makineli tüfekle mühimmat devlete teslim edildi. Sadece Aynel Arap'ta 1170 Kalaşnikov tipi tüfek ordunun malı oldu. Bunların maliyeti 200 milyon dolar civarında. Sevkiyatın 1,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Gülistan Doku cinayeti ile ilgili haber Türkiye gazetesinde de yer alıyor. Türkay vurdu, bagaja taşıdık. Gülistan Doku cinayetinin kilit isimlerinden firari Umut Altaş'ın 34 sayfalık FBI sorgusu ortaya çıktı. Ve bir şekilde bir nevi itiraf niteliğindeki açıklamalar bugün gazetelerinde ilk sayfalarında yer alıyor. Akşam gazetesi Türkay vurdu bagaja taşıdık manşetini atmış bugün. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş FBI'ye verdiği ifadede Türkay Sonel Gülistan'ı vurdu, cesedi bagaja taşıdık diyor. Adli yardımlaşma çerçevesinde Türkiye ABD'ye 109 soru gönderdi. FBI de Altaş'ı 19-20 Ağustos'ta Pensilvanya'daki Moshannon Valley işleme merkezinde sorguladı diyor. Haberin detaylarında yine fotoğrafları da var Umut Altaş'ın, Türkay Sonel'in. Üçüncü sınıf pavyon patronu hakkında soruşturma yürütülen Alptürk Enginyurt'un ruhsatında 3. sınıf lokanta olarak geçen Öküz Ruf adlı gece kulübünü işleten ARN 06'nın ortağı olduğu anlaşıldı. Mekanın tanıtım videolarında müstehcen görüntüler yer alıyor. Ayrıca iş yerinde 6 personelin sigortasız çalıştırıldığı ve ruhsatsız alkol servisi yaptığı belirlendi diyor. Yeni Partili Cemal Enginyurt hayırlı olsun ziyareti yaptı. Gece kulübünün gizli ortağı çıktı diyor haberde Akşam Gazetesi. Nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Büyüme aşağı, enflasyon yukarı manşetini atmış bugün Nasıl Bir Ekonomi gazetesi. Orta vadeli planda tek haneli enflasyon hedefi bir yıl daha ötelendi. Geçen yıl %9 olarak konulan 2027 yılı enflasyon hedefinin son programda %21 olarak belirlenmesi dikkat çekti. Peki 3 yıllık program döneminde ne öngörülüyor? Bu sorunun cevapları da Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde yer alıyor. Kısa bir ara vereceğiz. Şimdi aranın ardındansa konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünyası,
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Türkiye best modellerini arıyor.
15: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.15'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz, akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı stüdyomuzda. Sayın Yazıcı, hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.

0: teşekkür ederiz. Gündemi değerlendireceğiz ama güzel bir haberle başlayalım istiyoruz. Tabii sizden de bir değerlendirme almak istiyoruz. Zira kadın milli voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'yı 3-2 geçerek bu kupanın sahibi olduk. Şampiyonluğu elde ettik. Gerçekten çok önemli bir kazanım. Voleybolda atılan adımların karşılığı bir bir alınıyor. Altyapılara çok önem veriliyor. Yeterli yatırım yapılıyor ve çok daha fazla kişiye ulaştı artık voleybol Türkiye'de. Bunun da tabii ki kazanımlarından biri şampiyonluk. Tabii ki oyuncularımıza, teknik heyete biz şükran borçluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Siz ne dersiniz?
1: Evet, ben de yürekten tebrik ediyorum kadın voleybol milli takımımızı. İkinci kere Avrupa şampiyonu oldular. Daha önce Milletler Ligi şampiyon olmuşlardı.
0: Evet.
1: Finalde en büyük rakipleri İtalya'yı yendiler. İtalya son olimpiyat şampiyonu. Artık sıra geldi olimpiyat şampiyonluğuna. Gerçekten de milli takımımıza olimpiyat şampiyonluğu çok yakışacak. Bu mümkün de, bu yolu açmış durumdalar. Tabii bütün Türkiye dün akşamdan beri büyük bir coşku ve heyecan yaşıyor gerçekten. Bu heyecan ve coşku boşuna değil. Aslında spor kültürü de zaman içinde bir ülkenin kalkınma, şehirleşme, sanayileşme, kültürel değişim, eğitim gibi süreçlerde dönüşümüyle ortaya çıkan bir spor kültüründen bahsediyoruz aslında.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'nin voleybolda bir dünya markası haline gelişini sadece bir spor dalında bir dünya markası haline geliş olarak görmemek gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Aslında bu Türk modernleşme tarihinin büyük bir başarısı olarak görülmeli. 200 yıllık tarihimizde, modernleşme tarihimizde artık kentli, okumuş, belli bir sosyolojik düzeyin ortaya çıkardığı bir enerjinin spordaki
0: yansıması
1: karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Bir de tabii nispeten bu kadın sorunu, biliyorsunuz, Müslüman toplumlarda hep tartışılan bir sorun. Aslında Batı toplumlarında da ciddi bir kadın sorunu vardı. Yani aynı zamanda Türkiye'de kadın üzerine yürütülen tartışmalara da artık muazzam sosyolojik bir cevap olarak ortaya çıkıyor bu. Yani kadınlar Türkiye'de varlar. Erkeklerle birlikte Türkiye'nin gerçek bir parçaları onlar. Sadece sporda değil, üretimde, entelektüel dünyada, eğitim, muhtelif mesleklerde, kamusal alanın önemli, erkekler gibi önemli aktörleri haline gelmiş durumdalar. Hiç kuşku yok, daha alınacak bir mesafe var.
0: Kesinlikle.
1: O mesafeyi Türkiye'nin alması gerekiyor ama alınmış mesafe küçük mesafe değil. Çünkü düşünün, sadece bunda 25 yıl önce, 30 yıl önce %20'ler civarındaydı Türkiye'de kadın istihdam oranı. Bugün %30'un üstüne çıkmış durumda. %33-35 arası hatırladığım kadarıyla. Bu süratle yukarıya doğru gidiyor. Bu şu anlama geliyor: artık büyüyen Türkiye ekonomisinin, üretken Türkiye'nin bir parçası da gün geçtikçe daha fazla kadın oluyor. Yani
0: ne kadar güzel.
1: Bu çok önemli bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü hani zaman zaman bahsediliyor kadın özgürlüğü. Kadın özgürlüğü dediğin ne ya? Kadın ancak kamuda olduğu sürece, bir eğitim ve meslekleşme sürecine girdiği sürece bir özgürleşme alanı ona açılabilir. Yani sosyolog Durkheim'dan beri bunu biliyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'de teorik, felsefi, boş, bir şeye tekabül etmeyen lafların çok ötesinde bir sosyolojik dönüşüm yaşıyor Türkiye. İşte bu dönüşümü kadın alanında da yaşıyor. Bunu eğitim yoluyla, meslekleşme yoluyla, kamusal alana çıkış, üretimin bir parçası olmakla başarıyor kadın. Hiç kuşku yok ki geçen yıl, biliyorsunuz, aile yılı kutlanıyor Türkiye'de. Ailenin en önemli parçalarından birisi, en değerli parçası, belki değil öyle, çok özel bir parçası kadın. Ama sadece onun sınırları içinde sınırlanarak tanımlanacak avami dille, tırnak içinde

0: içinde oraya hapsedilecek bir insandan söz etmememiz gerekiyor. Yani dolayısıyla Türkiye bütün bu tartışmalara, kadın etrafındaki tartışmalara, modernleşme tartışmaları içerisinde kendi sosyolojik dönüşümüyle, kendi tarihsel serüveni içinde muazzam cevaplar veriyor.
1: Evet.
0: Muazzam ilerlemeler var. Bu
1: başarı
0: bence
1: da o cevaplardan biri.
0: En iyi cevaplardan biri. Peki. Münferit bir başarıdan bahsetmiyoruz. Biraz girişte sen bahsettin. Kurumsal bir gelişmeden bahsediyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yani burada büyük bir emek var, alın teri var. Sadece filenin bir tarafında kızlarımızı görüyoruz ama arkasında büyük bir organizasyon var, büyük bir altyapı faaliyeti var.
1: Evet.
0: Çok başarılı bir şeyler, ne derler, çok başarılı bir federasyon başkanı var, gayet net, açık. Ona destek var, gerekli destekler, lojistikler siyaset tarafından veriliyor.
1: Evet.
0: Yani zaten, dolayısıyla topyekün başarı dediğiniz şey, topyekün bir şey.
1: Evet.
0: Yani dün akşamdan beri bakıyorum, hep hayıflanıyorum, diyorum ki darısı artık futbolun başına. Ya futbol derken
1: daha
0: nispeten
1: çok
0: daha
1: için
0: geride kalmış branşların başına diyorum. Çünkü bu aynı zamanda milli hislerin, birlik duygusunun pekiştirici araçlarından birisi.
1: Kesinlikle.
0: Sporda ortaya çıkan başarılar. O boyutu itibariyle de önem veriyorum.
1: Peki.
0: Ve
1: devam
0: dikkat
1: edeceğiz.
0: Alınması gerekir diye düşünüyorum. Devam, kızlarımız devam etsin.
1: Devam, biz onlardan de yürekten
0: bu başarıyı, başarının sürmesini bekliyoruz. Olimpiyat madalyasını bekliyoruz.
1: Peki, Sayın Yazıcı ile sohbetimiz sürecek. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Şoto Expertise.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
19: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündemde şimdi ise ilk olarak ABD-İran gerilimini konuşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Şubat 28 Şubat'tan itibaren bir savaş, gerilim ve tüm hayatımızı, dünyanın her yerini etkileyen bir savaş ve gerilim dönemi var. Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı düzenlenen doğrudan askeri ve ekonomik misillemelerle 7. ayına giren bu savaşta şimdi bir anlamda tanker savaşlarını da görüyoruz. Yeni bir safhaya geçildi diyebiliriz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle, ondan da detayları almak istiyoruz. Sayın Aykaç, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk efendim. Merhaba.
1: Son bilgiler ışığında ABD-İran gerilimi hangi seviyede diye sormak isterim.
2: Evet, yani Washington-Tahran hattında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor şu anda. ABD Merkez Komutanlığı Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldığını duyurdu. Dedi ki bir tanesi imha edildi, 2 tanesi de devlet dışı bırakıldı. Bunun üzerine Tahran misillemede bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu İran'a ait 3 geminin vurulmasına karşılık izinsiz geçmeye çalışan 3 tankeri ve ABD ile bağlantılı 3 gemiyi hedef aldıklarını belirtti. Ayrıca ABD insansız deniz deniz aracına da saldırıda bulunduğunu belirtti. Öte taraftan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin saldırılarına orantılı cevap verme dönemi artık bitti dedi. Yani yeri geldiğinde daha sert bir cevap verme dönemine girdik. Öte taraftan ekonomik yaptırımlara karşı da İran teyakkuzda. Ekonomik Bakanlığı bir kurum kurdu. İşte Ekonomik Savaş Karargahı isminde. Ali Medenizade Ekonomi Bakanı dedi, amacımız ABD ve İsrail saldırıları neticesinde ülkede meydana gelen savaş dönemindeki problemlere çözüm bulmak bizim dedi temelli hedefimiz. Öte taraftan dün akşam İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai dedi ki önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde ABD'nin ablukasının başladığı noktadan ta Basra Körfezi'nin içlerine uzanan yasaklı yeni bir bölge ilan edeceğiz. Yani bunun ciddi manada ilan edilmesi ve bu ilanın çerçevesinde eğer bununla ilgili gerçekten adımlar atılması hiç kuşkusuz ABD ile İran'ı tekrar yeniden ciddi bir şekilde o bölgede karşı karşıya getirecek. Bakalım Muhsin Rızai'nin söylemiş olduğu bu yeni, işte Hürmüz Boğazı çevresinden ta ABD ablukasının başladığı noktadan Basra Körfezi'nin içlerine uzanan bir yasaklı bölge tesis edilebilecek mi, edilemeyecek mi? Ya da bu da bir anlaşma için işte bir strateji midir? Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şu anda görünen o ki petrol akışı ilk dönemlerde olduğu gibi gerçekleşmediğinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve onunla beraber hareket eden ülkeler gemilerini İran'ın belirlediği o çizginin dışında başka bir çizgide gidip gelişlerini sağlayarak ticaret yapma noktasındaki eğilimlerini arttırma ve sürdürme niyetinde ki çeşitli açıklamaları da görüyoruz. ABD işte bazı günlerde 9-10 geminin rahatlıkla geçip geldiğini söylerken İran tarafı daha yine aynı şekilde ABD İran'a çok şey yapamamaktadır. İran'da gerektiğinde petrolünü satabilmektedir. Bu da şunu gösteriyor. Her biri bulunduğu alanda hakim olurken öte taraftan bir takım geliş ve gidişlerin de gerçekleştiği, ancak bunun dünyada var olan petrol krizine bir çözüm, bir çare olmadığından dolayı var olan sıkıntıları gidermek için ya görüşme

0: görüşmeler yoluyla bu işi tamamlama, görüşmelerin kifayet etmediği yerde tekrar silahlara sarılarak bu işi çözme. Bakalım görüşmelerin anlayışı mı galip gelecek, yoksa silahların gücü mü, onu hep beraber göreceğiz süreç içerisinde.
1: Peki Sayın Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz size. TRT İran temsilcisi bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Son bilgileri kendisinden dinledik. ABD-İran gerilimini konuşuyoruz. Hürmüz Boğazı ekseninde esasında bu gerilim, tansiyon yüksek. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı'dan da değerlendirme almak istiyoruz. Biraz önce Sayın Aykaç'ı siz de dinlediniz. Şimdi yeni bir formülü var İran'ın. ABD ablukasının başladığı alandan Basra Körfezi'nin iç kesimlerine kadar uzanan yasaklı bir bölge ilan etmeye hazırlanıyor. Ve Umman'la da bu koridora ilişkin görüştüklerini ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde de anlaşma sağlanabilir diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri tabii bu görüşmelere ne diyor? Ve petrolün şu anda akışının sağlanamaması fiyatların yükselmesine de neden oldu. Türkiye'de dahi orta vadeli plan ve belirlenen enflasyon hedefinin 7 puan üzerinde bir hedef şu anda güncellendi, revizyona gidildi. Bu 7 puanın, yani daha fazla bir güncelleme gerçekleşti, ancak 7 puanın ABD-İran savaşı kaynaklı olduğu ifade edildi Merkez Bankası Başkanı tarafından. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiren bir savaş. Ne dersiniz Sayın Yazıcı? Bu düğüm çözülebilecek mi? Çözülür mü yakın zamanda?
2: Şu anda bir kilitlenmenin fotoğrafı aslında anlattığınız mesele. Dünya piyasalarında 90 doların üstünde seyrediyor petrol. Bunun Türkiye dünya ekonomisine ne ağır bedel ödettiğini dün açıklanan Türkiye'deki orta vadeli programın açıklanması, hedefteki sapmaların, gerekçelerin açıklanmasında net bir şekilde gördük. Gerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı, gerek Hazine Maliye Bakanı, gerek Merkez Bankası Başkanı aşağı yukarı bu hedeflerdeki sapmaların önemli oranda İran Savaşı ile alakalı olduğunu,
1: evet,
2: söylemiş oldular. Zaten söylemelerine gerek yok. Herkes bunun farkında, biliyor. Ama bunun bir bedeli var. Yani sokaktaki insana bir bedeli var. Yani bu çok ufak bir sorun değil.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu bedel aynı zamanda sadece Türkiye'ye değil, bütün Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelere, dünya ülkelerine de bir bedel ödetiyor. Mesela onun için tartışıyoruz yakında. Amerika'da seçim var, Trump. Bu seçimi ne yapacak? Bu işin altından kalkabilecek mi? Çünkü bu tip şeylere dünyada belki bedel ödemeye yanaşmayan en önemli halk Amerikan halkıdır. Yani her konuda taviz verebilir ama bu gündelik hayatının, konforun, standartlarının düşmesine asla müsaade etmez.
1: Bu yani noktada bu işe girmez. Şunu sorayım o zaman Sayın Yazıcı. Dünyanın nasıl bir ABD başkanına ihtiyacı var? Yani bir profil tasarlamanızı isteyeceğim. Bir isim değil.
2: Ya aslında bunu şey değil. Yani çok tartışacak bir tarafı yok. Düzen kurucu bir güç ABD.
1: Hı hı.
2: O düzeni istikrar içerisinde sürdüren, dönüştüren bu güç, zaten bu kurulmuş sistem onlara çalışıyor. Onların merkezi çıkarlarını gözeten,
1: evet,
2: dünyada istikrarı, barışı, bazen de lokal savaşları filan tetikleyen bir şey. Liderlik profilinden bahsediyoruz. Amerikan, hı hı, profili derken. Onun için mesela demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki bu seçim geçişleri de Amerikan siyasetinde böyle bakılır ve mehter düzeni denilir bu siyasete. Yani işte cumhuriyetçiler biraz daha şahindir, gelirler savaş politikalarını lokal düzeyde belli yerlerde şey derler, devreye sokarlar. Sonra demokratlar gelirler, o savaştan zarar gören ülkeleri, liderleri filan restore ederler. Yani bizimkiler yanlış yaptı, asla katılmadı.
1: İyi polis, bedelini, kötü polis
2: tabii,
1: gibi.
2: Yani Amerikan siyasetinin tipik şey karakteri budur.
1: Evet.
2: Nihayet düşünün, Suriye'deki olan bitenlere bakın, değil mi? Aynı şey çalışmadı mı? Yani
1: evet.
2: Türkiye'yi ne kadar büyük bir sıkıntıya soktular. Sonra da Türkiye ile beraber çalışmaya başladılar. Biden çok kötüydü zaten. O işte,
1: hı hı, hep
2: bu
1: onun
2: sorunları
1: yüzünden.
2: Hep onun yüzünden, onların yüzünden oldu.

0: ah bu demokratlar falan diye. Yani bu bilinen bir hadise. O bakımdan ABD siyasetinin mahiyetini biliyoruz. Bu boyutta ele alındığında yani ayrı bir Amerikan başkan tipolojisi çizmeye gerek yok. O zaten müesses nizamın çizdiği bir şeydir. Bu Trump'ı çizdi mi gerçekten? Müesses nizamın çizdiğinin çok ötesinde bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Bu kadarını da çizmiş olamaz. Çünkü bu Amerika'nın çıkarlarına çalışmayan bir başkan. Yani bu kadar da düzenin bozulması, yani kendi kurdukları düzenin bozulması nasıl Amerikan çıkarlarına uygun olabilir diye insan ister istemez soruyor. Yani burada bir gariplik var ve zaman içerisinde bu garipliği neyle açıklayacağız? Ben de merak ediyorum neyle açıklanacak? Yani Trump'ın savruluklarıyla mı, zihni gelgitleriyle mi, tüccarlığıyla mı, başka şeylerle mi açıklanacak? Derin Amerikan siyasetinin bu dönemde Trump gibi bir figüre ihtiyacı olduğu için mi?
1: Evet.
0: Gerçekten bunlar isteniyordu, Trump da ona uygun olarak bulundu mu? Yani bütün bunlar
1: Çok kolay unutuyoruz aslında Sayın Özdemir.
0: ileride şey edilecek, anlaşılabilecek şeyler. Şimdilik anlayamıyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Bu savaşı Trump başlattı. Zaten artık istifa eden ve etmeyen kamu yapıcıları da istifa eden kamu yöneticileri de üst düzey yöneticileri, siyasetçiler de Amerika'da artık şu noktaya gelmiş durumdalar. Yani Amerika İran Savaşı konusunda ciddi olarak İsrail'in tuzağına düştü. Yani Netanyahu'nun tuzağına düştü. Su tuzağı anladığı andan itibaren çekilmeye çalışıyor ama çekilemiyor. İşin içinden çıkamıyor çünkü savaş başlatmak kolay ama bitirmek çok zor.
1: Evet, geri adım atmak çok zor.
0: Yani şey düşünün, Ukrayna Rusya savaşının bu kadar uzun sürebileceğini, bu kadar büyük tahribatın olabileceği başta hiç öngörülemiyordu bile. Yani bir haftada biter diyordu ama Türkiye'deki eski generaller bile televizyonlarda yani Kiev'i 3 gün içerisinde işgal eder, bir hafta içerisinde rejim değişir. Rusya yanlısı bir rejim oturur ki eve diyorlardı ama dünyada da öyle bir sürü bu yönde yorum vardı. Oysa yani oturmadığı gibi neler oldu onun üzerinden neler oldu. Yani burada da öyle, İran meselesinde de öyle. Yani şu anda bir kilidi yaşıyoruz. Kilit büyük ölçüde Trump yönetiminin şaşkınlığıyla, savaşı bitirememesiyle ve artık bitiremeyeceklerini kabullendiler. Savaşı düşük ritimde yürüterek Amerikan iç kamuoyunun gözünden biraz uzak bir yerde tutmak ve seçim sürecini, mühendisliğini yapmak peşindeler göründüğü kadarıyla. İsrail'de Netanyahu zaten o da kendi derdine düşmüş durumda. Hiç parlak bir durum yok. İşte savaşın başında neredeyse Orta Doğu'nun süper gücü, artık Orta Doğu'ya düzen veren güç İsrail fotoğrafından artık elini ayağını kaldırmakta, yani İran'a bir laf etmekte bile zorluk çeken, bir süredir de İran'a dönük bir hamlesi bulunmayan bir İsrail'e dönmüş durumdayız. Yani artık İsrail'le şey arasında, İran arasındaki çatışma, gerilim Lübnan'ın güneyinde devam ediyor.
1: Evet.
0: Ya da Yemen'de vesaire devam ediyor. Yani bir çekilme söz konusu ister istemez. Şimdi bu bedelini Netanyahu ödeyecek gibi görünüyor. Yani İsrail içindeki seçimlerde de Netanyahu'nun fotoğrafı hiç parlak değil göründüğü kadarıyla, kamuoyu yoklamalarında falan ciddi politik değişiklikler görünüyor. Yani velhasıl yani savaşlar bazen Amerika'nın İsrail'in birlikte başlattığı bu savaş Amerikan çıkarlarına hizmet etmediği gibi şimdi İsrail'in de muhtemelen çıkarlarına hizmet etmeyecek bir şeye dönüşecek. Neticeye dönüşmek üzere. Ama diğer taraftan da İran o kadar büyük bir darbe ve yara almış durumda ki bu darbeyi, yarayı ne kadar zamanda barış olsa bile toparlayacak vesaire. Demin oraya gelecektik. Yani bir türlü tedbirler alıyorlar, değil mi? Yani işte ortak bir yönetim almak istiyorlar.

0: Boğazı, Körfez'i, işte orada yeni tedbirler, yasaklar getirmeyin. Getirsinler. Yani onun bir önemi yok. Yani Boğaz'ın çıkışını kim kontrol ediyor? Yani dünya İran'a karşı büyük bir Amerikan avukası var, yani. Petrolünü satamıyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi? Dünyada ticari ağların ciddi olarak sınırlandırılmış durumda.
1: Hı hı. İçeride de benzinler
0: zaten çok ağır darbeler yedin. İçeride durum, ekonomi zaten eskiden, evet, savaş öncesi felaketti. Yani şu soruyu da sormak gerekiyor. İran bu şartlarda ne kadar dayanabilir?
1: Evet, evet.
0: Zaten muhtemelen bu albuka yapalım, geri duralım biraz, kendi seçimimize bakalım diyen Amerikalı danışmanlar muhtemelen bunları hesaplıyorlar. Trump'a akıl verenler bunları hesaplıyorlar, ya buradan nereye kadar gidebilir İran vesaire. Yani tablo bir kilitlenme tablosu. Taraflar yeniden konumlarını gözden geçirecekler. Taleplerini gözden geçirecekler. Çok büyük ihtimalle Washington'da hangi dengeler ne kadar değişecek? İsrail'de, Tel Aviv'de Netanyahu gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunların bir görülmesi gerekiyor. Muhtemelen bu seçim vesaire işleri bittikten sonra oturulacak, yeniden aralarında konuşacaklardır ne yapacaklar, bu konuda ne yapacaklarını. Çünkü ya o kadar dengeleri değiştirmiş durumdalar ki, Orta Doğu'daki bütün dengeleri alt üst ettiler. Yani kim kimin dostu, düşmanı, ne olacak? Yani çünkü Orta Doğu'da kurdukları düzen ABD açısından petrol ve doğal gaz üreticisi Arap ülkelerinin kayıtsız şartsız kendi yanlarında durdukları bir düzendi. Hı hı. Oysa bu savaşta koruyamamaları onları ciddi bir arayışa itti. Kendi aralarında da krize itti.
1: Evet, biz çok fazla konuşmuyoruz ama orada sadece petrol açısından sıkıntı yaşanmıyor Körfez ülkelerinde. Turizm açısından da şu an
0: tabii,
1: sıkıntı.
0: Tabii tabii.
1: Gıda çok büyük açısından yani da
0: Birleşik Arap Emirlikleri felçte yani şimdi.
1: Evet.
0: O küçük bir ülke. Zaten turizm, ticaret merkezi karakteri ülkenin, işte dünya özellikle batı borsalarıyla irtibatları, ekonomiyle irtibatları dikkate alındığında büyük bir zorlukla karşı karşıya. Evet. Suudi Arabistan kendi tarihinde neredeyse ilk defa bütçe açığı vermiş durumda bu dönemde.
1: Yeni denklemler oluştu.
0: Tabii yani Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkesi. Petrolünü satmakta, ulaştırmakta dünya pazarlarına büyük zorluk çekiyor.
1: Evet.
0: Yeni projeler devreye alınıyor vesaire. Hı hı. Enerji hatları değişiyor. Bununla ilgili tartışmalar yürüyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş ve büyük bir yeni merkezi coğrafyası, enerji coğrafyası oluşuyor.
1: Evet, yeni savunma anlaşmaları yapılıyor.
0: Yani sadece savaş kendi sınırları içinde bir savaş değil.
1: Evet.
0: Pek çok dengeyi değiştirmiş
1: durumda.
0: Yeni dengeler kurmayı gerektirecek yeni bir durum üretmiş durumda.
1: Evet, evet. Devam edeceğiz ve şimdi yine reklamlar ekliyoruz.
2: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcama.

0: harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
9: Saat 8.47'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu Radyo 1'de gündemde. Şimdi ise gazeteci Ayhan Şimşek telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Ayhan Şimşek, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Günaydın, hoş bulduk.
9: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde bir seçim düzenlendi, meclis seçimi. Ve son projeksiyonlara göre de Almanya için Alternatif Partisi açık farkla kazandı. Ancak tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa erişemedi. Bunu da ifade edelim. Şimdi Almanya için Alternatif Partisi, AfD'yi biraz konuşmakta yarar var. Nasıl bir parti ve Almanya'da bir dönüşümün habercisi mi bu seçimler?
10: Evet, çok önemli. Şimdi aslında bu eyalet çok büyük bir eyalet değil, Saksonya-Anhalt. Almanya'nın en büyük eyaletlerinden değil, yaklaşık 2 milyon nüfusu var. Seçmen sayısı da 1.7 milyon civarında, yani Almanya genelinin %3'ünden daha az. Ancak buna rağmen dün akşamki seçimler sadece Almanya'da değil, Avrupa genelinde de çok yakından takip edildi. Çünkü ilk kez AfD gibi aşırı sağcı bir parti Almanya'da bir eyalette iktidara gelmeye çok yaklaşmıştı. Şimdi son biraz önce resmi olmayan kesin sonuçlar da geldi. %43.8'lik oy oranına ulaştı AfD. İlk kez bir eyalette AfD bu kadar yüksek bir parti alıyor ve son ana kadar da, aslında sandıklar kapanana kadar da, tek başına iktidara gelebilecek mi gelmeyecek mi bu belli değildi. Şimdi en son sonuçlarda 39 milletvekili aldı. Sadece 3 milletvekili eksik olduğu için şu anda tek başına iktidara gelemiyor. Ama ulaştığı oy oranı çok ciddi. Şimdi AfD partisi ilk başta aslında 2010'ların ortalarında Euro krizin zamanında kurulmuştu parti ve o dönem İşte Almanya'nın Yunanistan gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki krizlerde onları kurtarmak için destek sağlamasına, Almanya'nın işte bu Euro, Avrupa Birliği içerisinde Alman vergi mükellefleri için işte çok fazla para harcadığı vesaire, bu tartışmalarla kurulmuştu. Ancak 2015'ten sonra bu mülteci kriziyle birlikte parti biraz daha göçmen karşıtlığı üzerinden yükselmeye başlamıştı. Bir süre şey tartışıldı Almanya'da, bu bir marjinal parti olarak mı kalacak, bir tepki hareketi mi yoksa kalıcı mı olacak, bunun geçici bir hareket olduğu düşünülürken, şimdi geldiğimiz aşamada bu eyalette rekor bir seviyeye ulaştı. Merkezi federal siyasette de baktığımız zaman son oy oranlarında Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokratların merkez sağdaki, onu da aşarak şu anda birinci parti konumunda oy oranları itibariyle baktığımızda. Şimdi bu seçimlerin şöyle bir önemi var. Bu eyalette iktidara şu aşamada gelemiyor. Ama bugüne

kadar Alman siyasetinde şöyle bir tutum vardı. Diğer tüm demokratik partiler, kitle partileri AfD'ye karşı bir set çekmişlerdi. Yani onunla hiçbir şekilde bir işbirliği yapmama, hiçbir şekilde koalisyona girmeme konusunda belirlenen bir politika vardı. Bu bir taraftan Başbakan Merz'in partisi, merkez sağdaki Hristiyan Demokratlar tarafından bugüne kadar savunuldu. Ama diğer partiler tarafından da bugüne kadar AfD hep dışlandı. Şimdi bu seçimlerde artık şu tartışılmaya başladı. Acaba bu parti artık marjinal bir hareket değil, artık Almanya'nın yani ana partilerinden biri haline mi geldi? Bir bu tartışma var. Bundan sonra bir işbirliği olacak mı? Şimdi partinin politikalarına baktığımız zaman, hani neden seçmen bu eyalette bu kadar %44'lük bir oranla bunlara destek verdi diye baktığımızda şunu görüyoruz. Bu eyalette özellikle Doğu Almanya eyaleti burası. Eskiden komünizmle yönetilen bir eyalet. 90'dan sonra Batı ile birleşti. Burada işsizliğin en yüksek olduğu, gelir konusunda da kişi başına gelirin Almanya genelinde en az olduğu yerlerden, sanayinin gelişmediği, sürekli göç veren bir yer. Ve burada insanların merkezi siyaseti bir tepkisi var. Yani sadece eyaletteki bu sorunlar bir şekilde rol oynuyor ama diğer taraftan da kendi sorunlarının, kendi ekonomik problemlerinin, kendi önceliklerinin federal siyasette de çok dikkate alınmadığını, Başbakan Merz ve onun şu anda Sosyal Demokratlarla olan koalisyonu tarafından dikkate alınmadığı görüşü var ve burada ciddi bir tepki olduğunu görüyoruz. Şöyle de bir durum var. Normalde Merz'in partisi Hristiyan Demokratlar bu eyalette sürekli iktidarda olan bir partiydi farklı koalisyonlarla, ama Merz'in partisi bu seçimde tarihinin en kötü sonucunu aldı. %18'lerin altına düştü. Yani bir taraftan biz bu küçük eyalette aşırı sağın birinci olmasını ilk kez gördük. Diğer taraftan da Merz'in partisi de en kötü oyunu aldı. Bu da şunu gösteriyor. Bu eyalette, özellikle diğer Doğu Almanya eyaletlerinde de aynı ruh hali var. İnsanlar örneğin Rusya politikası konusunda, Ukrayna konusunda kendi görüşlerinin pek dikkate alınmadığını düşünüyorlar. Merz'in partisi biliyorsunuz 2022'den beri diğer merkezi partiler de öyle. Rusya'ya karşı net bir tavır, enerji işbirliğini kesme, artık Rusya'dan petrol, doğalgaz alınmıyor. Diğer taraftan da Ukrayna'ya çok ciddi bir ekonomik ve askeri destek var. Şimdi mesela bu Doğu eyaletlerinde ve dün seçimlerin yapıldığı Saksonya-Anhalt'te insanlar ve destek verdikleri AfD bu politikanın değişmesini istiyor. Artık Ukrayna'ya askeri yardımın durdurulmasını, paraların Ukrayna'ya verilmemesini, Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesini ve tekrar Rusya'dan ucuz enerji alınmasını istiyorlar. Hem seçmenin tavrı böyle, hem aşırı sağcı AfD partisinin politikası da bu yönde. Evet. Yani buradaki seçmenin bir yandan böyle bir tepkisi var. Diğer yandan da dediğim gibi bu eyalete özgü bazı faktörler var, ama bu Almanya siyasetinde deprem yaratan bir seçim sonucu oldu. Eğer iktidara gelseydi çok daha ağır etkileri olurdu, ama şu aşamada iktidara tek başına gelemiyor. Önümüzdeki günlerde koalisyonlar görüşülecek, ama diğer taraftan da artık şu tartışılıyor. Başbakan Merz artık koltuğunda oturmaya devam edebilecek mi? Yaklaşık bir yıldır iktidarda Sosyal Demokratlarla bir koalisyon kurmuştu. Ancak Almanya genelinde de anketlere baktığımızda Almanya yakın tarihinin en sevilmeyen, en başarısız bulunan başbakanı Merz. Hı hı. Şu anda %83 başarısız buluyor. Onu başarılı bulanların sayısı sadece %13. Yani önümüzdeki günlerde biz Hristiyan Demokratlar'da Merz'in partisi içerisinde bir tartışmayı, liderlik tartışmasını büyük ihtimalle göreceğiz. Şu anda Almanya genelinde iktidarda olan federal hükümetin çökmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten bir yıldır iktidardalar. Daha önlerinde 2029'a kadar normal koşullarda zaman var. Evet. Ama kamuoyu desteği çok artıyor. Bu eyaletteki seçimler çok büyük bir deprem oldu. Şöyle bir formül tartışılıyor şu anda. Hükümeti bozmadan, yani merkez sağdaki Hristiyan Demokratlarla merkez soldaki Sosyal Demokratların iktidarı devam edebilir, ama Başbakan Merz'in yerine partisi başka bir aday çıkarır. Hı hı. Mecliste yapılacak bir oylamayla koalisyon devam eder ama başbakan değişir tartışması şu anda başladı. Peki. Önümüzdeki günlerde de biz yoğun tartışmaları Alman siyasetinde göreceğiz. Hem Merz'in geleceği konusunda, hem de aşırı sağ

0: önce AfD nasıl bir bundan sonra diğer partiler tavır alacak? Onu izole etmeye devam mı edecekler, yoksa bazı partiler işbirliği mi yapacaklar? Tabii ki bunları göreceğiz. Son belki şunu da söylememiz lazım. AfD hani nasıl bir parti, neleri savunuyor? Göçmen karşıtı bir parti. İlk aşamada yani düzensiz göçmenlerin, burada oturma hakkı olmayanların hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesini savunuyor. Hatta burada vatandaşlık almış olan Suriyelilerin de geri gönderilmesini istiyor. Dönem dönem işte bu anti-İslam karşıtı çıkışları oluyor. Örneğin okullarda başörtüsü yasağı konusunda önergeler getiriyorlar. Evet. Dış politikada da işte dediğim gibi Rusya ile daha ilişkileri düzeltme şeklinde politikaları var. Şimdi Rusya, önümüzdeki günlerde dediniz, bayağı yoğun tartışma yaşayacağız.
1: Rusya dediniz çok kısa, çünkü süremizin de sonuna yaklaştık. Moskova-Berlin hattındaki artan tansiyonla ilgili de çok kısa bir değerlendirme ama sizden almak istiyorum süremizin.
0: Çok kısa şunu söyleyeyim. Evet, son biliyorsunuz geçen ay Leipzig'te bir Ukrayna'ya giden kargo uçağına bir drone'la saldırı girişimi olmuştu. Almanya geçen hafta doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttu ve işte Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu kapatıldı, kültür merkezi kapatıldı. Şu anda bugüne kadarki 2022'den bu yana en büyük gerilime yaklaşmış durumdayız. Zaten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da geçen hafta çok sert bir şekilde uyardı. Hatta Almanya'nın Rusya ile savaş istediğini söyledi. Bir taraftan da hani iç politikada gerilim var, bir taraftan da dış politikada Almanya ile Rusya ilişkileri hiç olmadığı kadar gergin, sert bir döneme girdi.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gazeteci Ayhan Şimşek Berlin'den aktardı sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı ile devam ediyoruz sohbetimize. Almanya'daki seçimleri konuştuk. Aşırı sağcı AfD partisinin açık farkla kazandığını, ancak tek başına hükümet kuramayacak çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Bir yandan Merz'in partisinin düşüşte olduğunu görüyoruz. Bu bir eyaletin sonucu ama bu eyaletteki seçim acaba Almanya geneline yayılır mı soruları aklımıza geliyor. Bu sorular tabii tüm Avrupa'yı da ilgilendiriyor açıkçası. Avrupa'yı ve dünyayı da etkileyebilir. Aşırı sağın yükselişi, ne dersiniz?
2: Bir miktar arkadaşımız aslında çok güzel anlattı konuyu.
1: Kesinlikle.
2: Yani Almanya'nın nispeten daha gelişmemiş bölgelerinden, küçük eyaletlerinden birisi. Biliyorsunuz Almanya'da federal sistem var. Federal, her bir federal parçada hükümetler oluşturuluyor, yerel hükümetler. Bu da küçük bir parça ve burada Almanya için Alternatif Partisi büyük ölçüde seçimi kazanmış durumda. Kazanma sebepleri de bir miktar dediğim gibi anlatıldı. Fakat genel bir yükselişi Almanya'da ve Avrupa'da var. Aşırı sağcı hareketlerin göçmen karşıtı, ırkçı. Bu tabii Avrupa ekonomisindeki dengelerin değişmesiyle birlikte, Avrupa siyasetinin çürümesiyle birlikte, yeni süreçlere, Avrupa siyasetinin yeni seçenekler, fırsatlar üretememesiyle alakalı meseleler. Bu tip durumlarda büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Zaten arkadaşımızın altını çizdi, işte Mersin belki Almanya tarihinin en başarısız başbakanı olarak görülmesinin sebep, merkeze konularak ele alınması gereken bir konu. Bir lokal küçük eyalette seçimi daha fazla oy alarak kazanmış görünüyor bu parti, ama esas itibariyle bu parti ve benzer partiler, Almanya'dan bahsediyoruz sonunda, Avrupa Birliği'nin lider ülkesi, merkez siyasetteki lider ve siyasi çöküşün sonuçları olarak, o Peki. travmanın sonuçları olarak ele alınması, değerlendirilmesi gereken konular.
1: Peki, teşekkür
2: ediyoruz.
1: Sonra
2: devam edelim.
1: Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak.

0: Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahir Sobacı da paylaştıkları mesajlarla Filenin Sultanlarını tebrik etti. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlar ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini de vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmesi olduğunu söyledi. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 60'ı çocuk 100 Filistinli'nin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı. Cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarını da sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalar ise sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari

0: Mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Dert bende.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: kullanabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken
0: zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken
0: zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken
0: olup bitenleri

0: Geçip gidenleri,
1: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
0: üzüntüleri,
1: sevinçleri,
0: hayatı dinleyin radyodan.
1: Gündem,
0: hayatın içinde sizinle.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, Gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın ve bu bölümde sporun öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimle. Sayın Şahiner, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
3: Hoş bulduk. İyi sabahlar Sinem Hanım.
2: Biz ilk bölüme de Gündem'de Filenin Sultanları'nı konuşarak başladık bugün. Tarih yazdı Filenin Sultanları. Kadın voleybol milli takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Sev Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştık. Tabii karşılaşma İstanbul'daydı. Taraftarımız da yürekten destekledi ve hınca hınç doluydu salon. 3-2 mağlup ettiğimiz İtalya'yı geçtik ve sonunda şampiyon olduk. Sev Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olduk. Neler söylersiniz?
3: Öncelikle Filenin Sultanları'nı bir kez daha tebrik etmek istiyorum.
2: Evet.
3: Bize yine büyük bir gurur yaşattılar. Büyük tarihi bir zafer, büyük bir sevinç. 15 bini aşkın seyirci salonda, büyük bir coşku. Biz ekranlarımızın başında o coşkuya ortak olmaya çalıştık. İnanılmaz duygulandık maç içinde. Zaman zaman çok inanılmaz derecede milli takıma yakışmayan bir oyun vardı bazı setlerde. Ne olduğunu anlayamadığımız, farklı kaybettiğimiz setler oldu ama inancımız yüksekti. Bizim o kupayı, o maçı alacağımıza dair maç içinde, tribünde, ekranlar başında bizlerde o inanç vardı. Aslında ben Sırbistan maçını kazandıktan sonra milli takımın şampiyon olacağına inanmıştım. Çünkü orada hem maçı çok rahat kazandık, hem o inancı, güvenci gösterdik, hem de bir sonraki güne İtalyanlara göre biraz daha şey hazırlandık. Çünkü bizim maçımız daha erkendi, daha kolay bitti. İtalyanlar daha zorlu maç oynadılar, daha geç maç oynadılar ve en önemlisi bizim seyirci avantajımız bizim için çok önemliydi. Onu çok iyi değerlendirdik. Tabi bu maçta birçok hikaye var aslında. Birincisi, dünya şampiyonasında finalde kaybettiğimiz İtalya'dan rövanş almak bu anlamda çok önemliydi. Son dönemdeki uluslararası rekabete baktığımızda İtalya ile çok sık karşılaşıyoruz. Yarı final, final oynuyoruz, kazanıyoruz, kaybediyoruz. Ama bu kez kazanan biz olduk. Bu gerçekten çok önemli. Birkaç gün öncesinde de Akdeniz oyunlarının finalinde yine İtalya ile karşı karşıya gelmişti milli takımımız. Orada da İtalya'yı yenip şampiyon olmuştuk. Üst üste iki İtalya galibiyeti, İtalya zaferi, üst üste iki kupa. Voleybolda kadınlarda nereye geldiğimizi göstermesi açısından bence son derece değerli. Dün de maç içinde zaman zaman dediğim gibi sıkıntılı anlarımız oldu. Ama oyunu hiç bırakmadık. Her zaman o mücadele gücümüzü, geriye düştüğümüz anlarda o reaksiyonumuzu yine müthiş bir şekilde ortaya koyduk. Seyircinin de desteğiyle, devreye girmesiyle birlikte inanılmaz bir dönüş gerçekleştirdik. Ve sonuçta bir Avrupa şampiyonluğu daha geldi.
2: Evet.
3: Birkaç hafta öncesinde Milletler Ligi'nde de şampiyon olmuştuk. Hatırlarsanız yayınlarımızda 2023 yılında da hem Avrupa şampiyonluğu hem Milletler Ligi şampiyonluğu kazanmıştık. Bu yılda neden olmasın dedik. Milli takımımız da gerçekten bizi yanıltmadı.
2: Evet.
3: Kendi seyircimiz önünde bir kez daha büyük bir zafer elde etti. Şampiyonluk kazandı. Büyük bir gurur gerçekten kadın voleybol açısından. Son döneme baktığımızda bu başarının sürdürülebilir olması bence çok önemli, çok değerli. Çünkü zaman zaman farklı branşlarda elde ettiğimiz başarılar hem takım anlamında hem bireysel anlamda oluyor ama Filenin Sultanları'nın katıldıkları birçok organizasyonda şampiyon olması, finaller görmesi, derece elde etmesi, kürsüye çıkması bence bu anlamda çok değerli. Bu sonuç aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına direkt katılma hakkını elde ettiğimiz için çok daha değerli.
2: Hı.
3: O açıdan hem dünkü maçın sonucunda yaşadığımız duygu, hem sevinç hem gurur, hepsi bir araya geldiğinde gerçekten ülke olarak voleybol adına çok güzel günler geçiriyoruz. Bunun sevincini, mutluluğunu bundan sonraki süreçte daha fazla yaşayacağımızın bence sinyalleri de geliyor. Dün bakıyoruz, zaten Vargas takımın en önemli gücü.
2: Kesinlikle.
3: O bütün turnuva boyunca, bundan önceki süreçte de katıldığımız bütün organizasyonlarda takımımızın yıldızı. O olduğu zaman zaten çok daha farklı oluyoruz, bunu kabul etmek gerekiyor. Dün de zaten turnuvanın, maçın en değerli oyuncusu seçildi. Bunu da hak ediyordu zaten, hem aldığı sayılarla hem oyuna yaptığı katkıyla. Ama Derya'nın dünkü katkısı bence çok değerliydi. Derya Cebecioğlu. Çünkü biz turnuva boyunca Vargas, onu zaten hep ayrı bir yere koyuyoruz. Hande önemliydi, Zehra çok önemliydi, Saliha zaman zaman

0: girip çok kritik sayılar aldı. Ama dün Eda da çok iyiydi. Bir kaptan olarak gerçekten liderlik nasıl yapılır bir kez daha gösterdi. Ama Derya da aldığı süreyi çok iyi değerlendirip takıma çok önemli katkı yaptı ve turnuva beşine de seçildi bu oyunuyla. Oradan da bir ödül kazandı. O anlamda onun da başarısını kutlamak istiyorum. Ama bir takım bütünlüğü, bir takım ruhu, bir milli şuurla mücadele edildiği zaman nelerin başarabileceğini göstermesi açısından Filenin Sultanların elde ettiği derece bence çok önemli, çok değerli. Bu anlamda bir kez daha tebrik ediyorum kendilerini.
1: Şimdi Derya Cevecioğlu dediniz. Belki de takımın oyuncu derinliğini konuşmakta da yarar var Sayın Özgür Şahiner. Gerçekten biz turnuvanın başından sonuna çok farklı oyuncularla oynayabiliyoruz. Bir az takım çıkarabiliyoruz. Çünkü çok kaliteli oyuncularımız var ve çok sayıda oyuncumuz var. Her birinin kalitesi belli. Dolayısıyla bu da bir avantaj. İtalya karşısında Derya'nın oynaması da bizim avantajımızdı. Bunu kullandık.
0: Milletler Ligi'ne başladığımızı hatırlarsanız Santarelli daha çok genç oyunculardan kurulu bir kadroyla gitmişti ilk etap maçlarına.
1: Evet, evet.
0: Orada kaybetmişti iki maçı. O zaman eleştiriler gelmişti ama orada anlatmaya çalıştığı, göstermeye çalıştığı şuydu bence Santarelli'nin. Bu takımda her zaman görev verildiği zaman, milli takıma seçildiği zaman şu anda Vargas'ın, Zehra'nın, Eda'nın, işte Saliha'nın, Hande'nin yaptığını yapabilecek yetenekli oyuncular var. Bizim onları da hazırlamamız gerekiyor. O mesajı veriyordu. İşte dün gördük Derya oyuna girdiğinde neler yapabiliyor.
1: Evet.
0: Saliha geçmiş maçlarda oyuna girdiğinde neler yapabiliyor. İşte Hande'yi zaten biliyoruz, Zehra'yı zaten biliyoruz. Hı hı. Diğer oyuncular da altta yapıdan gelen oyuncuların da elde ettiği başarılar çok önemli. Akdeniz oyunlarında kazanılan başarı bu anlamda çok değerli. Yani bizim kadın voleybolunda hem altyapıda hem A takımda hem oynayan oynamayan milli takım bir şekilde zorlayan oyuncuların hepsinin milli takım forması giydiği zaman neler başarabileceklerini, nasıl sonuç alabileceklerini göstermesi açısından bu turnuva bence çok kritik, çok değerli bir turnuvaydı.
1: Evet.
0: Önümüz bundan sonraki süreçte de açık onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bundan sonraki süreçte de Filenin Sultanlarının işte olimpiyat oyunlarında zaten federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ da dün maç sonunda yaptığı açıklamada bu takımın elde edemediği bir tek olimpiyat madalyası kaldı. Onu da kazanmak için oynayacağız bundan sonraki süreçte demişti. Bence onu da kazanabilecek bir yapıya sahibiz. Yetenekli oyuncularımız var, güçlü oyuncularımız var. Alttan gelen çok yetenekli oyuncularımız var. Bunları milli bir bütünlük içinde sahada o dayanışmayı, o özveriyi, o saha içi mücadeleyi gösterdiklerinde neler başarabileceklerini işte son şampiyonada gördük. Ben bundan sonraki süreçte kadın voleybolunun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, voleyboldan yönümüzü tabii futbola da çevireceğiz ama Türkiye 20. Akdeniz oyunlarında neler yaptı? En azından ortaya çıkan sonucu bir değerlendirmekte yarar var. 111 madalyayla ikinci sırada tamamladık, evet. Akdeniz oyunlarını.
0: Akdeniz oyunları bizim en başarılı olduğumuz oyunlardan bir tanesi. Çünkü orada yarıştığımız ülkelerin sayısı da dünya şampiyonasına göre, olimpiyata göre daha az. Oraya katılan ülkelerin oyuncuları, sporcuları daha çok geleceğe dönük büyük organizasyonlarda yarışabilecek sporcular. Ama kendi anlamda, bölgesel anlamda gerçekten önemli bir organizasyon. Biz de bu organizasyonu geçmişten bugüne katıldığımız tüm organizasyonlarda her zaman kürsüde yer almış, başarılı olmuş, birinci, ikinci, üçüncü sırada yer almış bir ülkeyiz. İtalya'daki organizasyon da bence madalya sayısının çeşitliliği açısından son derece önemli. Kadın voleybol takımının milli takım olarak takımlar düzeyinde şampiyonluğu çok önemli. Bireysel anlamda birçok branşta elde ettiğimiz spor başarısı çok önemli. Bu anlamda Akdeniz oyunlarına katılan sporcuların ben kazandıkları deneyimleri bundan sonraki süreçte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, olimpiyatlar, işte elemeler, organizasyonlar, buralarda o deneyimlerini, o tecrübelerini bir şekilde geliştirerek milli takımlara katıldıklarında, milli takıma çıktıklarında bu Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Şampiyonası olsun, olimpiyatlar olsun, başarıya giden yolda önemli bir kazanç elde ettiklerini düşünüyorum. Tüm sporcuların elde ettiği başarıda da ayrıca kutluyorum. Çünkü 111 madalya, her oyunlarda madalya sayısının artıyor olması, altın madalya sayısının artıyor olması, branşların çeşitliliği, farklı branşlarda sporcuların, genç sporcuların elde ettiği başarılar, bunlar bizi yaptığımız yatırımların, ülke olarak yaptığımız yatırımların karşılığını alma adına son derece değerli. Bu anlamda Akdeniz oyunlarına katılan, başarılı olan tüm sporcuları bir kez daha kutluyorum.
1: Ve kadın basketbol takımımızı da konuşalım. Amirli kadın basketbol takımımızın bugün saat 12.30'da karşılaşması var sevgili dinleyicilerimiz. Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubunda yarışıyor. İlk iki karşılaşmada

0: maalesef mağlup ayrıldık. Şimdi Porto Rico ile karşılaşacağız. Ne dersiniz?
1: Açıkçası bende büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü kendi ligimize baktığımızda işte Euroleague şampiyonluğu kazanan kadın takımımız var. Kupayı daha kazanan takımımız var. Kendi ligimizde müthiş bir rekabet var. Kendi takımlarımıza baktığımızda çok üst düzey oyunculara sahibiz. Avrupa'ya çıktığımızda kulüpler üzerinde çok başarılıyız.
0: Evet.
1: Milli takımımızın şu ana kadar oynadığı maçlarda iki mağlubiyet alması, biri Belçika, biri Avustralya. Avustralya mağlubiyetini evet kabul edebilirim çünkü kadın basketbolunda önemli bir ülke. Son olimpiyatlarda madalyası var. Ama Belçika maçını kaybetmiş olmak açıkçası milli takıma çok ben yakıştıramadım. Çünkü turnuva başlangıcında bir de iki maçı da farklı kaybettik ne yazık ki. Bir de şöyle bir şey var. Kadın basketbolunda bunu daha önce burada da konuşmuştuk sizinle. Skorlar genelde çok yüksek olmaz erkek maçlarına göre. Daha düşük seviyede kalır. Ama milli takımımızın iki maçta da rakip potaya attığı sayı kadın basketbolu için standart kabul edilebilecek bir sayı ama kendi potamızda gördüğümüz sayı çok yüksek bir sayı. Bu iyi savunma yapamıyor anlamı çıkıyor buradan. O
0: Evet.
1: anlamda bir sıkıntı var. Şimdi Porto Rico maçını kazanırsak işte devam etme şansımız var. İki maçını da kaybetmiş. İki takım karşı karşıya gelecek. Artık bu maçı kazanmamız gerekiyor bir şekilde yolumuza devam etmemiz için. Ama şu ana kadarki sonuçlar gerçekten bir hayal kırıklığı. Çünkü biz milli takımımız oraya giderken özellikle turnuva başlangıcında böyle bir skor sonuçla karşılaşacağımızı asla düşünmemiştik. Umuyorum ki iki maçtan çıkarılacak derslerle bundan sonraki süreci daha iyi götürürüz. Öncelikle savunma anlamında daha güçlü olmamız gerekiyor. Daha dirençli olmamız gerekiyor. Bu eksiğimizi gidermemiz gerekiyor. Bunu Porto Rico maçında ne kadar yapmayacağımızı da maç başladıktan sonra göreceğiz.
0: Peki Sayın Özgür Şahiner, şimdi futbola
1: Evet.
0: geçiyoruz. Futbol Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 4. hafta karşılaşmaları oynanıyor. İki karşılaşma kaldı. Bu iki karşılaşma da bu akşam saat 20'de oynanacak. Bu karşılaşmalar liderin durumunu etkileyen karşılaşmalar değil. Dolayısıyla bu haftayı Galatasaray lider kapattı 10 puanla. Ardından Beşiktaş geliyor, 9 puanı var ve Kocaelispor'un da 9 puanı var. Son sıraya baktığımızda Tümosan Konyaspor'un hiç puan alamadığını görüyoruz. Şaşırtıcı bir sonuç.
1: Evet.
0: 4 hafta için bir beraberliği dahi yok. Bir galibiyet alamadı. Göztepe'nin bir puanı var. Ancak Göztepe'nin maçı var bu akşam. Şimdi oynanan karşılaşmalardan tabii süremiz yettiğince konuşabileceğimiz karşılaşmalar var. Dilerseniz dünden başlayalım sıcağı sıcağına. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti sahasında. Bu Trabzonspor'un istediği bir galibiyetti. Tabii galibiyet isteniyor ama bunu çok daha fazla istediler. Çünkü son dönemde gelen oyuncularla birlikte daha fazla, daha iyi bir performans bekleniyordu Trabzonspor'dan. Dolayısıyla alınan bazı mağlubiyetler şaşırtmaya ve hatta teknik direktörün de yol ayrımına gitmesine neden oldu. Fatih Tekke'nin ardından şu anda Hüseyin Çemişir var ama devam edecek mi? Net olarak sanki ortaya konulmadı gibi.
1: Evet.
0: Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii UEFA Avrupa Ligi'nden elenmiş olması Trabzonspor için ve görece olarak zayıf bir rakibe karşı iki maçı kaybetmiş olması ve ikinci maçta hem skor olarak çok ağır bir yenilgi hem iki tane kırmızı kart futbol olarak zaten ortaya konulamayan bir şey. Trabzonspor'da bir şeylerin değişme ihtiyacı olduğunu göstermişti ve Fatih Tekke de zaten daha öncesinde de aslında gitmişti. Sonrasında ikna edildi falan ama o bir kırılmaya yol açtı Trabzonspor'da. Sonraki süreç tabii çok önemli. Çıkılan ilk maç hem yeni teknik adam için hem başkan için hem yönetim hem futbolcular için son derece kritiktir.
0: Evet.
1: Ama Türkiye'de şöyle bir gerçek vardır. Teknik direktör değişiminden sonraki ilk maçta genelde olumlu bir hava yansır sahaya kim olursa olsun.
0: Evet.
1: Biraz bir tepkidir o. Belki giden teknik adamla oyuncu grubu arasında kopan iletişimden kaynaklı o saha içi sonuçlarının iyi olmayışı, yeni gelen teknik adamla birlikte farklı bir kaç ismin sahaya sürülmesi, oyun anlayışının değişmesi, belki aradaki küskünlük, kırgınlıktan dolayı motivasyonu düşen, performansını tam anlamıyla sahaya yansıtamayan oyuncuların farklı bir motivasyonla sahaya çıkması, Trabzonspor bu anlamda o kırılmayı 5-0'lık galibiyette şu an için aşmış gibi duruyor. Tabi burada Gençler Birliği'ni de biraz konuşmak gerekiyor. Yani ligin başlangıcında önce Fenerbahçe'yi, sonra Göztepe'yi yenip sonrasında Erzurumspor'u berabere kaldıktan sonra bu maç farklı yenilgi, onlarda da bir

0: kırılmaya yol açacaktır. Ama bence Gençlerbirliği'nin gücüne baktığımızda zaten o 3 maçta alınan puan aslında biraz sürpriz gibiydi. Yaşanan onca sıkıntının sonrasında, ama 5-0'lık yenilgi de onlar arasından biraz ağır oldu. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Trabzonspor'un o reaksiyon göstereceğini bilmeleri, ona göre mücadele etmeleri beklenirken maçın erken kopması, daha 10. dakikada 2-0, 30 dakika olmadan 3-0 olması onların da sonrasındaki süreci iyi götürememesine yol açtı. Ama Trabzonspor açısından önemli bir maçtı. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı. Çünkü bir taraftan ligde puan kaybı yaşamışsınız, Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişsiniz, takım üzerinde bir takım sıkıntılar var, teknik direktör değişikliği yaşanmış, bunların bir şekilde ortadan kaldırılması bir galibiyet çok anlamlı bu açıdan. Ve Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde farklı kazanarak şu anki süreci lehine çevirmiş durumda. Bir teknik direktörle Hüseyin Şimşir'le devam edilir mi? Bence biraz zor gibi duruyor. Bu biraz da sonuç işi tabii sonuçta, ama Trabzonspor'un da ben teknik anlamda basına, medyaya yansıyan bir takım isimler de var. Özellikle yabancı oyuncular konusunda. Yabancı teknik direktör Trabzonspor için şu aşamada çok sağlıklı olur mu? Onu da biraz tartışmak gerekiyor. Ama tabii İşte kadroda çok fazla yabancı oyuncunun olması, yıldız oyuncunun olması, onların idare edilebilmesi, bu anlamda yönetimleri biraz daha yabancı teknik adama doğru yöneltiyormuş gibi duruyor. Ama sonuçta bana karar verecek olan Trabzonspor yönetimi. Ama son maçta alınan galibiyet Trabzonspor'un o üzerindeki kara bulutları dağıtmış oldu.
1: Şimdi biraz sonra Fenerbahçe Beşiktaş maçında konuşacağız. Süremiz de azalıyor bir yandan gözümde sürede, ama şimdi dünkü karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyedin'in açıklaması da dikkat çekici. Çağdaş Altay ismi 30 yıl önce yayınların olmadığı hakem performansıdır diyor. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un kadrosuna, başarısına, skoruna hiçbir şey demiyorum. Çünkü yarın da aynı şeyi başka yerde yaşayabilirler diyor. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten diyor Metin Diyedin.
0: Şimdi hem ilk gol öncesindeki bir faul, hem penaltının tartışmalı olması ve bunların ilk 10 dakika içinde olması ve maçın ondan sonraki süreçte çok farklı bir şekilde geçmesi bir teknik direktör için tabii kolay değil. Çünkü oraya gidiyorsunuz, takımı hazırlıyorsunuz, işte taraftarın, yönetimin, camianın bir beklentisi var. Oradan alınacak puan sizi başka bir noktaya getirecek. Ama sonuçta sahadan 5-0 yenik ayrılıyorsunuz ve hakem kararları üzerinden böyle bir maçı okumak ne derece doğru, onu tartışmak gerekiyor. Ama baktığımız zaman da Türkiye'de ne yazık ki hakem kararlarının çok da belirleyici olmadığı maç pek oynanmıyor.
1: Ne galipler memnun, ne mağluplar
0: evet,
1: memnun.
0: Evet, öyle bir sıkıntılı durum var Türkiye'de. Metin Hoca da orada serzenişte bulunuyor hakeme. Şimdi kendi tarafından bakıldığında haklı olduğu yönlerde olabilir tabii.
1: Muhakkak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı için ne dersiniz? 2-1 galip geldi Fenerbahçe seyircisi önünde Beşiktaş.
0: Şimdi Fenerbahçe'de böyle tam anlamıyla işler yolunda bir türlü gitmiyor. Hep böyle bir terslik yaşanıyor. İşte lige başlangıçta bir mağlubiyet, ondan önce Avrupa Kupalarında elde edilen başarılı sonuç, lige başladığında alınan mağlubiyet bir eleştiri şeyine yol açıyor. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor Fenerbahçe, Lyon'u eliyor, her şey yoluna girmiş gibi görünüyor. İsmail Kartal üzerindeki o ilk maçta kaybedilen maç sonrasında yapılan eleştiri bir anda yerini başka bir şeye getiriyor. Çünkü bizim ülkemizde ne yazık ki skor odaklı konuşulduğu, yorum yapıldığı için maç kaybedildiğinde teknik direktörün istifası hemen istenir. Maç kazanıldığında her şey yoluna girmiş demektir. Sonra tekrar kaybedersiniz, yine istifalar söz konusu olur. Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçına baktığımızda Fenerbahçe'nin kendi sahasında maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonraki o moralle derbiyi kazanıp yolunu açıp bir şekilde, moralli bir şekilde devam edeceği düşüncesi hakimdi. Ama öyle olmadı. Beşiktaş iyi oynadığı, iyi mücadele ettiği, rakibinden daha iyi olduğu bir maçı kazandı. Beşiktaş kazanınca Fenerbahçe'nin o eleştiri okları yeniden yükselmeye başladı, özellikle teknik anlamda. Ama Fenerbahçe'de tabii hakem kararları da çok tartışıldı, çok eleştirildi. Fenerbahçe camiası kendi cephesinden bakarak maç içinde kendi lehlerine verilmesi gereken ama verilmeyen penaltılardan bahsetti. Beşiktaş cephesi farklı şeylerden bahsetti. Bunları zaman zaman değil, her zaman konuşuyoruz burada. O açıdan çok da derinlemesine girmek istemiyorum, ama Fenerbahçe açısından bence

0: değerlendirilmesi gereken noktalardan bir tanesi oyun anlamında Fenerbahçe'nin bir türlü gelişemediği, istenen düzeye çıkamadığı ve bu oyun yeteneğinin, gücünün Şampiyonlar Ligi için yeterli olamayacağını bir şekilde iyi değerlendirmesi gerekiyor, iyi tartışması gerekiyor. O anlamda Fenerbahçe'nin planlama konusunda da ben bir yanlışlık yaptığını düşünüyorum. Şimdi Füret orta sahanın önemli oyuncusuydu, gitti. İşte Sidiki Şerif geçen sezon büyük umutlarla transfer edilmişti, gitti. Devre arasında Mustamba gelmişti, o gitti. Tabi bunlar gitti derken para kazanılan oyuncular, bir şekilde Fenerbahçe ekonomik anlamda katkı sağlayan oyuncular, ama sonrasında Talişka krizi Fenerbahçe için bence hani anlaşılması güç bir sonuçlanan bir olay oldu. Şampiyonlar Ligi'ne girerken Fenerbahçe'nin en büyük katkıyı sağlayan oyuncusu Talişka'ydı. Ama Talişka gönderildi. Asensio Talişka arasındaki tercihte sanki tercih yönü Asensio olarak kaldı. Ama Asensio'nun da yaşadığı sakatlıktan dolayı şu an verim anlamıyor, oynamıyor ve geçen sezona baktığımızda da sakatlık nedeniyle Asensio'nun birçok maçı kaçırdığını, oynadığı zaman evet çok katkı veriyor, çok verimli bir oyuncu, ama sakatlıktan dolayı kaçırdığı maçlar nedeniyle Fenerbahçe o katkıyı tam anlamıyla sağlayamadığını görüyoruz. Şimdi Talişka da gitti, Lukaku transfer edildi, ama Lukaku üzerinde çok büyük bir baskı olduğu ve oyuncunun özellikle kilosu üzerinden yapılan eleştirilerin ve şu ana kadar oynadığı süre, aldığı sürede çok fazla katkı sağlayamadığı, bu anlamda Fenerbahçe'nin birinci santrfor olma konusunda o beklentileri karşılayıp karşılamayacağı tartışma konusu. O açıdan Fenerbahçe'nin şu anki yaşadığı süreç sıkıntılı, zor bir süreç. Hem başkan, hem yönetim, hem İsmail Kartal, hem oyuncu grubu bu baskıyı nasıl atacaklar üzerinden, nasıl kurtulacaklar, bundan sonraki süreci nasıl iyi geçirecekler, açıkçası biraz sıkıntılı bir süreç.
1: Kapatıyoruz.
0: Tamam.
1: Şimdi Perşembe günü Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. 19.45'te Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşması var. Çarşamba günü de Galatasaray Sporting deplasmanına gidiyor. Saat 22'de karşılaşması. Galatasaray'ın Başakşehir mücadelesini konuşamadık ama haftayı lider olarak kapattığının altını çizdik. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İki takım açısından da zor maç olacak. Çünkü kendi liglerinde Roma lider, Sporting ikinci sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak istiyorlar. Bu açıdan zor maçlar olacak.
1: Peki, spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1975-76 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Adana Spor 6-1'lik Balık

0: Manchester Spor galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza atarken topun ağlarla 7 kez buluştuğu Ankara Gücü, Giresun Spor ve Adana Spor, Balıkesir Spor maçları en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Trabzonspor ligi 43 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 40 puanla ikinci, Galatasaray 37 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bordo Mavili ekip bu sonuçla şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı unvanını aldı. Teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yönetimindeki Trabzonspor 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 36 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü. 25'er puan toplayan Ankara Gücü ve Balıkesir Spor alt lige düştü. Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1975-76 sezonunda 240 maçta toplam 479 gol atıldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe'den Cemil Turan'la Ankara Gücü'nden Ali Osman Renklibay gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın.

bu sesi. 5. bölüm. Yazan İral Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Bud Collins Erhan Yazıcıoğlu, Alan Kingship Tijen Par, Leo Kingship Kamran Yüce, Gordon Gent Erdoğan Ersever,

0: Dwight Powell, Orhan Alkan, Marion Nilgün Barlas. Polisler Mahmut Gökgöz, Necdet Yakın.
1: Ünlü iş adamı Leo Kingship'in küçük kızı Dory aynı fakültede okuduğu Badatlı bir öğrenci tarafından hamile bırakılır ve daha sonra da belediye binasının çatısından aşağıya atılarak öldürülür. Kardeşinin ölümünden şüphe eden Alan Kingship üniversiteye giderek araştırma yapar ve Dory'nin Dwight Powell adlı bir gençle flört ettiğini saptar. Ancak Alan yaptığı soruşturma neticesinde Dwight Powell'ın olay günü New York'ta olduğunu tespit eder. Dwight Powell ise Dory'nin adını bilmediği bir gençle flört ettiğini söyler ve birlikte bu gencin adresini aramaya başlarlar.
2: İşte benim fakirhane burası Yalı. Hadi gel.
3: Şu adı bilinmeyen delikanlı yakışıklı mı bari Powell?
2: Genç kızların hoşlanabileceği bir tip. Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu.
3: Desene o da sarışın ha.
2: Alan, sen burada kal, rahatına bak. Ben de öbür odadan adresin yazılı olduğu defteri alayım.
3: Niye gelmemi istemiyorsun?
2: İçerisi o kadar karışık ki. Malum ya, bekarlık işte.
3: Peki, sen adresi ararken ben de kahve pişireyim, olmaz mı?
2: Ya, iyi olur. Bütün bu olanlardan sonra sade bir kahve sinirleri dinlendirir.
3: Kahve nerede Powell, bulamıyorum.
2: Dolabın üst tarafında olacak. İstersen geleyim.
3: Yo, buldum. Sen aramana devam et.
2: Merak etme, arıyorum.
3: Bana o çocuğun adresini bul yeter.
2: Arıyorum, burada bir yerde olacak. Hay aksin, nereye gitti bu defter? Burada bir yerde olacaktı. Hah, işte buldum.
4: Bir şey mi arıyordun Powell?
2: Evet, bir defter. Hayır, olamaz. Sen olsun. O çocuksun. Ne arıyorsun evinde?
4: Alan'la konuşurken duydum hepsini. Kafeteryanın bahçesindeydim. Benim adresimi arıyordun değil mi? O elindeki defteri bana ver Powell.
2: Hayır, vermeyeceğim.
4: Elimdeki tabancayı oyuncak mı sanıyorsun? Tetiğe bir kez basmam yeter.
2: Yapamazsın.
4: Yaparım. O defter benim hayatımla ilgili Powell. Ver onu diyorum.
2: Demek ki Dory'yi sen öldürdün ha? Bunu şimdi daha iyi anlıyorum.
4: Evet, ben öldürdüm çünkü mecburdum buna.
2: Niye? Niye mecburdun onu öldürmeye? Madem onunla evlenmek istemiyordun, bırakabilirdin. Bu öldürmekten daha iyi olurdu.
4: Seni ilgilendirmez mi Powell? O öldü artık. Üstelik defteri vermezsen sen de öleceksin birazdan.
2: Seni alçak katil, gösteririm ben sana. Katil.
4: Helen gelmeden defteri yok etmeliyim. Şu silahı da Powell'ın eline verdim.
3: Powell!
4: Mi?
3: Dedim sana. Silah sesi duydum sanki. Powell, duymuyor musun beni? Tanrım sen.
4: Korkma Alan, benim.
3: Bat. Bat sevgilim. Ama burada ne arıyorsun? Seni görünce çok şaşırdım.
4: Buraya seni korumaya geldim Alan.
3: Kimden? Powell nerede?
4: Powell öldü sevgilim.
3: Öldü mü? Ama yoksa biraz önce işittiğim
4: evet,
3: silah...
4: Evet, evet. Powell öldü. Daha doğrusu onu öldürmek zorunda kaldım.
3: Sen mi öldürdün? Ama neden?
4: Çünkü ben onu öldürmeseydim o seni öldürecekti.
3: Ama ben ona inanmıştım Bat. Hem niye beni öldürmek istesin?
4: Zaten senin en büyük kabahatin herkese inanman sevgilim. Powell katildi. Dory'yi çatıdan aşağı iterek öldüren oydu.
3: Oysa ben ona inanmıştım. Dürüst birine benziyordu.
4: Senin her şeyi ortaya çıkardığını anlayınca kurtuluşu seni de öldürmekte bulmuştu. Ama görüyorsun ki ben tam zamanında yetiştim.
3: Peki ama sen burada ne arıyorsun?
4: Siz Powell'la kafeteryanın bahçesinde konuşurken ben tam arkanızdaydım. Sen telefonla konuşurken ben evin adresini aldım ve ondan önce gelip buraya gizlendim. Gördüğün gibi Powell seni öldürmeden de engel oldum.
3: Bat sevgilim, tam zamanında kurtardın beni.
4: Sakın açma Alan.
3: Korkma, kim olduğunu biliyorum.
4: Olsun, gene de cevap verme. Tabanca sesi muhakkak duyulmuştur. Birkaç dakikaya kadar burası polislerle dolar. Tabii gazeteciler de gelir.
3: Polisler, gazeteciler. Of.
4: Gazetelerin diline düşmek istemiyorsan hemen buradan gitmelisin. Seni oteline ben götüreyim. Tekrar buraya döner ve durumu polislere anlatırım.
3: Ama buradan ayrılmam bana pek doğru bir hareket gibi gelmiyor.
4: Neden? Pavel'i öldüren benim, sen değilsin ki. Lütfen bana güven ve buradan hemen gidelim sevgilim.
3: Peki ama sen de benimle gelmek zorunda değilsin. Ben yalnız da giderim oraya.
4: Bu saatte taksi falan bulamazsın. Sonra tramvaylar da işlemiyor.
3: Ama senin otomobilin yoktu. Nereden buldun?
4: Bir arkadaşımdan ödünç aldım canım. Hadi lan, çabuk ol biraz. Fazla zamanımız kalmadı.
3: Peki.

0: Ne hareketli bir geceydi değil mi?
1: İyi ki beni takip edip gelmişsin buralara kadar Bart. Hayatımı kurtardın. Babam bunları öğrenince çok sevinecek.
0: Evet ama unutma ki adam öldürmek suçundan yargılanacağım.
1: Ama sen onu öldürmek istemedin ki.
0: Yine de tutuklarlar beni. Bir sürü formalite. Gazetelerin diline de düşeceğiz bu arada. Ha, otele gider gitmez hemen eşyalarını topla.
1: Neden?
0: Bu kenti hemen terk etmeliyiz. Şimdi yola çıkarsak birkaç saat sonra Cadwell'da oluruz.
1: Ama bak, öyle bir şey yapamayız.
0: Niye yapamazmışız? O nasıl olsa senin kız kardeşini öldürmüştü. Böyle bir sonu hak etmişti. Niçin adımız bu işe karışsın?
1: Bunu yapamayız. Bu çok yanlış olur. Hem onu öldürdüğün meydana çıkarsa o zaman daha da fena olur. Kaçarsan sana kimse inanmaz.
0: Zaten senin kaçma önerimi kabul etmeyeceğini biliyordum.
1: Ama sen de öyle yapmazdın değil mi bak? Yani kaçmazdın. Bana şaka söyledin herhalde değil mi?
0: Bu öneriyi son çare olarak denemiştim Helen.
1: Niye yolu değiştirdin? Otele giden yol bu değil ki. Ama...
0: Ne oldu Helen?
1: Powell bana New York Üniversitesi'ne nakil olduğuna dair belgeyi gösterdi. Dory öldüğü zaman New York'taymış.
0: O belge uydurmaydı Sevgi.
1: Ama ya uydurma değilse? Ya gerçek bir belge?
0: Tabancayla vuracaktı seni Helen. Gözlerimle gördüm. Yoksa bana inanmıyor musun?
1: İnanıyorum ama gene de... Ne bileyim Bat. Çok sarsıldım.
0: Polis araştırma yapacak ve Dory öldüğü zaman Powell'ın burada olduğunu saptayacaktır.
1: Peki ya Dory'yi o öldürmediyse? Powell'ı boşu boşuna öldürdüyse? Ama seni suçlayamazlar değil mi Bat? Çünkü sen onun elinde tabanca gördün değil mi? Öyle değil mi?
0: Ha? Öyle.
1: Saat 10:30'a geliyor. Şu anda otelde olmamız gerekmez miydi? Ama bak bu otele giden yol değil. Yanlış tarafa gidiyorsun bak. Nereye götürüyorsun beni? Nereye götürüyorsun? Bak!

0: Size bir kez daha söylüyorum memur bey. Alan Kingship cinayetin işlendiği o evdeydi.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Alan daha önce beni radyodan arayarak o eve gittiğini söylemişti.
1: Tamam, anladık Bay Gordon. Bu arada komşu evden birisi bir adamla bir kadının kol kola çıkıp koyu renkli bir arabaya bindiklerini söyledi.
2: Hatta o komşu adam evden tabanca sesi de geldiğini söyledi.
1: Mesele bu Bay Gordon.
0: Peki ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Devriyelere haber verdik. Şehirler arası yollarda o koyu renkli arabayı arıyorlar. Eğer bir haber alırlarsa bize bildirecekler.
0: Ya bu arada Alan'ı da öldürürlerse? Geçen yıl kız kardeşi öldürüldü. Bu yıl da belki o öldürülecek.
1: Size 40 defa söyledim. Kız kardeşi öldürülmedi. İntihar etti. Allah Allah. Ağzınıza bir ölüm lafı yapıştırmış gidiyorsunuz ya.
2: Peki Bay Gordon. Sizce Dory'i kim öldürdü?
0: Powell.
1: Hayır. Hı? Powell olamaz. Zira Powell az önce öldürüldü. Tabancayla vurulmuş. Sonra Powell Dory öldürüldüğü sırada New York Üniversitesi'ndeymiş.
0: Ama
2: katil Powell'ı öldürmeden önce valizini araştırmış. Neyi aradığını bilmiyoruz ama aradığını bulmuş olacak. Tabancada Colt marka bir 45'lik.
1: Bu arada tabanca sesini duyan kız odaya giriyor ve katille karşılaşıyor. Panik içinde olan katil kaçarken kızı da beraberinde sürüklüyor.
0: Öyle olsun bakalım.
2: Ayakta durmayın Bay Gordon. Oturun. Nasıl olsa elimiz kolumuz bağlı. Devrelerden gelecek haberleri bekleyeceğiz burada.

0: Yeter artık. Ağlama, sinirlerimi bozuyorsun Helen.
1: Nasıl yaptım bunu ben? Hiç vicdanım sızlamadı bu Dory'yi öldürürken. Ya bir melek kadar suçsuz Paul'u öldürürken. Sen alçak bir katilmişsin.
0: Gençliğimin en güzel yılları yoksulluk içinde geçmişti. Çocukluk yıllarım da öyleydi. Babam sarhoşun tekiydi. İçer içer annemi döverdi, sonra da sızardı. Bir gün olsun gün yüzü görememiştim. Ne ben ne de annem. Her zaman hayalimde zengin bir kızla evlenmek yatardı. Dory'yi tanıyınca bunu gerçekleştirmek istedim. Ama ne yazık ki hemen gebe kalıverdi. Sonra da evlenelim diye tutturdum.
1: Evlenseydin ya. Onu öldürüp de eline bir şey mi geçti sanki?
0: Tanıştığımızda babasının ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı biri olduğunu söylemişti. Kendisinden habersiz evlenseydik belki de Dory'yi evlatlıktan reddedecekti. O zaman da gene beş parasız kalacaktım ben.
1: Sen deli, manyak, sapık bir katil.
0: Hayır. Yalnızca amacına ulaşmak isteyen biriyim. Dory ölünce Catwell Üniversitesi'ne naklimi istedim. Sonra da orada seni tanıdım.
1: Sana inanmıştım, hatta aşık bile olmuştum.
0: Kabahat senin. Kız kardeşinin ölümünü kurcalamayacaktın. Bana Stuttgart'a gideceğini söylediğinde de gitmemeni istemiştim senden, hatırladın mı?
1: Evet.
0: Oysa sen beni dinlemedin ve kadın polisçilik oynamaya kalktın. Bu işi kurcalamasaydın seninle evlenecektik yarın. Ah, kim bilir, belki de mutlu olurduk. Ben de babanın paralarına sığınarak zengin bir yaşam sürer.
1: Sen bir alçaksın.
0: Bütün bu olanlardan ben sorumlu değilim. Kız kardeşin gebe kalarak hatasını ödedi. Sen de bu işi kurcaladığın için cezanı çekeceksin.
1: Seni yakalayacaklar. Polisin elinden kurtulamayacaksın.
0: Sen öyle zannet. Cinayetleri benim işlediğimi kim bilecek, söylesene. Tek delil olan tabancayı da biraz sonra Mississippi'ye atacağım. Arabayı ise dün gece çaldım. Onu da bir yere bırakıverdim. Olur biter.
1: Katil.
0: Burası iyi. Kimsecik derde yok. Ellen, lütfen aşağı iner misin sevgili?
1: Beni ne yapacaksın Bat?
0: İn diyorum sana.
1: Lütfen Bat. Ne olur öldürme beni.
0: Ama başka çarem yok ki Ellen.
1: Ne olur bırak beni gideyim Bat. Ne olur.
0: Ama sana mecburum dedim ya sevgilim. Oysa ne güzel. Tam nişanlanmak üzereydik seninle. Rahat mı battı da tuttuğun kız kardeşinin katilini bulmak istedin sanki?
1: Lütfen Bat. Hayır yapma.

0: Alo.
1: Buyurun.
0: Meryn Kingship'le görüşmek istiyordum.
1: Buyurun, benim.
0: Beni tanımazsınız. Ben Elon'un bir arkadaşıyım. Adım Barton Carlos. Batta diyebilirsiniz bana.
1: Ha evet, Elon sizden söz etmişti bana. Son gelişinde sizi çok sevdiğini söylemişti.
0: Acaba sizi görebilir miyim Meryn? Bende Elon'a ait bir şey var. Kitaplarından biri. Okumak için vermişti bana. Belki saklamak istersiniz diye düşünmüştüm.
1: Anlıyorum. Tabii almak isterdim.
0: Dilerseniz hemen getirebilirim. Çok yakınlardayım.
1: Yok, hayır. Şimdi dışarı çıkmak üzereydim.
0: Öyleyse yarın bir ara uğrasam size.
1: Ben yarın evde olmayacağım. Ama bugün öğleden sonra bir yerde buluşabiliriz.
0: Tabii, olabilir.
1: O zaman 5. caddede buluşabiliriz.
0: Eğer center'ın önündeki heykelin altında buluşalım mı?
1: Peki, olur. Saat 3'te.
0: Bekleyeceğim sizi Bayan Meryn.

0: Merhaba. Marion'sınız değil mi?
1: Evet. Siz de Barton Carlos olacaksınız.
0: Bana sadece Bart deyin Marion. Uzun zamandan beri sizinle tanışmak istiyordum.
1: Korkarım ki fazla kalamayacağım Bay Carlos.
0: Nedense güzel hanımlar da hep kaçmak isterler. Öyle olsun.
1: Hala Catwood'da mı okuyorsunuz?
0: Yok, hayır.
1: Anımsadığıma göre Alan sizin 3. sınıfta olduğunuzu söylemişti.
0: Evet, öyleydi ama okulu bırakmak zorunda kaldım. Babam ölünce annemin daha fazla çalışmasını istemedim.
1: Üzüldüm.
0: Belki gelecek yıl okulu bitirebilirim.

0: ya da bir gece okuluna giderim. Siz nerede okudunuz?
1: Columbia'da. Ellen'in kitabından söz etmiştiniz telefonda.
0: Evet, buyurun. Ellen okumamı istemişti. Kitabı saklamak istersiniz diye düşünmüştüm.
1: Ellen'in anısına gösterdiğiniz saygıya teşekkür ederim. Ama gitmem gerek artık.
0: Biraz daha kalsaydınız.
1: Bilmem ki.
0: Hadi canım, bu kadar üzmeyin beni. Hem sizinle daha konuşacaklarım var.
1: Peki, nasıl isterseniz. Ellen'le flört ediyordunuz değil mi?
0: Pek sayılmazdı.
1: Ben de sanmıştım ki.
0: Aslında aramızdaki bağ pek ciddi sayılmazdı. Zaten üniversitede flört etmekle dışarıda flört etmek aynı şey değil.
1: Evet.
0: Ortak çok yönlerimiz vardı. Fakat bunların çoğu yüzeyde kalan şeylerdi. Ama o öldüğü zaman perişan oldum. Yıkıldım sanki. Özür dilerim Merin. Sizi üzmüyorum ya.
1: Yok, hayır. Anlatmanıza devam edin lütfen.

0: Onu sık sık görüyor musun?
1: Bat'tan mı bahsediyorsunuz baba?
0: Evet.
1: Görüyorum, bu gece de beni almaya gelecek.
0: Bak Meryem, bu işin sonu nereye varacak bilmem. Onu buraya yemeğe getirdin. Şimdiye kadar kimseyi yemeğe getirmemiştin. Herhalde bu bana bazı sorular sorma hakkını verir değil mi?
1: Bat bir pansiyon odasında kalıyor. Benimle yemek yemediği zamanlar yalnız yiyor. Onun için buraya çağırmıştım.
0: Burada yemek yemediğin geceler onunla mı yiyorsun?
1: Evet, çoğu geceler öyle oluyor. Çünkü birbirimizden hoşlanıyoruz. Birbirimizi beğeniyoruz.
0: Evet, anlıyorum kızım.
1: Bat beğendiğim bir insan. Bir servet avcısı değil o.
0: Meryem, yanlış anlama beni.
1: Onu beğenmediniz değil mi?
0: Böyle bir şey söylemedim.
1: Onu yoksul olduğu için kınıyorsunuz değil mi?
0: Bu doğru değil kızım. Bunu sen de biliyorsun. Evet, yoksul olduğu doğru. Geçen akşam 3 kez bunu belirtmek için özel çaba gösterdi. Ayrıca laf arasında anlattığı o hikaye de pek içler acısıydı doğrusu. Annesinin dikiş dikmesi...
1: Annesinin başkalarına dikiş dikmesi kabahat mı yani?
0: Hayır Meryem, hayır kızım. İnan bana, sadece seni mutlu görmek istiyorum. Biliyorum sizlere pek ilgi gösteremedim bugüne kadar. Ama Dori ve Ellen'i kaybettikten sonra sana daha yakın olmak için gayret etmedim mi?
1: Biliyorum. Ama neredeyse 25 yaşıma geldim. Büyüdüm artık baba. Bana çocukmuşum gibi davranmayın lütfen.
0: Davranmıyorum ki.
1: Benim de bütün istediğim bu zaten. Onun için beğenmiyorsunuz?
0: Ben onu beğenmiyor değilim yavrum. Ama içimde kuşkular var. Kim bilir, belki de iyi çocuktur Bat. Ben senden sadece hata yapmamanı istiyorum kızım.
1: Ne demek istiyorsunuz? Açık konuşun benimle.
0: Aşkın gözü kördür kızım. Dedim ya, adımlarını dikkatli at. Ben...
1: Ona istenmediğini veya bana uygun görmediğinizi belli edecek bir şey yaparsanız sizi hiç affetmem. Yemin ederim ki sizinle bir daha ömür boyu konuşmam.
0: Böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum kızım, yemin ederim.
1: Bat geldi işte.
0: Meryem.
1: Efendim.
0: Bat'ı çağır da biraz otursun, beraber çekelim.

Ölüm Bu Sesa'da sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarının

Başkanı'na tebrik mesajları yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan,

0: Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Orman ekiplerinin yangınına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Enerjisi düşürülen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog.

0: neşeli.
1: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
5: Reklamlar.

0: Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Yeni eğitim öğretim yılı da başladı. Özellikle birinci sınıflar anaokulları için bir uyum haftası var. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun diyelim yeni eğitim öğretim yılı. Yapımcımız Serkan Eyüboğlu, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava ve yol durumu.
1: İlk olarak Samsun'dayız. Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon hattımızda Evren Bakılan var. Sayın Bakılan merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, yayınlar Özgür Hanım.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Güncel hava durumunu sizden alalım, buyurun.
3: Tabii aktaralım hemen. Bölgemiz genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir atmosfer var. Kastamonu, Sinop'un kıyı kesimleri, Tokat'ın kuzeyi ve Amasya'nın kuzey doğusunda yağış geçişleri göreceğiz ama Samsun ve Ordu çevrelerinde, özellikle Samsun doğusunda yer yer yağışlar kuvvetli olabilir. Takip etmekte fayda var. Tabii sıcaklık da bu yağışla birlikte 3 ile 6 derece azalacak. Mevsim normallerinin yerleri altına inecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvetli. Kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli olacak, denizcilerimizin tedbirli olmasında fayda var. Özellikle Ordu kıyılarında 50 km bölü saat hıza çıkabilir. Muhakkak takip edilmesinde güncel bilgilerin takibinde fayda var diyebiliriz. Sıcaklıklara baktığımızda bugün için Samsun ve Amasya'da 26 dereceye kadar yükselecek. Kastamonu'da 23 derece bekliyoruz en yüksek sıcaklığı. Sinop'ta 27. Ordu, Tokat ve Çorum'da ise 25 derece Celsius bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evren Bakılan, kolay gelsin. Hoşça kalın.
3: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Şimdi de Trabzon'dayız. Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Barış Aydın var. Günaydın.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Yağmurlu bir Trabzon sabahına uyandık. Peki güncel hava durumu nasıl olacak? Size sözü bırakalım, buyurun.
4: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu. Yine bölge genelinin aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Şu an bölgemizde devam etmekte olan yağışların bugün akşam saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneliyle Giresun ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olmaya devam etmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinden sonra yağışlar zayıflayacak ama salı günü akşam saatlerine kadar bölge genelinde aralıklarla yine devam etmesini beklemekteyiz. Çarşamba gününden itibaren ise bölgemizdeki yağışlı sistemin etkisini tamamen kaybetmesini ve çarşamba gününden itibaren yaklaşık bir hafta boyunca bölge genelinde yağış beklentisi bulunmamakta. Havanın ise parçalı ve az bulutlu olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise bugün ve önümüzdeki iki gün boyunca mevsim normalleri ve yer yer mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyretmeye devam edecek olup çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların tekrar yükselmesini beklemekteyiz. Rüzgara baktığımızda ise bugün bölge genelinde kuzey yönlerden orta kuvvetli ama bölgemizin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli esecek olup bölgemize bağlı şehir merkezlerimizde ise beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar.

0: şekilde Trabzon 26 derece, Artvin 19 derece, Giresun 25 derece, Gümüşhane 21 derece ve Rize 25 derece civarında olacak. Denizlerimizde ise fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesini bekliyoruz. Havanın ise çok bulutlu, sağanak yağışlı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını beklemekteyiz. Rüzgarın ise kuzeybatıdan doğusunda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esmesini, dalga yüksekliğinin 3 ila 4 metre civarında olmasını, görüşün ise iyi, yağış anında orta ve zayıf dereceye düşmesini bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Barış Aydın. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Karayollarında son duruma bakalım şimdi de. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasındaki 10 adet tünel ve yaklaşımlarında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Şirankelkit yolunun 46 ile 53. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplaması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49'da 53. kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 9199 numaralı telefona başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz hep açık olsun.
2: TRT Trabzon Radyosu. Basında bugün.
1: Güzel bir haberle başlıyoruz. Basın turumuza sevgili dinleyicilerimiz. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Tekrar tebrik ediyoruz ve gurur duyduk gerçekten. Hepimiz çok mutlu olduk. Ankara Sinan Erdem spor salonunda oynanan finalde İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızı takım altın madalyanın sahibi oldu. Milliler 2023 yılının ardından yeniden organizasyonda şampiyonluğa uzandı. Daniel Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol takımı 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen Ay Yıldızlar şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yılında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye altın madalyalara tekrar ulaştı. 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazandı. İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek. Milliler kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu. Evet, devam edelim şimdi de gazete başlıklarımızla. Yerel basından devam ediyoruz. Taka gazetesine bakacağız. İlk sayfa haberlerinden sizlere haberler aktaralım. Evet, çocuklara birlik ve kardeşlik mesajı. Dersimiz milli birlik. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Giresun'da eğitim öğretimin başladığı ilk hafta

hafta tüm Türkiye genelindeki okullarda milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yapılmasını öğretmenlerden rica ettiklerini söyledi. Arpagoş'tan Trabzon'da kardeşlik mesajı bir diğer haberimiz. İnsanlarla iyi geçinin. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpagoş 23. İmam Hatipler Kurultayı dolayısıyla geldiği Trabzon'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşan Arpagoş, güzel ahlak, kardeşlik, merhamet ve komşuluk hukukuna dikkat çekti. Devam edelim. Şimdi de Kuzey Ekspres gazetesinin ilk sayfa haberlerinden başlıklar aktaralım sizlere. İhracatçımızın yanındayız. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, Karadeniz'de Trabzon menşeli ve Türk sahipli ihracat gemilerine yönelik son dönemde yaşanan saldırılar ve seyir güvenliğine ilişkin sürecin ilk anından itibaren ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli girişimlerin sürdürüldüğünü belirtti. Drone saldırısına uğramıştı. Öte yandan Samsun'dan Rusya'nın Topso limanında yük taşıyan ve liman açıklarında 3 drone tarafından hedef alınan Lider Bordo Mavi isimli Roro gemisi saldırının ardından Trabzon limanına gelerek demirledi. Gemide bulunan araçlar Trabzon limanından çıkartıldı. Devam edelim. Maçka'da bir eve yorgun mermi isabet etti. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Alataş mahallesinde yaşayan Ulvi Güler'in evine yorgun mermi isabet etti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ev sakinleri büyük korku yaşarken ev sahibi maganda kurşunlarına tepki gösterdi. Rize'de feci kaza, Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. İki ayrı maske, aynı köhne zihniyet. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Trabzon'da katıldığı 23. İmam Hatipler Kurultayı'nda 28 Şubat ve 15 Temmuz süreçlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tekin, 28 Şubat'ın çok ağır ikliminde gördüğümüz şehreyle 15 Temmuz gecesi tankların gölgesinde gördüğümüz şehre aslında aynı köhne zihniyetin farklı zamanlardaki iki ayrı maskesiydi dedi. Karadeniz'de Son Nokta gazetesine bakalım şimdi de. Trabzon'da tartışılan zam talebi sonrası vatandaşlar sordu. Mazot fiyatı düşerse dolmuş ucuzlar mı? Asgari ücretlilerin yılda bir, emeklilerin ise sadaka zammı aldığı ortamda Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile artan akaryakıt fiyatları Trabzon'daki dolmuşçuları zam için bir kez daha ayağa kaldırdı. Nisan'da 25 liradan 32 liraya çıkan kısa mesafe dolmuş ücretinin 40 lira olmasını talep eden dolmuşçulara vatandaşlar savaş biter, mazot fiyatı düşerse dolmuş ucuzlayacak mı diye sordu. 5-0 Trabzonspor coştu. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençler Birliği'ni konuk etti. Fırtına gol olup yağdığı maçta Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Programımızın ilerleyen dakikalarında bu maçın değerlendirmesini de yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. Lider Bordo Mavi limana demirlendi. Samsun'da Rusya'nın Trabzon limanında yük taşırken 3 adet drone tarafından hedef alınan Lider Bordo Mavi isimli Roro gemisi Trabzon limanında demirlendi. Mürettebat'tan 5 kişinin yaralandığı saldırının izleri Roro gemisinde dikkat çekti. Gemide bulunan araçlar liman sahasına indirildi. Şimdi de iç sayfa haberlere bakacağız sevgili dinleyicilerimiz. İç sayfa haberlerinde yer alan Taka Haber gazetesine bakalım ilk olarak. 3 önemli projenin temeli atıldı. Hemen ayrıntılara bakalım. Bahçeli'de yatırım rüzgarı. Gümüşhane'nin Bahçeli beldesinde sosyal yaşamı güçlendirecek ve belediye hizmetlerinin kapasitesini artıracak 3 önemli projenin temeli düzenlenen törenle atıldı. 10 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan yaşam alanı içerisinde Doktor Devlet Bahçeli Düğün ve Organizasyon Salonu'yla yeni belediye hizmet binası da yer alacak. Bahçeli Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler

Temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bahçeli Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, yatırımların yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını, beldenin sosyal hayatına ve geleceğine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Devam edelim gazetelerimizle. Evet, şimdi iç sayfa haberlerinden. Bitlis'ten 10 kişilik heyet Trabzon'a geldi. Kardeşlik pekişti. Haberin detaylarına bakalım. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün şehit aileleri ve gazilerle dayanışma ve moral gezisi projesi kapsamında Bitlis'ten 40 kişilik heyet Trabzon'a geldi. Şehit aileleri ve gazilerle dayanışma ve moral gezisi projesi kapsamında 40 kişilik heyetle Trabzon'a gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şube Başkanı Önder Öztürk duygularını şu şekilde paylaştı. Trabzon'da güzel karşılandık, güzel bir dayanışma içinde olduk, birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz pekişti. Çok temiz misafirperver bir şehriniz var. Heyetteki herkes mutlu, mesut ayrıldı. Trabzon'un güzel insanlarını Bitlis'e bekleriz. Gelsinler, geçsinler şehrimizi. İçişleri Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese bu anlamlı ve değerli proje için minnettarız. Bitlis'ten gelen şehit ve gazi yakınları Trabzon'da Şehit Aileleri Derneği ile birlikte şehrin tarihi, kültürel yerlerini ziyaret etti. Tonya'nın sevilen ismi Muhammed Çelik yoğun bakımda. Hemen haberin detaylarına bakalım. Trabzon'un Tonya ilçesinde yaptığı canlı yayınlar ve bölge tanıtımına yönelik çalışmalarıyla tanınan Muhammed Çelik, geçirdiği rahatsızlık sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çelik'in sağlık durumuyla ilgili sevenlerinden dua çağrısı geldi. 61 plakalı araç devrildi. Biri çocuk, 5 yaralı şarampole yuvarlandı. Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 61 AGA 896 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Akçaabat'ta okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Akçaabat Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda temizlik seferberliği başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin temiz ve düzenli bir ortamda ders başı yapabilmesi için okul bahçeleri ve çevrelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken Akçaabat Belediyesi de okullardaki hazırlıklarına hız verdi. İlçe genelinde belirlenen program doğrultusunda çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okul bahçeleri ve çevrelerini yeni döneme hazırlıyor.

0: Haber Turu.
1: Haber turumuzda devam ediyoruz. Bu kez Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda gazeteci Dilşat Naz var. Sayın Naz, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Özgür Kömürcü, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, hangi ilimizden başlıyoruz bugün?
2: Özgül Hanım, öncelikle filenin sultanlarını kutlamak istiyorum. Milli gururumuz filenin sultanları, Avrupa şampiyonu oldular. Türk kadınının gücünü bir kez daha kanıtladılar. Yürekten kutluyorum ve Giresun haberleriyle gündeme başlıyorum.
1: Buyurun.
2: Giresun'un doğu ilçelerinde bugün yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Sel ve su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti. Yapılan uyarı da gece saatlerine kadar geçerli olacağı belirtildi. Giresun rüzgarı kardeş şehir Polatlı'da esti. İkinci haber başlığımız, farklı şehirlerden ve ülkelerden halk oyunları topluluklarının bir araya geldiği Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde kültürlerin ve geleneklerin halk oyunları aracılığıyla buluşmasına Polatlı ev sahipliği yaptı. 2015 yılında imzalanan kardeş şehir protokolünün iki kent arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişmesine önemli katkı sağladığı ifade edildi. Giresun'un Kuşköy köyünde düzenlenen 27. Islık Dili Festivali'nde kuş dili

0: yarışması ve konuşmalar yapıldı. UNESCO listesindeki bu kültürel mirasın yaşatılması vatandaşların renkli anlarıyla kutlandı. Ordu ile devam ediyorum. Ordu genelinde fındık hasat sezonunun sahil ve orta kesimlerde tamamlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım sürecini kesintisiz devam ettirdiği belirtiliyor. Üreticinin emeğini korumak amacıyla yürütülen sıkı denetimler çerçevesinde standartlara uymayan ve ticari amaçla kuruma getirilmeye çalışan ürünlere geçit verilmediği kaydedildi. İrlanda'da tanışan Batuhan Çan ve Çinli Yimin Sun, Ordu'nun Ün ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi. Farklı kültürlerin buluştuğu törende gelin yöresel yemekleri çok sevdiğini söyledi. Aileler mutluluklarını dile getirdi. Ordu triatlon sporunun heyecan dolu mücadelesine ev sahipliği yaptı. 2026 triatlon bölgesel lig final yarışmaları sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bu yıl Ordu'da 7.'si yapılan organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden 275 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Sporcular parkurun zorlu etaplarını en kısa sürede tamamlamak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Yarışları başarıyla tamamlayan dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Sırada Samsun gündemi var. Samsun'da aile hekim olarak görev yapan Doktor Mehmet Hakan Öztarak, yıllardır tutkuyla sürdürdüğü gökyüzü fotoğrafçılığı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce çok sayıda ay tutulmasını fotoğraflayan Öztarak, 28 Ağustos'ta Türkiye'den gözlemlenebilen parçalı ay tutulmasını yoğun bulutlara rağmen sabırla bekleyerek farklı kamera sistemleriyle görüntülemeyi başardığı belirtiliyor haberimizde. Samsun'un Bafra ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan kırtasiye yardım kampanyası kapsamında Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'na kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı. Yardımların imkanlar ölçüsünde devam edeceği vurgulandı. Son olarak Sinop gündemi var. Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop İnceburun'da gövdeleri dimdik ama tepeleri milimetrik olarak kesilmiş gibi duran orman görenleri hayrete düşürüyor. Gürgen ve meşe ağırlıklı bu bitki örtüsü botanik biliminde rüzgar budaması olarak adlandırılan doğal adaptasyon sürecinden geçiyor. Uzmanlar bu görsel şölenin arkasında güçlü bir ekolojik dayanışmanın yattığını vurguluyor. Sinop'ta 1853'teki Rus baskınında şehit olan Amiral Riyale Hüseyin Paşa anısına 550 metrelik açık deniz yüzme yarışı yapıldı. 93 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye girenlere ödülleri verildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'un su sporları merkezi olma hedefini vurguladı. Bölge illerimizdeki gelişmeleri aktardım. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Dilşat Naz. Kolaylıklar ederim. Diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Sizlere de efendim. İyi yayınlar dilerim.

0: Haberlerle devam ediyoruz yolculuğumuza. Sevgili dinleyicilerimiz, Rize'de 10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali düzenlendi. Rize'de 6 ülkeden yaklaşık 100 elit sporcunun katılımıyla 10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca düzenlenen Yeşilay'ın paydaş olduğu festival Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda yapıldı. Zorlu parkurda mücadele eden sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, güzel havanın da etkisiyle vatandaşların organizasyona piknik ve şenlik havasında katıldığını ifade ederek, "Çok yoğun bir katılım var. Vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bugün havanın da güzelliğinden istifade ederek adeta bir piknik havasında, bir şenlik havasında katılım gösteriyor. Tabii burada profesyonel sporcularımız, bisiklet sporcularımız da var," diye konuştu. Baydaş, Handüzü'nde kışın kar motorunda dünya şampiyonasının ikincisini, Senoz'da ise motor, enduro ve ATV enduro yarışlarını gerçekleştirebileceklerini kaydetti. Yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara çeşitli ödüller verildi. Festival kapsamında vatandaşların katılımıyla bisiklet turu da gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca fotoğraf yarışması düzenlendi.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bölge gündemi devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi ve erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Halk Sağlığı Haftası 7 günde 7 farklı temayla ele alınıyor. Bugünse sağlıkla yaşan, sağlıklı kal temasıyla diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklarda düzenli takip ve erken müdahalenin önemine dikkat çekiliyor. Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Emin Dinçağ bizlerle kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında konuşacağız. Sayın Dinçağ, hoş geldiniz programımıza.
8: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağlıkla yaş al, sağlıklı kal temasıyla bu yıl, bugünün teması. Belki bu temaya ilişkin olarak bir şeyler söylemek istersiniz öncelikle.
8: Evet. Önce çok güzel bir hafta. Yani halk sağlığının erken tanı tedavi, hastalıklar konusunda insanların bilinçlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi konusundaki Sağlık Bakanlığı'nın bu çabası çok değerli buluyorum. O bakımdan amacına ulaşmasına diliyorum. Bu haftanın bugünün teması, siz de sözünü ettiğiniz gibi, sağlıklı yaşal, sağlıklı kal. Gerçekten hepimizin dileği sağlıklı yaşalalım ve sağlıklı kalalım. Zira hastalıkların olmadan önlenmesi halk sağlığı açısından önemli bir ilkedir, önemli bir amaçtır. Ve bu amaçla hem koruyucu olmak, koruyucu sağlık hizmetleri hem ucuzdur ekonomik anlamda, hem de kolaydır, hem de toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirir. Bu bakımdan bu hafta konuşulan her tema, ana çocuk sağlığından sağlık eğitimine, beslenmeden aşılanma gibi her tema çok önemlidir. Biliyorum hepsi toplumumuzda başarılı ulaşır ve sağlıklı bir toplum olarak devam ederiz.
0: Evet, kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları diyoruz. Kronik hastalığı olan kişilerin yaşam kalitesi, ömrü nasıl geçer ve bu kronik hastalıklar insan yaşamını nasıl etkiler?
8: En çok rastladığımız hastalıklar kronik hastalıklar. Belki buna bir tıbbi deyimle bulaşıcı olmayan hastalıklar diyebiliriz. Ölüm nedenlerimizin pek çoğu, en önemlisi bunlar zira. Bugün dünyada ölüm nedenlerinin başında kanser hastalıkları toplumlara göre değişiyor. Kalp hastalıkları ikinci sırada veya bazen gelişmemiş ülkelerde ise bulaşıcı hastalıklar ikinci sırada, kanser hastalıkları birinci sırada olmak üzere bu sıra devam ediyor. Bu kronik hastalıklardan diye adlandırdığımız bulaşıcı olmayan hastalıklar, sizin de sözünü ettiğiniz gibi şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp damar hastalıkları, bununla ilgili hastalıklar. hastalıklardır. Bu insanların pek çoğunun ölüm nedeni bu hastalıklardır. Eğer bu hastalıklarla başa çıkmayı öğrenirsek, bu hastalıklardan korunmayı becerebilirsek, umuyorum hem daha sağlıklı bir yaşam tarzı tutturacağız, hem de ölümleri azaltma mümkündür. Ayrıca bu tür hastalıklar sağlık ekonomisine çok önemli bir yük olduğu için her geçen gün artmakta, her geçen gün sağlık ekonomisine daha büyük yükler getirmektedir. Bu bakımdan bu hastalıkların korunması halk sağlığının temel amaçlarından biri olmuştur.
0: Evet, bugün özellikle diyabet ve hipertansiyon üzerinde durmak istiyoruz. Diyabet ve hipertansiyonda düzenli takip neden önemlidir?
8: Şimdi diyabet, sözünü ettiğiniz gibi, dünyada en çok görülen hastalıklarından bir tanesi. Her 10 kişiden birisi dünyada diyabet. Ülkemizde yine diyabet konusunda Avrupa'da en çok diyabetin hastalandığı ülkelerden bir tanesi. Aşağı yukarı 100 insandan 14.3'ü Türkiye'de diyabet en son verilere göre. Yani bu da 6-10 milyon civarında insan etmektedir. Tabii diyabetin bir başka önemli özelliği de toplumda bilinen diyabet kadar bilinmeyen diyabet de söz konusu. Yani biz buna gizli şeker hastalığı diyoruz. Dolayısıyla her evde aşağı yukarı bir şeker hastası olması kaçınılmaz. Ve pek çoğu da demin sözünü ettiğim gibi gizli şeker hastalığı, bilinmeyen şeker hastalığı. O bakımdan şeker hastalığından korunmak çok önemlidir. Hastalık daha ortaya çıkmadan hastalığı teşhis etmek mümkündür. Ve bir de şeker hastalığının ve sadece şeker hastalığı demeyeyim buna, şeker, hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarının hepsinin kökeni obezitedir. Yani obeziteyi biz bu hastalıkların iki kardeşi olarak görmeliyiz. Dolayısıyla eğer obeziteyi de baş edebilirsek, eğer obeziteyi önleyebilirsek toplumda, yani şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ve kalp damar hastalığı gibi hastalıklar önlenecektir.
0: Evet.

0: burada obezite deyince sadece beslenme de problem değil aslında. Belki bu söylediğiniz hastalıkların erken tanısı, takibi şu açıdan söylüyorum. Çok az yiyorum ama kilo alıyorum dedikleri noktada olayın sadece beslenme olmadığını, altta yatan diğer hastalıkların da farkına varabilmek çok önemli. Bu hastalıklar erken dönemde nasıl fark edilebilir ve nelere dikkat edilmeli?
1: Tabii dediğiniz gibi şimdi ben çok az yorulma kilo alıyorum. Çok yanlış bir yargı aldı. Çünkü bu dediğiniz gibi önce bir nedeni bulmak lazım. Niye kilo alıyorum diye. Pek çok neden olabilir. Bunların içerisinde guatr hastalığının yanında az hareket etmek, hareketsizlik, stabil ve sedanter bir yaşam. Bence obezitenin en büyük nedenlerinden bir tanesi. O bakımdan bir kere sağlıklı beslenmeli. Sağlıklı beslenmeden ne anlıyoruz kavramı gündeme geliyor. Sağlıklı beslenmede her şeyi yiyeceğiz ama ihtiyacımız kadar yiyeceğiz, ihtiyacımız kadar kalori alacağız. Bunun dışında günümüzün en moda anlayışı şeker terk ediliyor yavaş yavaş. Bugün rafine şekerler çok sofralarımızda kullanılmıyor. Toplum bu konuda bilinçlendi. Şeker hastalığı başa çıkmanın yolu bu. Birinci kilo mücadelesi. Kilo olmamız gerektiği kadar kilolu olmalıyız. Çok rafine şeker tüketmemeliyiz. Hareketli bir yaşam, egzersiz yahut yürüyüş yahut yaşımıza ve durumumuza uygun olan spor mutlaka hayatımızın bir parçası olmalı. Bunları yaparsak umuyorum şeker hastalığını önleme şansımız olabilir. Ben herkese şunu öneriyorum. En az senede bir kere aile hekimleri yanımızda, yanı başımızda. Çünkü aile hekimleri kişinin ailesinde bir parçası oluyor zaman içerisinde. Gidip sağlıklı tahliller yaptırmalı. Sağlıklı bir muayeneden geçmeli. Çünkü ne kadar sağlık hizmeti alırsak o kadar sağlıklı olacağımıza inanıyorum. Diyabet önlemenin temel koşulu da bu. Önceden kan şekeri ölçtürmeli. Hem açlık hem tokluk kan şekerinin şeker hastalığının teşhisinde çok önemli olduğunu bilmeliyiz.
0: Evet, kişi kendini iyi hissediyorsa yine de kontrole gitmeli mi?
1: Elbette yani kişinin kendisini iyi hissetmesi bir kriter olamaz. Çünkü hastalıkların başlangıcı zamanında kişi kendini iyi de hissedebilir. Her insanın eşiği farklıdır. Biz hastalarımızdan görüyoruz. Çok su içiyor, çok ileri gidiyor ama onu çok önemsemiyor. Sıradan bir şey gibi
0: Başka
1: algılıyor.
0: şeylere bağlayabiliyor.
1: Elbette bağlayabiliyor. O bakımdan mutlaka kişinin en az senede bir kere bu tür sağlık muayenesinden geçmesinin halk sağlığı açısından çok önemli olduğunu inanıyorum.
0: Evet. Kan şekeri takibinde en sık yapılan hatalar nelerdir?
1: Şimdi tabii kan şekerinde hem açlık kan şekerinin hem tokluk kan şekerinin ölçülmesi lazım.
0: Aradaki fark nedir? Bunu da sizden öğrenmiş olalım.
1: Normalde açlık kan şekerinin standart olarak 100'ün altında olması gerekiyor. 100 ile 126 arasındaki kan şekeri bozulmuş glikoz toleransı veya gizli şekere delalet edebilir. Tabii 126 üzerine çıkıyorsa açlık kan şekeri o hasta diyabet açısından tetkik edilmelidir. Sadece bu yetmiyor. Bir de hemoglobin A1c denen 3 aylık şeker ortalamalarımız var. Bu hem açlık hem tokluk şekerinin ortalamasını gösteriyor. Bunun da 6'nın altında olması beklenir.
0: Bu durum düzenli olarak takip edilmezse hangi sağlık sorunları ortaya çıkabilir?
1: Evet, düzenli olarak bunlar takip edilmezse hasta uzun bir dönem gizli şeker dönemini yaşayacak. İnsülin direnci dediğimiz şeker dönemini yaşayacak. Bu dönemde ağız kuruması, çok su içmek, yemekten sonra uyku bastırma hali gibi şekerin bu çok fazla şey yapmayan, dikkatini çekmeyen belirtileri olabilir. Tabii bu durumda geçtikten sonra hastanın artık yavaş yavaş aşikar şeker hastalığı başlıyor. Pankreas bezi fazla insülin üretiyor. Şeker hastalığını da ayırmak gerekir. Tip 1, tip 2 diyabet diye. Tip 1 diyabet çocukların şeker hastalığı biliyoruz. Onlar mutlaka insülin kullanması gereken gruptur. Çok genç yaşlarda ortaya çıkıyor. Tip 2 diyabet ise erişkinlerin hastalığıdır. Toplumda en çok rastlanan şeker hastalığı tip 2 diyabet hastalığıdır. Yaşlıların, erişkinlerin diyabeti. Tabii bunlar da insan bedeninde fazla insülin oluyor. Bu insülin kullanılmayan yani uygun olmayan bir insülin. Buna işte insülin direnci diyoruz zaten biz. İnsülin insanı acıktıran bir hormon. Dolayısıyla bu tür insanlar çok yemek yiyen, çok su içen, çok yıldıra giden, vücudunun belli yerinde mantar hastalığı görünen, yaraları iyileşmeyen, kendini sürekli halsiz hisseden insanlar oluyor. Tabii bu bakımdan artık şeker hastalığı yerleşmiştir. Belli bir aşamaya geçmiş demektir. Bu aşamaya gelmeden şeker hastalığından korunmak, bu konuda bilgi sahibi olmak, hekim muayenesinden geçmek herhalde çok önemli.
0: Evet, burada erken müdahale hastalığın seyrini nasıl etkiler?
1: Çok etkiler, hastalık ilerleme.

0: Çünkü biz diyabet hastalığında, aynı şekilde tansiyon hastalığında, aynı zamanda kalp damar hastalıklarında hastalık ilerledikçe komplikasyon dediğimiz, yani mücadele etmemiz gereken yaşam kalitesi çok düşük durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Diyabet hastalığında eğer dikkat edilmez, önemsenmez. Çünkü bazen standartın çok üzerinde 250-300 şekere dolaşıp da bende bir şey yok diye insanlarla rastlıyoruz. Tabii bunlar da şeker hastalığı gözünde komplikasyonlara yaratabiliyor. Göz gibi kanamaları. Hastanın böbreklerinde iflas oluyor. Kronik böbrek hastalığına yol açabiliyor. Kalp damar hastalıkları diyabet hastalığının bir ikisi. Çünkü bu hastalarda erken enfarkt, erken kalp krizi gibi ciddi hastalıklar, damar hastalıkları problemleri, hatta inme felç gibi hastalıklar karşılaşmasına çıkıyor. O bakımdan şeker hastalığının komplikasyonları olmadan önlenmesi çok önemli. Ne kadar erken tanı olursa o kadar şifa ve daha iyi bir yaşam kalitesi bekleniyor.
1: Burada hangi belirtilerde vakit kaybetmeden hemen doktora başvurmak gerekir?
0: Bence bu haftanın önemi olduğu için mutlaka erken, hiçbir belirti yokken doktora gidip mutlaka tok, açlık şekeri, kan şekeri, tokluk kan şekeri, hemoglobin A1C gibi şeyin ölçülmesi. Eğer ayrıca diyabet öyküsü varsa, iri bebek doğmuşsanız eğer, bunlar tabii şeker hastalığı belirtileri, olabileceği belirtileri. O bakımdan daha hassas olmalı. Önce kan şekeri, açlık tokluk kan şekeri ölçtürülmeli. Ardından eğer bu tür belirtilerden işte yemekten sonra uyuklama hali, ağız kuruması, çok su içme, çok ileri gitme gibi belirtileri varsa da ciddi diyabet

0: tarama yapılmalıdır.
1: Evet, bir de halk arasında şöyle bir sorun da yaşanabiliyor. İlaçları düzenli kullanmak ya da ilaç dozunu kişinin kendi kendine değiştirmesi. Bunların sakıncaları nedir? Neden kritiktir bu tarz değişimleri insanın yapması?
0: Çok önemli bu konu. Zira bizim hastalarımız genellikle kan şekeri normale döndüğü zaman, tansiyon ilacı kullanıyorsa tansiyon normale döndüğü zaman ilacı bırakacağını düşünüyor. Ama kronik hastalıkların önemli özelliği ömür boyu kontrol ile kontrol altında doktor kontrolüyle ilaçları kullanmasıdır. Zira bu ilaçlar insana sağlıklı bir yaşam sunuyor. O bakımdan diyabet hastasının kan şekeri düzeylerin yani hedef değerlere ulaşılabiliyorsa, hemoglobin A1'si normalse bu hastanın ilaçlarını doktor kontrolüyle ömür boyu kullanmasını öneriyoruz. Tansiyon hastaları da aynı şekilde. Dolayısıyla kendi başına ilacını değiştirmesi, dozunu azaltıp yükseltmesi ya da komşuya uyup onun tavsiyeleri uyması çok sağlıklı bir tarz değil ve bunun faydası da olmaz. O bakımdan mutlaka hekimine danışarak tedavisini planlamalı. Bugün aile hekimleri yaşamımızın bir parçasıdır bizim. O bakımdan aile hekimine önem vermeli. Onunla iyi iletişim içerisinde olmalı ve kontrol altında olmasının faydası var.
1: Evet, diyabet ve hipertansiyon özelinde konuşuyoruz. Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri tedavide ne kadar etkilidir?
0: Birinci olan bence o. Çünkü hepimizin beslenmesinin, yaşam tarzımızın gerek diyabet, gerek hipertansiyon, gerek kalp damar hastalıkları önünde en belirleyici olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan belki bu hastalıklardan korunma konusunda halk sağlığı ünitelerinde, halk sağlığı açıklamaları hep bu vurgulanacaktır. Daha sağlıklı beslenmenin bu hastalıkları önlediğini biliyoruz. Tabii sağlıklı beslenmeden herkes farklı şeyler anlayabilir ama sağlıklı beslenmek mutlaka öğünlerimizde vitamin, mineral, özellikle lif, fosa ve protein, karbonhidrat, yağın uygun ölçüde olduğu bir beslenme tarzıdır. Bu konuda en iyi beslenme kalp açısından dost olan Akdeniz tarzı beslenmedir. Akdeniz tarzı beslenmede tabii daha karbonhidratı, proteini, yağı uygun ölçüde olan ama sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme öneriliyor. Sıvı yağ olarak sıvı yağ, zeytin yağların kullanılması tercih ve yine en az hafta bir kere de balık gibi omega 3 açıdan zengin beslenme tarzı bugün Akdeniz tarzı beslenmedir ve kalp açısından dost bir beslenmedir. Kesinlikle ihtiyacımız olan kalori dışında çok kalori almamalıyız. Yine sözümün başında söylediğim gibi az şeker tüketilmeli. Mutlaka da hareketli olmalıyız.
1: Evet, Karadeniz mutfağı da biraz ağır diyebileceğimiz bir yemek çemberine sahip. Peki düzenli egzersiz, tansiyon ve kan şekeri kontrolüne nasıl katkı sağlar? Ben yiyorum ama hareket ediyorum demek ne kadar doğru?
0: Çok faydalı. Yani egzersiz, yani sadece egzersizde insan tansiyonu bir düştüğünü, yani şeker hastalığının tedavi olduğunu biliyoruz biz düzenli egzersizde. Ama tabii ilaç birincil, mutlaka ikincil bu da yapılmalı. Zaten ne kadar insan hareketsiz ve sadece sedanter bir yaşamı varsa kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı daha çok ortaya çıkıyor. O bakımdan mutlaka egzersiz yaşamımızın bir parçası olmalı. Bu da şöyle, egzersiz konusunda herkesin yaşına, kilosuna, mevcut hastalığına göre kişiye özel bir egzersiz tarzı tercih edilmeli. 40 yaşından üstünde kalp hastalığı olanların çok ağır sporları yapmasını elbette önermiyoruz. Ama orta şiddette bir yürüyüş, yüzme gibi, bisiklet gibi sporları öneriyoruz. Sporun periyodiği ve düzenli olması çok önemli. Bir de sporda bir ilke var. Ne kendinle ne başkasıyla yarış. Spor yaparken de faydası olabilecek nabzının biraz arttığı ve orta şiddette bir sporun sağlığımıza faydalı olduğunu mutlaka bilmeliyiz.
1: Evet ve sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi sanırım sürekli olması önemli.
0: Elbette, elbette.
1: Evet. Dinleyicilerimize son olarak düzenli takip noktasında neler söylemek istersiniz?
0: Sağlık kontrollerini asla terk etmemeliler. Zira hekim kontrolünde olmak, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmak, bu halk sağlığı haftasının ve halk sağlığı şeyinin tavsiyelerinin herhalde can damarı oluyor. O bakımdan mutlaka kontrol olmalı, mutlaka tahlillerini yaptırmalı. Daha sağlıklı olmanın temel koşulları sağlıklı beslenmek ve egzersizden geçiyor. Bunlar unutulmaması gerekiyor.
1: Evet, hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz
0: Ben
1: için.
0: sağ olun.
1: Kolaylıklar.

0: diliyoruz. Hoşça
1: Kolay gelsin.
0: kalın.
1: Sağ olun.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haberlerle devam ediyoruz yolculuğumuza. KPSS'de Rize rüzgarı, dünyaca ünlü anzer balığı sınav sorusu oldu. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2026 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumunda adaylara yöneltilen cümle birleştirme sorusu, Rize'nin İkizdere ilçesinden yükselen tescilli lezzet anzer balının gündeme taşıdı. 1.708.329 adayın başvurduğu sınavda Rize'nin dünyaca ünlü coğrafi işaret tescilli ürünü anzer balığı sorusu damga vurdu. İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2000 ile 3000 metre rakımda üretilen ve tıp dünyasında şifalı özellikleriyle bilinen anzer balığı genel yetenek testinin 4. sorusunda adayların karşısına çıktı. Sınavın Türkçe bölümünde adaylardan anzer balığının üretim değerini ve kullanım amacını vurgulayan iki ayrı cümlenin anlamca doğru biçimde birleştirilmesi istendi. Rize'den başka bir haberimiz var. Rize'de istatistiklerin savaşı, atmaca, tarihi başlangıç, Alanya Spor seriyi bitirme peşinde. Çaykur Rizespor evinde hiç yenilmediği Alanya Spor'u konuk ediyor. Kazanırsa 2013'ten bu yana en iyi sezon başlangıcını yapacak Alanya Spor'sa 10 Eylül 2025'ten beri 17 maçtır dış sahada kazanamıyor ve son deplasman galibiyetini Recep Uçar'a karşı almıştım. Biraz sonra zaten detayları da konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Artvin'in Ardanuç ilçesinde heyecanla beklenen geleneksel kültür sanat festivali için geri sayım başladı. Ardanuç Belediyesi ile Ardanuç Kaymakamlığı işbirliğinde düzenlenen festival 9-13 Eylül tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşlarla buluşacak. Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve Ardanuç Kaymakamı Nazmi Yücel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda bölge kültürünün önemli simgelerinden geleneksel boğa güreşleri, halk oyunları ve mehteran gösterilerinin yanı sıra sevilen sanatçıların konserleri de yer alacak. Gümüşhane'den bir haberimiz var. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Torul Kalesi, cam seyir terası, aynı güzergahtaki Karaca Mağarası'nın kapalı kalması nedeniyle bu sezon beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamayarak olumsuz etkilendi. Tur operatörleri, Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde bulunan ve Gümüşhane'nin lokomotifi olarak Karaca Mağarası'nın kapalı oluşunu turizmde şok kapanış olarak değerlendirilirken, Gümüşhane turizminin lokomotifleri arasında yer alan iki önemli merkez bu yıl ortak kaderi paylaştı. Karaca Mağarası 16 Nisan 2026 tarihinde güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Mağara yolunda başlatılan çelik bariyer ve yamaç ıslahı çalışmalarının 31 Ekim'e kadar süreceği açıklandı. Mağaranın kapalı olması, aynı tur rotası üzerinde bulunan Torul Kalesi cam seyir terası ziyaretçi sayılarını doğrudan düşürdü. Gümüşhane Triatlon ekibi Ordu'daki bölgesel lig finalinde 4 kupa ve madalyalarla döndü. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen bölgesel lig final yarışmalarında Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü 41 sporcu ile katıldığı organizasyonda 4 kupa ve çok sayıda madalya kazanma başarısı gösterdi. Türkiye Triatlon Federasyonu ile Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 2026 Türkiye Triatlon Federasyonu bölgesel lig 11. Bölge 3. Etap Triatlon Müsabakaları Ordu'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 275 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği organizasyona Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü 41 sporcu ile katıldı. Zorlu etapları başarıyla geçen Gümüşhaneli genç sporcular kent adına önemli bir başarıya imza atarak organizasyonu 4 kupa ve çok sayıda madalyayla bitirdi. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde düzenlenen Rahvan At yarışlarında Gümüşhane'yi temsil eden Çankaya isimli tay, büyük finalde 3. olarak kente kupa kazandırdı. Elde edilen başarının ardından Gümüşhane Rahvan Atlı Binicilik Spor Kulübü yönetimi atasporunun kentte yaşatılması için yetkililere tesis çağrısında bulundu. Artvin yöneticisinin yanındayız. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Artvin'de tarımsal üretimin geliştirilmesi, bölgeye özgü ürünlerin değerlendirilmesi ve Artvin balının markalaştırılması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, Artvin'in özellikle çay, fındık ve bal üretiminde tarım kredi kooperatifleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Artvin balının tanıtımı ve pazarlanması konusunda üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Bayburt'ta fırınlarda sıkı denetim, Bayburt'ta fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekmek ve unlu mamullerin gramajları ve fiyatlandırma kuralları incelendi. Park halindeki otomobilde ölü bulundu. Ordu'nun Ünye ilçesinde kalp hastası bir vatandaş. Park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarihi camide çıkan yangın lojmana sıçradı. Artvin'in Şavşat ilçesinde tarihi camide çıkan yangın lojmana sıçradı ve lojman kullanılamaz hale gelirken ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı. Öğrencilere 2 milyar TL eğitim yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2025-2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, eğitim yardımları kapsamında öğrencilere kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaçların ulaştırıldığını belirtti.

0: Spor.
1: Sporla devam ediyoruz. A milli kadın voleybol takımı iki kez geri düştü. Maçta İtalya'yı devirip Avrupa şampiyonu oldu. Sultanlar şampiyon A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. İstanbul'da düzenlenen 2026 Cev Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları iki kez geri düştüğü maçı 3-2 kazanarak mutlu sona ulaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada sonunda büyük bir coşku vardı. Bu arada Ay Yıldızlı ekip üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Elbette hepimiz çok mutlu olduk bu sonuca. Paul Onuachu 2. Salah, Muçi ve Ju golleriyle Gençler Birliği'ni deviren fırtına adeta şov yaptı. İşte gerçek Trabzon. Hemen haberin detaylarına bakalım. Şiir gibi oynadılar. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun 4. haftası maçında dün akşam Papara Park'ta Gençler Birliği'ni konuk etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sahaya çıkan fırtına müsabakaya çok etkili başladı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Aral'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Onuachu kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün morali de daha baskılı ve istekli oynayan Bordo Mavili ekip 14. dakikada ise VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Salah'ın penaltı golü sonrası fırtına skoru 2-0'a getirdi. Bu dakikalardan sonra Gençler Birliği üst üste pozisyonlar yakalasa da fırtına farkın azalmasına izin vermedi. Yeniden oyunun kontrolünü ele alan Fırtına 22'de yine Onuachu'yla fileleri havalandırarak başkent ekibi karşısında 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarının son bölümlerinde oyuna sonradan giren yeni transfer olan Ju üst üste bulduğu iki pozisyonda kaleci İrfan Can'a takıldı. Müsabakanın ilk 45 dakikası Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da Bordo Mavili ekip etkili oyununu sürdürdü. Karşılaşmanın 59. dakikasında Salah'ın pasında Muçi fileleri havalandırarak skoru 4-0 yaptı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Ju sahneye çıkarak skoru 5-0'a getirdi. Trabzonspor maçı 5-0 kazanarak adeta şov yaptı sevgili dinleyicilerimiz. O dünya markası Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah yine şiir gibi oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Gençler Birliği maçında penaltıdan fileleri havalandıran Salah bir de asist yaparak hücumda oldukça etkili olduğunu gösterdi. Her geçen gün artan formuyla Süper Lig'e damga vurmaya başlayan Salah'tan beklentiler daha da arttı. Süper Lig'de toplam 4 gole ulaşan Salah oyunuyla kendine hayran bırakıyor. Bugün de bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Hayatın İçinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Serkan Eyüboğlu, Murat Çelik ve Özgül Kömürcü yolculuğumuza devam ediyoruz. Programımızda ilk olarak Ajda Pekkan'dan bir şarkı dinledik. Affetmem Asla Seni. Şimdi bugün programımızda neler var hemen sizlerle paylaşalım. Bugün Pazartesi Futbol Saati bölümümüz var. Trabzonspor'u konuşacağız. Futbol yorumcusu Ümitcan Tutar bizlerle olacak. Sonrasında Rize'ye uzanacağız. Çaykur Rizespor, Gaziantep deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alihan Terater bizlerle olacak. Ve sonrasında Samsunspor'u konuşacağız. Selçuk Kaya gazeteci arkadaşımız bizlere son durumu aktaracak. Dünya Temiz Hava Günü bir metnimiz olacak sizinle paylaşacağımız ve aile hayatı köşesinde uzman psikolog ve aile eğitim danışmanı İknur Çolak bizlerle olacak. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle yolculuğumuza devam edelim. Nilüfer bizlerle. Başka sözüm yok.

0: ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Trabzonspor Fatih Tekin'in ayrılığından sonra yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı Hüseyin Çimşir'e emanet etti ve dün akşam oynanan Gençler Birliği karşılaşmasına onun yönetiminde çıktı. Bordo Mavili yönetim bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürüyorken bir yandan da yeni forvet Francolino Ju transfer ederek kadroya dahil etti. Futbol yorumcusu Ümit Can Tutar'la tüm bu süreci konuşacağız ve dün akşam oynanan Gençler Birliği karşılaşmasını değerlendireceğiz. Sayın Tutar, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar efendim, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah sanırım Trabzon'da Trabzonspor dışında başka bir konu konuşulmamıştır. Gerçekten çok mutlu bir sonuç oldu, 5-0. Durumu değerlendirelim. Tabii ki Trabzonspor bu maça kadar, dün akşamki maça kadar gerçekten çok üzücü bir durum söz konusuydu ve taraftar için de gerçekten üzücü bir durum vardı. Ne oldu, neler yaşandı ve sonrasında dün akşamki maça gelelim.

0: Efendim, öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim. Benim gözümde futbol teknik direktörleri ellerindeki kadroya olumlu manada maksimum %20 civarında etki edebilirler. Ama olumsuz manada bunu %100'e kadar çıkartabiliriz. Aslında elimizde bizim çok daha iyisini yapmaya muktedir bir kadro varken bana göre yanlış teknik direktör seçimi ve o teknik direktörün yanlış seçimleri sebebiyle başımızı biraz derde sokmuştuk. Üzerimizde bir ölü toprağı vardı, prangalarla bağlanmıştık ve işte onları ortadan kaldırdığımızda sadece futbolun doğrularını yapan, en basit olanı yapan ve üstelik de hani CV'sinde çok üstün başarıları olmayan teknik manada bir teknik direktörle bile bir anda her şeyin değiştiğini görebiliyoruz. Hani Johan Cruyff'un bir sözü var, diyor ki futbol basit bir oyundur ama zor olan basiti oynamaktır. İşte biz basiti yaptık. Hüseyin Hocam sağ olsun herkesi yerinde oynattı. Son derece olması gerektiği gibi orta sahada bir 6 ve 8 ile maça başladı ve tamamen orayı optimize etti. Ki hala bana göre orta alanda çok iyi sayılmayız. Ama şöyle bir şey var. Yani hani Einstein diyor ya, bir sevdiğiniz işi yaparsanız hiç işe gitmemiş olur. Şimdi bunlar genç insanlar, milyon dolar kazanan genç insanlar ve yetenekli insanlar. Bunlar yaptıkları işten de keyif almak isterler. Yani her taraftan bağlayıp özgürlüklerini, sahadaki özgürlüklerini kısıtlayıp işte inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde illa da bunu yapacaksınız da zorlamanın bana göre çok da elle tutulur bir tarafı yok. Yani bugün 5 yaşında çocuğunuzu bile 24 saat boyunca zapturapt altında tutamıyorsunuz, her dediğinizi yaptıramıyorsunuz. Biraz işin keyif tarafına bakmak lazım. Biraz bu sahada bu işi icra eden arkadaşların, sanat boyutunda icra eden arkadaşların bu işten keyif almasını da sağlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. İşte sonunda böyle oluyor. Tabii gayet mutlu ve mesut bir güne uyandık buraya gelmiş.
1: Evet. Dün akşam Trabzonspor'un oyuncularını nasıl gördünüz? Farklı bir hava var mıydı? Şimdi Hüseyin Çimşir'in ilk maçında 5-0'lık galibiyeti alması bize ne söylüyor?
0: Evet, yani bir fark vardı. Biraz önce zaten bunu vurgulamaya çalıştım. Fark şuydu, keyif almaya başladılar.
1: Bir
0: Anlamsız
1: Onaç
0: yan pas.
1: örneği var mesela. Uzun zamandır Onaç kelimesini bile çok az kullanıyorduk.
0: Evet.
1: Şimdi artık geriye döndü gibi bir durum oldu.
0: Şimdi Onaçu ile ilgili çok aklı hayale gelmeyecek senaryolar uyduruldu. Hani Sadri Şener hep söyler, burası 5000 yıldır kalaylı kazan bu şehir diye. Yani inanılmaz, insanın, normal insanların aklına gelmeyecek garip senaryolar yazdılar. Yani insanların inişleri ve çıkışları vardır. Yani her zaman herkes iyi olacak diye bir durum yok. Bazen biz günlük hayatımızda bile çok daha verimli ve verimsiz olduğumuz durumlar olabiliyor. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: çok farklı uyaranlarla ya da çarpanlarla karşılaşıyoruz hayatta. Ben ilk 3 maçta ki French Varoş maçlarını da katarsak bunun içerisine 5 haftalık periyotta yeterince doğru beslenemediğini, onun özelliklerine uygun bir futbol oynanmadığını düşünüyorum. Hatta sizden önceki yayınlarımda da bunu sıkça dile getirmiştim. Yani o vücut, o cüssede bir oyuncu o kadar koşturulmaz. O kadar geriye getirilmez, orta sahaya getirilmez. Yani o zaman fiziken onu bitirirsiniz ve asli yapması gereken işte enerjisinin ve işte gücünün düştüğü bir ana denk geldiğinde kötü bir sonuç ortaya çıkar. İşte Hüseyin Hocam dediğim gibi bu basit olan şeyleri yaptı ve iyi bir sonuç aldık. Yoksa mentalite olarak ben oyuncuların kafasında farklı bir kurnazlık, farklı bir tilkilik olduğunu asla inanmam. Orası dünyanın en büyük şehir kulübü. Gözlerin, bütün taraftarın, camianın gözlerin üzerinde olduğunu oyuncular bilir ve onun sorumluluğuyla sahaya çıkarlar. Ama işte bazen olmaz. Yani yanlış şeyler yaptırırsanız olmaz.
1: Evet. 5-0'lık bir sonuçtan bahsediyoruz. Trabzonspor dün akşam sahada hangi yönleriyle farklıydı?
0: İşte az önce bahsettiğim gibi özgürlük yönüyle farklıydı ve aslında benim en çok karşı çıktığım şey şuydu. Bakın, geçen senenin sonunda, geçen sezonun sonunda yaptığımız bir bağlantıda önümüzdeki sezon için ne olacağını düşünüyorsunuz diye sormuştu bana yayıncı arkadaş ve ona şöyle söylemiştim. Hiçbir şey olmasını düşünmüyorum. Neden dedi? Çünkü dedim, teknik direktör daha sezon bitmeden önümüzdeki sezon işlerinin çok zor olacağını söylüyor.

0: Düşünün, bir teknik direktör var ve söylemlerinin %90'ı zorluklar üzerine kurulu. Yani yapabiliriz değil, zor. Ya şöyle düşünün şimdi, hani sorduğunuz için aklıma geldi. Şimdi Büyük Selçuklu ordusunda askersiniz, Malazgirt Savaşı'na çıkacaksınız. Sultan Alparslan şey diyor, yani biz 40 bin kişiyiz, Doğu Roma 200 bin kişi. Zor abi diyor, yani yapamayız biz bu işi. Ya o zaman neyi başarabilirsiniz? Hüseyin Hoca maçtan önce çıktı ve dedi ki biz kendi gücümüzü, yapabileceklerimizi biliyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz. Bakın, çok basit bir mental fark ne kadar oyuna ve sonuca etki edebiliyor. İşte ne yaptı diyorsanız, işte bunu yaptı. Ve kendisini gerçekten tebrik ve takdir ediyorum. Hatta o kadar ki benim kafam karıştı. Yani bundan sonrasıyla ilgili işte teknik direktör kim olsun konusunda yani
1: Evet.
0: kafam karışmadı değil yani.
1: Sanırım bütün taraftarın da kafası bu anlamda farklı farklı yorumlarla bugün düşünce boyutuna geçmiştir. Şimdi Muhammed Salah sporcumuz var. Trabzonspor'da ilk maçtan bu yana nasıl bir performans gösterdi? Evet, dünyaca ünlü bir isim, çok başarılı bir sporcu ama elbette bu Trabzonspor'da da kendini gösterebilmesi için iyi bir ekip uyum içerisinde olması önemliydi. Bugüne kadar konuşulanlarda neler yaşandı ve Muhammed Salah'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi efendim, aslında çok güzel bir şey sordunuz. Bunu cevaplarken aynı zamanda ikinci defa Avrupa şampiyonu olan kadın voleybol milli takımımızı da kalpten, yürekten tebrik ederek başlayayım buna.
1: Evet.
0: Şimdi örneği tam da oradan verebiliriz. Bakın, voleybol kadın milli takımının nasıl bu kadar başarılı olduğuyla ilgili biraz bakmıştım, yani ne yapmışlar, neyi doğru yapmışlar diye. Bir defa o ligin son derece iyi bir lig olduğunu, orada eşit rekabet koşullarında çok güçlü takımlar olduğunu ve dünya çapında oyuncuların geldiğini gördüm. Doğal olarak genç Türk oyuncular da onlarla birlikte oynayarak, onlarla birlikte antrenman yaparak, hatta onlarla birlikte özel yaşamlarını paylaşarak, dışarıda da beslenmelerine, uykularına, gıdalarına kadar her şeyi belki onlardan öğrenerek kendilerini geliştirdiler. Yani rol model olmak çok kıymetli bir şeydir. Şahitlik diye bir kavram var bu hayatta. Doğal olarak Salah gibi, hani futbolun duayeni kabul edilen, bugün dünyada herhalde bilmiyorum hani ıssız adalar dair herkesin tanıdığı, bildiği, idol kabul ettiği bir oyuncunun Trabzonspor'da oynamasının orada diğer genç takım arkadaşları için ne anlam ifade ettiğini az çok hissedebiliyoruz. Bizim skora yaptığı basit oynayarak, daima doğru yere koşu yaparak, enerjisini daima doğru kullanarak ve sahayı bir radar gibi tarayıp bütün boşlukları doldurarak sonuca etki etmesinin ötesinde takım arkadaşlarını ve hatta seyircileri, taraftarları, futbol dünyasının içerisindeki herkesi geliştiriyor olması benim için çok daha kıymetli bir şeydir. Bunun tadını çıkaralım derim. Şimdi efendim bakınız. Şimdi 7 tane notayla trilyon tane şarkı yapabilirsiniz. Yapılıyor zaten. 3 ana renkle milyarlarca tablo, milyarlarca renk ortaya çıkarabiliyorsunuz. Elinizde 25 kişilik kadro var, 150 milyon euro bütçe var ve tek tip futbol oynuyorsunuz. Bu bizi zaten bir yere götürmez. İşte şimdi Salah gibi futbol idolleri, hani bize futbola başka yönden de bakmayı teşvik edecek, bizi mental olarak da geliştirebilecek figürlerin ve işte Hüseyin Hoca gibi,

0: Ve ihtiyaç bittiğinde sessizce giden insanlara ihtiyacımız var. Bizi de, futbolu da, insanlığı da geliştirecek olan budur.
1: Evet. Şimdi yeni transfer içinde bir şeyler söylerseniz, Franculino Ju transferiyle ilgili olarak ve ilk maçta da ilk golünü attı. Nasıl
0: Evet.
1: değerlendirirsiniz? Nasıl bir oyuncu?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Genç bir oyuncu, çok genç bir oyuncu ve sahaya çıktı henüz 30. saniyede hiç bilmediği bir ülkede, yani toprağına ilk defa, çimine ilk defa bastığı bir sahada topu önünde buldu ve kaleciyle karşı karşıya. Atamadı golü. Ya bunu tabii o yaştaki bir oyuncunun heyecanına veriyorum. Çünkü o atmosfer, o ambiyansa belki de hiç yaşamadığı bir ambiyans bu. Alışmak kolay değil. İlk maç olduğu için ben hani çok böyle derinlemesine bir analiz yapmak istemem ama geçmişte yaptıkları ortadadır. Zamanla çok daha iyi olacağına inanıyorum. Evet, belli yetenekleri var. Mesela bizde eksik olan araya defans arkasına koşu yapmak gibi işte bir özelliğinin olduğunu görüyorum. Kovalıyor, deniyor, boş bırakmıyor ve fırsatçı. Yani bir santrfor zaten bunlardan oluşur. Yoksa bütün santrforların, yani amatör ligde bile bir santrforun zaten asgari bir fizik gücü vardır. O nedenle çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ancak tek başına bir şey beklemektense, tabii bir ekip oyunun içerisinde ona biçilen rol ve o rolden aldığımız verim açısından bakmak lazım. Bazen birbirini tamamlarsın yani. Ben hep Burak Yılmaz, Umut Bulut örneğini veririm. Yani bir tanesi daha az yeteneklere sahipti. Koşuyordu, yıpratıyordu, arkaya koşu atıyordu vesaire. Öbürü işi bitiriyordu. Şimdi o yüzden hani Onuachu gibi bir figürle yan yana değerlendirdiğimizde çok ölümcül, bunu pozitif manada söylüyorum Trabzonspor açısından, sonuçlar aldırabileceğine inandığım yeteneklere sahip. Umarım hani şehre de alışır, taraftarlar onu bağrına basar, o da şehre ve kulübe, takıma alışır ve çok daha iyi şeyler yapar.
1: Evet, bu galibiyet yeni teknik direktör arayışını ve yönetimin kararını etkiler mi sizce?
0: Efendim çok özür dilerim, ses gitti geldi, tekrarlar
1: Bu
0: mısın?
1: galibiyet yeni teknik direktör arayışını ve yönetimin kararını etkiler mi sizce?
0: Yani ben bilemiyorum. Yani çok yönetimin yani biz Hüseyin Hoca ile devam edelim kararında olacağını çok tahmin etmiyorum. Yani bunun da aslında duygusal sebepleri var. Yani bizim camianın, taraftarın bir yapısıyla ilgili bir takım sebepleri olduğunu düşünüyorum. Yani yarın olası ki olacaktır bunlar. Yarın olası herhangi bir kötü sonuçta, ya işte siz bununla devam ettiniz, işte ya bundan çok daha iyisi vardı, onu kovdunuz da bunu getirdiniz diye döner iş. Ve yani kulübün ve yöneticilerin ben böyle bir riski alacaklarını düşünmüyorum. Yani bu benim kişisel fikrim. Yani ben olsaydım ne yapardım sorusuna cevap vermiyorum. Yani kulüp yöneticileri açısından bakmaya çalışıyorum duruma. Mevcut kulüp yöneticileri tarafından bakmaya çalışıyorum. Doğal olarak ben işte belli isimler var zaten. Bu isimlerden bir tanesiyle anlaşılabileceğini düşünüyorum. Ancak ne olursa olsun fikrim şudur. Yani kimler geldi, kimler geçti bu kulüpten hoca olarak. Yani Hüseyin Hoca'nın onlardan herhangi bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Hiç tanımam. Hayatımda selam vermişliğim de yoktur. Ama bence gelişime son derece açıktır. Çünkü özellikle oyuncu seçimlerinde, oyuncu bulunması konusunda çok başarılı teşhisleri olduğunu geçmişte de biliyoruz. Referansları bu konuda son derece sağlamdır. Çok mütevazı bir adam. Ben böyle adamları seviyorum. Sadece işini yapan, çok konuşmayan, hani baktığınızda ya bu depresif bir adamdır ya da işte duygularını çok coşkulu yaşar diyebileceğiniz değil. Biraz daha poker surat, olması gerektiği gibi, olması gerektiği kıvamda yönetici olan insanları çok seviyorum. Onda da bu kumaşın olduğunu görüyorum. Bence değerlendirmekte fayda var. En kötü ihtimalle çok iyi, hiç tartışılmaz bir teknik direktörün altında yardımcı teknik direktör olarak bir iki sezon gidip ondan sonra birinci teknik direktör haline gelmesinde hiçbir sakınca görmüyorum.
1: Evet, takımda kalması bir süre daha avantaj sağlayabilir. Sayın Tutar, önümüzdeki maçlar için yakın zamanda neler söyleyebiliriz? Zor bir sezon olacak mı? Ama çok da iyi bir futbolcu takımda yer alıyor. Futbol oyuncuları var. Bu ilerleyen zamanlarda nasıl bir avantaj sağlayacak?
0: Şimdi önümüzdeki hafta Konya Spor'la maçımız var. Konya 4'te 0 çekti şu ana kadar. Gerçekten çok kötü gitti.

0: veriyorlar. Deplasmanda oynuyoruz. Ben orada da açık konuşmak gerekirse farklı bir galibiyet bekliyorum. Ondan sonraki maçımız zaten içeride Galatasaray maçı. Yani bir takım şeyleri şekillendirecek maç orasıdır. O maçta milli aranın öncesine mi denk geliyor, sonrasına mı, onu da çok bilemiyorum yani tarih olarak, ama bana göre bu önümüzdeki iki maç, yani Konya maçı, bu haftaki yaşadığımız 5 gollü galibiyetin pekişip pekişmeyeceğini gösterecek maç olacaktır. Ondan sonraki Galatasaray maçı ise artık bizim o büyük arenada neler yapabileceğimize ve ne kadar, hangi ölçüde iddialı olabileceğimize dair bir veri sunacaktır diye düşünüyorum. Zor kavramını kullanmak istemiyorum. Hayatta kolay olan hiçbir şey yok zaten.
1: Evet.
0: Yani en azından benim hayatımda olmadı. Bilmiyorum sizlerin, dinleyicilerin hayatında oldu mu, ama hayatın kendisi başlı başına zaten zor. Yani bir şeyleri çok çalışarak demiyorum bakın. Yani bazen çok çalışmak çok işe yaramaz. Efektif çalışmak, akıllı olmak lazım. Hep söylerim yani, ne kadar zeki olduğunuzun, ne kadar donanımlı olduğunuzun da bu hayatta bir yerden sonra bir önemi yok. Yani akıllı olmak lazım. Bilimsel çalışmak lazım. Gelişime açık olmak lazım. Öz eleştiri yapabilmek lazım. Dışarıdan gelecek yapıcı eleştirilere de açık olmak lazım. Ben dünyada her şeyin en iyisini bilirim, benden başka hiç kimse bilmez mottosundan sıyrılmak lazım. Yani biraz
1: Evet.
0: kişisel özelliklerimizin böyle bir şey için, ilerideki başarı için uygun olması lazım diye düşünüyorum. Umarım her şey yolunda olur. Yani çünkü ya Trabzonspor öyle bir şey ki, ben açık ve net söyleyeyim, zaman zaman kurtulmaya çok çalıştım yani futboldan. Çünkü yani biliyorsunuz, bu dünyanın içerisindeki oyuncu kitlesi de, yönetici kitlesi de, izleyici kitlesi de salon sporlarından çok farklı. Yani içinde herhangi bir entelektüel kalite beklememek lazım. Yani orada bir top var ve üç direğin arasından girdiğinde dünyalar sizin oluyor filan. Ben kendimi kurtarmaya çok çalıştım ama olmadı. Yani sonra şeyi anladım. Yani bıraktım artık, zaten uğraşmıyorum. Yani tadını çıkarmaya bakıyorum. Hani Cemal Süreya'nın bir sözü var, şey diyor: okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur diyor. İşte bizimki öyle bir sevda. Yani işte biraz tadını çıkarmak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bakalım, yaşayıp göreceğiz.
1: Yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli
0: Ben
1: yorumlarınız
0: teşekkür ederim.
1: için.
0: Çok sağ
1: Sağ olun.
0: olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kalın. Futbol yorumcusu Ümit Can Tutar bizlerle oldu.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Spor. Geçen hafta Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönen Çaykur Rizespor bu akşam Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın detaylarını gazeteci arkadaşımız Alihan Telatar'dan öğreneceğiz. Sayın Telatar, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Rizespor'da maç öncesi hava nasıl? Gaziantep galibiyeti takımı nasıl etkiledi? Bu akşamki maçın önemi nedir? Bu başlıklar üzerinden konuşacağız ama öncelikle Gaziantep deplasmanındaki galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, Gaziantep'i izledik. Rizespor üst üste ikinci deplasman maçını da kazandı ve bu sezon ilk 4 haftaya baktığımız zaman İki deplasman maçında kazanan tek takım ligimizde şu anda. Bu da Rizespor için iyi bir başlangıç yaptığı anlamına gelir ama tabii Galatasaray da 6 puan aldığı için iki deplasman maçında Galatasaray ile Rizespor 4 hafta itibariyle iki deplasman maçını kazanan iki takımdan biri oldu. Gaziantep karşılaşması Rizespor açısından çok zordu çünkü bir önceki hafta kendisi aslında Karadeniz derbisinde Samsunspor'a mağlup olmuştu. O maçın moral bozukluğuyla gitmişti ama Antep maçına iyi motive olmuştu, iyi konsantre olmuştu. İyi bir oyunla maçın 1. dakikasının 90. dakikasına kadar oyuna ve topa hakim olarak etkili bir futbol oynadı. Ve attığı 2 golle de bu önemli deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Şimdi artık Rizespor açısından bu karşılaşma geride kaldı. Çünkü kendi sahasında henüz galibiyeti yok. Zaten tek bir maç oynadı kendi sahasında, Samsunspor'a mağlup olduğu karşılaşmaydı. O maçın etkilerini bugün bu akşam oynayacağı maçta silip kendi sağ ve seyircisi önünde, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak için Alanyaspor'u konuk edecek. Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmesi tabii Rizespor'daki moralleri, havayı da çok değiştirdi.
2: Özgüveni artırmıştır tabii ki takımın.
3: Kesinlikle artırdı. Takımın özgüveni arttı. Senin de söylediğin gibi özgür. Moral motivasyonu çok iyi. Havası iyi ama bugün Rize'de soğuk ve yağmurlu bir hava var.
2: Evet. Trabzon'da öyle. Bu sabah böyle gerçekten yoğun bir yağış vardı şehrimizde.
3: Evet, Rize'de yağış vardı. Şu anda yağış biraz kesti. Maç saatlerinde de yağmur bekleniyor ama onu da bekleyip göreceğiz. Ama biz yağmura alıştık artık. Yağmursuz yapamıyoruz.
2: Evet.
3: Yağmur bizim artık bir vücudumuzun bir parçası haline geldi.
2: Evet. Rizespor bu sezon başlangıcı genel olarak nasıl buluyorsunuz? Yani nasıl başladı Rizespor?
3: İyi başladı diyebilirim. Kendi sahasındaki Samsun

0: formasını saymazsak. Çünkü son yıllarda Süper Lig'de mücadele ettiği son 8 seneye baktığımız zaman en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı diyebiliriz ilk 3 hafta itibarıyla. Çünkü 2 deplasman maçını kazanmak oldukça önemliydi Rizespor spor açısından. Bunu başardı. Bunun devamını gelebilmesi için de bu Alanya Spor karşılaşması çok önemli. Çünkü ondan sonra Alanya karşılaşmasından sonra Rizespor üstte 2 deplasmana daha çıkacak. Önce İstanbul'da Eyüpspor, hemen ardından da İzmir'de Göztepe'nin konuğu olacak. Bu iki deplasman maçları öncesinde bugünkü Alanya maçını Rizespor kazanırsa hem puanını 9'a çıkartıp ligde iyi bir konuma gelmiş olacak. Hem de oldukça iyi bir pozisyon almış olacak. Tabii transferin son günlerinde önemli oyuncular da kadrosuna kattı Rizespor, hem forvetin hem orta sahada. Dolayısıyla da geçen seneki mevcut kadrosunu koruyarak bu bir avantajlı yeşil maviler için. Buna 10 tane transferle kadrosunu güçlendirdi. Hemen hemen Rizespor'un defansından orta sahasına, forvetine ve kalesine kadar alternatifi ya da kulübesi zengin bir kadro oluşturdu. Bu da bir avantaj olarak görüyoruz. Çünkü önemli isimler, iyi isimler de tercih etti.
1: Kimler var mesela? Önemli isimler.
0: Önemli isimlerden tabii Rizespor transferde en son olarak İtalya'dan Borrelli'yi transfer etti. Yine Almanya'dan bir gurbetçi futbolcumuz daha aldı. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Can'ı aldı. Daha önce de yapmış olduğu transferler vardı. Bunların da kadrosunu güçlendirdi. Borrelli, Diakate, Ahmet Kutucu, yine Sagan'ı geri kiraladı. Tekrar aldı, kadrosuna kalkıp dahil etti. Yani iyi bir kadro oluştu diyebiliriz her yönüyle. Bunları da biraz önce söylediğim gibi kulübe zenginliği çok önemliydi. Daha önceki maçlarda bir sıkıntı yaşıyordu, sakatlar, cezalar olduğu için. Ama şimdi hem kadrosu geniş hem de iyi bir kadroya sahip. İşte sol tarafta olsun, sağ bekli olsun. Zekeri Aris gibi bir sol taraf oyuncusu transfer etti. Yine Saika Bakayoko vardı stoperden. Ducaro gibi Romanya futbolunun gelecekteki hadisi olarak gösterilen genç bir oyuncu. Yine Beşiktaş, pardon, Galatasaray'dan Ümit Erdem. Yani önemli isimleri transfer etti. Bununla da Rizespor'un bu seneki en büyük avantajlarından bir tanesi de genç bir takım oluşturdu. Yaş ortalaması ligin en genç takımlarından biri haline geldi. 25-26 oldu yaş ortalaması. Zaten transfer planlamasında, transfer mühendisliğinde de buna çok özen gösterdi başkan ve yönetim kurulu. Hem yerli olsun hem de yabancı olsun daha çok genç transferler üzerinde durdu. Bunun da meyvelerini umarım uzun lig maratonunu da alacak. Ama tabii şu anda Rize'de herkes bu akşam oynanacak olan Alanya Spor karşılaşmasına çevrildi. Alanya Spor da ligin güçlü kuvvetli takımlarından biri. O da iyi bir başlangıç yaptı ama son deplasman maçında geçen hafta Eyüpspor'a son dakika golüyle mağlup olmuştu. Alanya Spor'da üst üste oynayacağı deplasman maçlarının ikincisinde Rize Spor'un konuğu olacak. İki haftanın son iki maçı bu akşam oynanacak. Bir tanesi de Rizespor olacak. Tabii Rizespor'da moralleri iyi, keyifleri iyi, hava yerinde. Sakat oyuncu sadece Ali Kulov var. O geçen seneden ameliyat olduğu için bir sakatlığı vardı. Oynayan Mihail'e iyilendi takımla birlikte. Geçen hafta Gaziantepspor maçında da süre aldı. Ali Kulov'un haricinde eksik futbolcu yok Rizespor'da. Bugün soğuk ve yağmurlu bir havada Rizespor'dan bize bir futbol, iyi bir galibiyet bekliyoruz.
1: Evet, Çaykur Rizespor evinde hiç yenilmediği Alanya Spor'u bugün mağlup ederse 4 maçta 9 puana ulaşıp 2013'ten bu yana en iyi sezon başlangıcını yapmış olacak sanırım. Burada evet. Rizespor'un Alanya Spor'a karşı geçmiş maçlardaki performansı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, senin de söylediğin gibi Özgür, Alanya Spor'la oynadığı maçlarda özellikle iç sahada iyi sonuçlar alıyoruz. Deplasmanda da benim hatırladığım galibiyetlerimiz var ama puan sahiplerimiz de olmuştur. Yani Alanya'da Alanya Spor daha çok puan aldı. Rize'de de Rize Spor daha çok puan aldı diyebiliriz. İki takım da birbirini iyi tanıyor, iyi analiz etmiş. Alanya Spor'da biraz önce sen de altını çizdin. Lige iyi bir başlangıç yaptı. Yani son haftaki Eyüpspor mağlubiyetini saymasak bile. Çünkü kendi sahasında Beşiktaş'ı mağlup etmişti bir önceki hafta. Dolayısıyla da birbirini iyi tanıyan takımların ve denk takımların mücadelesi olacak. Ama Rizespor kendi saha ve seyirci avantajını iyi kullanıp bu sezon ilk saha galibiyetini almak istiyor. Bunu alırsa hem Antep galibiyeti biraz da taçlanmış olur, daha bir anlam ifade eder ve 9 puanla

0: 2013 yılından itibaren en iyi sezon başlangıçlarından bir tanesini yaparak bundan sonra ligin önemli bir takımlarına biri haline gelir ve bu çıkışına devam eder diye düşünüyorum.
1: Evet, Yağmur'u saymazsak ev sahibi olmanın Rizespor'a nasıl bir avantaj sağlayacağını düşünüyorsunuz?
0: Şunu söyleyebilirim bu konuda Özgür. Şimdi Samsunspor maçı ilk karşılaşmaydı ve inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Tribünlerin tamamına yakını dolmuştuk. Ben uzun zamandır bir ilk sezonun ilk haftasında, ilk maçında bir Anadolu Karadeniz derbisinde bu kadar bir taraftar topluluğunun olduğunu hatırlamıyorum. Ve Rizespor'un büyük takımlarla işte Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, Trabzonspor'la oynamış olduğu karşılaşmalarda tribünler doluyordu. Ama başka takımlarla oynadığı maçlarda tribünlerin büyük bölümü boş kalıyordu. Ama Samsunspor maçına baktığımız zaman hem taraftarların yapmış olduğu koreografiler, takımı desteklemeleri, coşkuları, arzuları, istekleri çok keyif vericiydi. Biz de mutlu olmuştuk maçı izlerken. Şimdi o taraftan topluluğu bu akşam olur mu onu bilemiyorum ama birazcık yağmurun ve soğuğun etkisiyle
1: Evet.
0: o tarafta topluluğu olmayabilir ama yine de haftanın ilk günü mesai saati dışında 8'de başlayacak, 20'de başlayacak karşılaşma. Gene tribünler büyük oranda dolur ve o da Trabzonspor için etkili bir güç olur. Bir takımın en büyük beslenme umudu, beslenme iştahı taraftarıdır. Yani beslenme
1: Kesinlikle
0: illa
1: öyle.
0: gıda
1: Evet.
0: değildir. Taraftarın desteği büyük bir beslenmedir. Futbolcuya saha içerisinde ayrı bir katkı ve moral destek verir. İnşallah bugün taraftarın desteğiyle Rizespor ilk İstiklal galibiyetini alarak bundan sonra oynayacağı, üst oynayacağı, milli araya kadar oynayacağı iki deplasman maçından da daha bir moralle, motivasyonla gider ve daha bir başarılı Rizespor izleriz diye düşünüyorum.
1: Evet, taraftar açısından yanılmıyorsam biraz daha rüzgarlı ve soğuk olduğu için taraftar noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Bu sezon başında bununla ilgili olarak stadyumda herhangi bir önlemler dizisi yapıldı mı?
0: Yapıldı. Bu sezon işte Çaykur Stadı 15 bin kapasitesi var biliyorsunuz. Bu stat 20 yıllık bir 20 yıl önce yapıldı ve eksikleri vardı. Isıtma sistemi geldi bütün tribünlerin her tarafına. Zaten Çin bize şu anda Türkiye'de en iyi Çinlerden bir tanesi. Çok iyi bakım yapıldı. Çok iyi ilgi ve alaka gösterildi. Yine fiziki olarak koltuklar değiştirildi. Loca sayısı artırıldı. Şu anda deney test statta çalışma var. Stadın dinlenme alanlarının, seyirci dinlenme alanlarının, basın dinlenme alanlarının daha da genişlenmesi için alanlar açılıyor. Bu çalışmada da devam ediyor bir yandan. İyi bir revizyona uğradı Çaykur Didi Stadı ve bununla da birlikte hem seyircinin rüzgara karşı, soğuğa karşı daha korunaklı olma bizim için. Çünkü Çaykur Stadı biliyorsun bir tarafında Asgoroz Deresi akıyor. Hemen
1: Evet.
0: önünde deniz, hem deniz soğuğu hem dere rüzgarı
1: Gerçekten
0: dolayısıyla
1: zor oluyor.
0: oradaki zor oluyordu. Özellikle kışın zor maçlarda bir yandan rüzgar bir yandan soğuk. Dere ile denizin birleştiği bir noktada olduğu için sıkıntı yaşıyorlardı. Ama şimdi stadın her tarafına havadan türbinlerin altından ısıtma sistemi geldiği için bu konularda taraftarımız daha rahat olacak. O soğuk havalarda o ısıtmalardan faydalanacak. O da belki taraftar sayısının daha da artmasına neden olur diye tahmin ediyoruz. Olması da gerekir çünkü bu konuda hem Rizespor hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor Bakanlığı her türlü imkanı bu olanağı sağladı. Fiziki açıdan ve diğer açılardan.
1: Evet, Alanyaspor'dan sonra önümüzdeki hafta için Rizespor'u neler bekliyor?
0: Şimdi iki deplasman maçını kazanan Çaykur Rizespor hem de bir Konyaspor, diğeri Gaziantep gibi ligin önemli takımlarından ikisiydi. Üst üste İstanbul'da Eyüpspor'da biliyorsunuz bir içeride kazanan bir takım en son Alanyaspor'u mağlup etmişti. Dün mağlup oldu tekrar deplasman maçında. İstanbul'a gidecek. O maç da çok önemli Rizespor için ama İstanbul'da tabii Rizespor çok yabancıları çekmiyor. Orada da taraftarı yalnız bırakmıyor. Hemen ardından da bir hafta sonra yine ikinci deplasman maçı üst oynayacağı karşılaşmanın ikincisinde Göztepe'nin konuğu olacak. Bu iki karşılaşma çok önemli olacak ama öncelikle tabii Alanyaspor maçı. Eğer Rizespor ilk iki haftadaki yani Konyaspor ve Gaziantep maçlarındaki o istekli, arzulu, agresif topa ve oyuna hakim olarak oynamış olduğu oyunu oynarsa o maçlardan da iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Çünkü Göztepe maçından sonra biliyorsunuz lige 2-3 hafta gibi uzun bir ara verilecek. Hemen hemen yaklaşık bir ay.

0: Belediyespor'da yaklaşık taraftar da uzun bir ara bu akşamki karşılaşmadan sonra, ana maçından sonra bir ay yaklaşık bir zamanda Rizespor'a maçını içeride izleyemeyecek. Milli aradan sonra Ekim ayında bir daha Fenerbahçe'ye geliyor Rize'ye. O maça kadar yaklaşık bir ay gibi uzun bir süre var. Bir aydan da fazla bir süre var. Dolayısıyla da hasret kalacaklar takımlarına. Onun için de
1: Evet.
0: bu akşam Alanyaspor maçında kendi sahasında Didi Stadında tribünleri doldururlar ve takıma o beslenme ihtiyacı olan morali, motivasyonu, coşkuyu, isteği, tezahüratları verirler ve Rizespor'un kazanmasının önemli bir etken olmaları gerekir.
1: Evet, Çaykur Didi stadında saat 20'de başlayacak. Onu da hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz Ali Antelatar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Gazeteci arkadaşımız Alihan Telatar bizlerle oldu.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Spor.
8: Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi kaybeden Samsun Spor, Kocaeli Spor'la deplasmanda karşılaştı sevgili dinleyicilerimiz. Maçla ilgili bu bilgileri gazeteci arkadaşımız Selçuk Kaya'dan alacağız. Sayın Kaya, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk Özgül Hanım. Yayınlar diliyorum. Samsun'dan da herkese sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum.
8: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz biz de. Evet, Samsun Spor sezona nasıl başlamıştı? Özellikle son maç Fenerbahçe'ye kaybedilen durum ve şimdi Kocaeli Spor karşılaşması var. Nasıl başladı Samsun Spor?
9: Samsun Spor sezona açıkçası sakat başladı. Yani en belki de doğru tabir bu olacaktır. Sezon başı olmasına rağmen takımımız sakatlıklarla mücadele ediyor. Takımın çok önemli eksikleri var. Hatta son oynanan Kocaeli Spor deplasmanına 3 kaleci dahil 17 kişi gidebildi Samsun Spor. Çok önemli
8: çok
9: oyuncular.
8: Evet,
9: yani
8: evet.
9: 8 tane direkt yani ilk 11'de oynayan futbolculardan oluşan eksiği var. Tabii bu eksikler sadece Kocaeli Spor maçında değil Fenerbahçe maçında da kendini iyiden iyi hissettirdi. Fenerbahçe maçı çok kötü geçmişti ama Kocaeli Spor deplasmanında Samsun Spor bu kadar önemli eksiği olmasına rağmen, forveti olmamasına rağmen, hocanın yaptığı değişikliklerle sahada aynı anda 4 stoperle oynamak zorunda kalmasına, 2 tane sol bekle oynamak zorunda kalmasına rağmen çok iyi bir oyun ortaya koydu. Kaçırdığı pozisyonlar, Logi Tomasso'nun direkten dönen şutu. Bu yenilgi açıkçası talihsiz bir yenilgi diyebiliriz. Çok da karambol bir pozisyonda yenilen bir gol vardı. Dinleyicilerimiz maçı izlediklerinde hemen hatırlayacaklardır. Bir anda rakip Ake'nin önünde kalan top maalesef ağlarımızla buluştu. Bunun dışında Okan'ın 2 tane çok net kritik kurtarışı vardı ama Samsun Spor'un da kaçırdığı birbirinden önemli fırsatlar vardı. Yani eksiklere rağmen Samsun Spor doğru oyunla rakibini iyi analiz ederek Kocaeli karşısında oyun olarak kazansa da maalesef skor olarak kazanamadı. İnşallah yani şunu temenni ediyorum. Tabii sezon her takım için zorlu, sıkıntılı ve sürpriz sonuçlarla başlıyor. Alt tarafta da ya bu takım kesin düşer dediğimiz takımlar artık galibiyetler almaya, puan almaya başladılar. Onun için inşallah bu sakatlıklarla başlayan sezonda kaybedilen bu puanları Samsun Spor sezon sonunda aramaz. Benim açıkçası en büyük temennim bu olacaktır. Yoksa takımın oyunu özellikle geçen haftaki Fenerbahçe mücadelesine göre düşünürsek Kocaeli Spor deplasmanında oldukça iyiydi. Ama şöyle de enteresan bir durum oldu. İşte Rize deplasmanında takım kötü bir oyun ortaya koyarken kazanmayı bildi. Ama Kocaeli'de iyi oynarken kazanamadı. İşte tüm sakatlar iyileştiğinde Torsten Fink'in de eli hem kulübeden de güçlendiğinde Samsun Spor gerçek oyununu inşallah sergilecektir. Tabii milli araya 2 maç kaldı. Bu hafta Samsun Spor sahasında ligimizin yeni ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. 6. haftada da Erzurum Futbol Kulübü'ne konuk olacak takımımız. Ardından 3 haftalık bir milli ara var. Yapılan açıklamalar da bu yönde. Milli ara sonrası Samsun Spor'da bütün sakatlar iyileşecek. Cezası var. Elyum Watt'ın biliyorsunuz Türkiye'ye gelirken 4 maç cezayla geldi. Onun da cezası bitecek. Yani tüm eksikler Karadeniz derbisi öncesi, milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçı öncesi giderilmiş olacak. Artık milli aradan sonra da Samsun Spor'un hem sahadaki hem skordaki gerçek gücünü daha iyi göreceğiz diye umuyorum.
8: Evet, bu süre içerisinde yeni transfer çalışmaları yapıldı mı peki, yoksa tamamen sakatlıkların bitmesi mi beklenecek?
9: Şöyle, Samsun Spor tabii transferde son günü iki önemli isimle geçti. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Birincisi stoper Strahinja Erakovic ve Gaziantep'ten de tanıdığımız forvet Bayo. Ki forvet eksikliği Samsun Spor'da çok ciddi bir noktadaydı. Marius Muhaldin Manji'nin sakatlığı var. Yeni transfer Fatih Kaya Fenerbahçe maçında sakatlandı. Bu iki oyuncu da milli aradan sonra belki anca dönebilecekler takıma. Yönetimde hem sakatlığı düşünerek hem forvet hattına bir takviye yapmak için hem Bayo'yu kadrosuna kattı Samsun Spor. Onunla birlikte dediğim gibi son transferde stopere geldi. Ve Samsun Spor transfer dönemini 10

0: gelecek vaat eden genç oyunculardan kurulu, işte Drapinski gibi, Guarino gibi iki tane gelecek vaat eden stoper. Onun dışında işte Bayo hamlesi biraz tecrübe kattı. Erekoviç hamlesi de biraz tecrübe kattı. Ama işte Antonio Sekongu'yu da buraya katabiliriz. Samet Onur'u da buraya katabiliriz. Daha genç ki ligimizin en genç takımlarından birisi oldu Samsun Spor. Gelecek amaçlı bir kadro kuruldu. Bu yıl tabii ki hedef gizli beşincilik diyelim. Ama Samsun Spor'un da bu yenilenmiş kadroyla ligi ilk 7'de, ilk 8'de bitirmesi de hiç de fena bir sezon finali olmayacaktır. Ama Samsun Spor'un önümüzdeki yıl bu kadroyla kesin hedefi Avrupa Kupaları. Bunu hem Sayın Başkan hem futbol direktörü çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Bu yılda bu kadro oturduğunda, yani oynanan oyununda gördüğümüz ve bunun üzerine yaptığımız yorumla şunu söyleyebilirim. Samsun Spor beşincilik için ciddi adaylardan birisi. Tabii ki sakatlıklar, cezalardan dolayı belki lige biraz tökezleyerek başladı ama Samsun Spor Ligi yine kafada bitirecektir diye düşünüyorum. Ama bu yıl olmazsa da yine Avrupa Kupaları tadı damağımızda
1: Evet.
0: kalmayacak. Önümüzdeki
1: Geçen
0: yıl
1: yıl oldukça zor bir dönemdi aslında Samsun Spor için ama çok da iki tarafı da çok da güzel idare etti bence.
0: çok da
1: Evet.
0: keyifliydi. İşte bizim yaş kuşağı ilk defa bu heyecanları yaşadık. Biz Avrupa'ya gittik, Avrupa maçlarına gittik. Orada gururlandık, heyecanlandık. Ki takımımız da iyi gitti. Son 16'ya kadar kaldı. Bu gerçekten önemli bir başarıydı. Ama diyorum ya inşallah tadı damağımızda kalmasın. Bu yıl olmazsa inşallah bir sonraki yıl yeniden Avrupa arenasında inşallah Samsun Spor yerini alacaktır.
1: Evet, 11 yeni isim dedik, daha genç bir takım dedik. Sezon başlarken bu dezavantaj olarak yaşandı diyebilir miyiz? Belki önümüzdeki yıl oturacaktır, ekip birbirine daha çok alışacaktır ama sezonun başlangıcı için biraz zor bir süreç mi acaba?
0: Her geçiş dönemi sancılı geçer. Yani bu sadece sporla alakalı da bir durum değil. Her yenilenme beraberinde bazı sıkıntıları da getirecektir. Dediğiniz gibi 10 yeni isim, yani biri kiralandıktan sonra 10 yeni isim kalıyor. İçlerinde genç oyuncular var, Türkiye Ligi'nde ilk defa oynayan oyuncular var. Tabii ki bu süreç biraz sancılı geçecek. Bunu teknik direktör Thorsten Fink de ifade ediyor. Bu dönemde sizlerden biraz sabır ve destek bekliyoruz dedi. Yani bugün baktığınızda işte İskoç Elien Vaat, Guarino İtalyan, Igor Drabinski, Oscar ki Danimarkalı oyuncu, inanılmaz derecede iyi bir oyuncu ama o da geldi son antrenmanda şanssız bir sakatlık yaşadı. Kocaeli'ye gidemedi. Antonio Sekongo oynadığı maçlarda da çok iyi bir görüntü verdi. Erekoviç savunma hattında ciddi bir tecrübe olacaktır. Muhammed Bayo zaten ligimizi bilen bir oyuncu. Tüm bunlar ve bunlarla birlikte aslında en büyük problemlerden birisi de geçen yıldan bu yana sakatlık yaşayan işte Afonso Souza, Tanguy Kolibali ve Jaures Asamoah'un da dönmesini bekliyorduk açıkçası. Bu oyuncuların dönüşü de uzun sürünce problemler de burada başladı açıkçası. Bir yandan yeni transferler, bir yandan geçmeyen sakatlıklar derken her şey üst üste geldi. Ama dediğim gibi milli ara sonrası hem takımın kaynaşma süreci de artık tamamlanacaktır. 6 maç oynanacak, 3 haftalık bir milli ara girecek. Milli aradan sonra inşallah Samsun Spor geçen yıl bıraktığı yerden yoluna emin adımlarla devam eder diye düşünüyorum.
1: Evet, Samsun Spor'un özellikle bu sezon için en güçlü yanlarını ve dezavantajlı olduğu yanlarını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Savunma oturana kadar tabii ki bir uyum problemi yaşayacaktır Samsun Spor. Çünkü Okan'ın önünde, kaleci Okan'ın önünde oynayan iki deneyimli stoper de gitti. Hem Şatka hem Drongelen. Gelen. Oraya Guarino, Drapinski, Erakoviç gibi üç tane yeni savunmacı alındı. Yunus Emre var, onunla birlikte dört. Onların alışma sürecinde özellikle savunmada yapılması muhtemel hatalar belki Samsun Spor'un canını yakabilir. Bu zamana kadar bunları gördük. Göztepe maçında yapılan bariz hatalar, Rize'de golle sonuçlanmasa da yapılan bariz hatalar, Fenerbahçe maçında çok özellikle yediğimiz ilk golde savunmanın bir anda dengesiz yakalanması, İşte bu savunma disiplini oturana kadar sansın.

0: spor en büyük problemi savunmada yaşayacaktır. Bu bir kere 2 kere 2 4 diyelim. Ama kurgu oturduğunda özellikle savunmadan başlayan çıkışlarla birlikte orta saha ve kanatları doğru kullanmaya çalışıyor Thorsten Fink. Rakibi orta sahada yani maçta orta sahayı ele alıp ona göre gerçekleştireceği hücum organizasyonlarıyla rakibi boğarak gitmeyi düşünüyor. Top kendinde kalıp sürekli top çevirerek boşluklar aramayı planlıyor. Eğer bu planlara oturursa Samsunspor'un en güçlü yönü orta sahası ve orta sahadan hücuma çıkışları olacaktır. Ama dediğim gibi şu anda savunma bir soru işareti, büyük bir soru işareti. İşte Guarino, Drapinski, Erakoviç bunların birbirine uyum süreci ne kadar kısa sürerse o kadar iyi olacak bizim adımıza. Bu hafta bu üç oyuncu da oynayabilecek durumda. Sakatlıkları geçti. Drapinski de geldiği gibi bir sakatlık yaşamıştı. Guarino da aynı şekilde. Artık yavaş yavaş da hoca bu gerideki ikiliyi bulmaya başlayacaktır. Hoca gerideki kurguyu oturttuğunda ben inanıyorum ki diğer eksiklerin de dönüşüyle artık o coşkulu futbola alıştık çünkü biz Samsunspor'dan Thorsten Fink'le birlikte o coşkulu futbolu oynayıp 13. sıraya kadar geriledik de yavaş yavaş basamakları inşallah tırmanacaktır.
1: Evet, 12 Eylül 2026 saat 17'de Samsun 19 Mayıs Stadyumunda bu maç oynanacak. Taraftara mesajınız olur mu?
0: Şöyle tabii Fenerbahçe maçı sonrası özellikle Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın yaptığı bazı açıklamalar biraz Samsun Spor camiası tarafından tepkiyle karşılandı. Ben şunu söylüyorum her zaman. Samsun Spor camiası maalesef kırılgan bir camia. Böyle birkaç açıklamayla bazı negatif durumlarda hemen bölünmeye, kırılmaya başlayabilen bir camia ama şunu söyleyebilirim. Çok genç, dinamik bir takım kuruldu. Bu takıma gerçekten sahip çıkmak gerekiyor. Bu takımın desteklenmesi gerekiyor. Samsunspor geçen yıl ve ondan önceki yıl ligde önemli işler başardıysa bunu 12. adamla başardı, taraftarıyla başardı. Ben taraftardan Samsunspor'u her zaman desteklemesini ve yalnız bırakmamasını istiyorum. Tabii ki stadın fiziki şartları, uzaklığı, şusu busu, mazeret çok bu anlamda. Sorun da çok ama inşallah taraftar da takımını yalnız bırakmaz ki bırakmayacaktır da. Yeni bir sayfa açmak lazım her zaman. Yeni transferlerde ufak ufak artık kadroya girmeye, ilk 11'de oynamaya başlayacak. Statta görüşmek üzere diyelim
1: Evet.
0: taraftarlarımıza.
1: Selçuk Kaya, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Gazeteci Sayın Selçuk Kaya bizlerle oldu. Güzel bir müzikle devam edelim. Grup Mazhar Fuat Özkan seslendiriyor. Olduramadım.

Saatlerimiz 12.15 sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programı devam ediyor. Ayşegül Aldınç'ı dinleyeceğiz şimdi de. Aşk denen illet.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 7 Eylül 2020 yılında ilk kez kutlanan Dünya Temiz Hava Günü, mavi bir gökyüzü ve temiz bir atmosfer için oldukça önemli bir gün. Onu ne görebiliyoruz ne de elimizde tutabiliyoruz. Fakat onsuz birkaç dakika bile yaşamamız mümkün değil. Belki bugün yalnızca gökyüzüne bakmakla kalmayıp biraz daha dikkatle düşünmenin zamanı. Zira kirli hava yalnızca gökyüzünün rengini değiştirmiyor. İnsan sağlığını, doğayı ve şehirlerdeki yaşam kalitesini de etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğini atmosferin doğal özelliklerini değiştiren herhangi bir kimyasal, fiziksel veya biyolojik etkenin iç veya dış ortamı kirletmesi olarak tanımlıyor. Yani bu kirlilik havadaki fiziksel partikül sayısındaki artış olabildiği gibi doğanın kendi döngüsüyle temizleyemeyeceği oranda zehirli gazların atmosferde birikmesi anlamına da geliyor. Örneğin deodorantlarda kullanılan yapay gazlar atmosferin dünyayı koruyan tabakalarının incelmesine yol açıyor. Ayrıca havayı en fazla kirletenlerden biri de yine doğanın kendisi. Mesela bir yanardağın patlaması, yıldırım düşmesiyle başlayan bir orman yangını, depremlerle yer altından çıkan kimyasal gazlar doğal kirlenmeye neden olabiliyor. Ancak bu kirlenmeler kalıcı olmuyor. Doğal kirlenmeleri tabiat kendi döngüsü içinde temizleyebiliyor. Asıl sorunsa endüstrileşmiş ve endüstrileşme ile başlıyor. Özellikle savaşlar için gereken ağır sanayi ürünü, silahların üretim süreçleri tarihte görülmemiş miktarda enerji gerekliliğini doğurdu. Bu enerji 19. yüzyılda kömür, 20. yüzyılda ise petrolden yani fosil yakıtlardan sağlandı. Böylece insan eliyle atmosfer kirletilmeye başlandı. Tabii ki hava kirliliği yalnızca fabrikaların bacalarından çıkan dumanlardan ibaret değil. Araç egzozlarını, yanlış ısınma yöntemlerini, atıkların yakılmasını ve tüketim çılgınlığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Hava kirliliği dünya genelinde her yıl milyonlarca erken ölüme neden oluyor. 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı hava kirliliğini kanser etkeni olarak tanımladı. Ayrıca yapılan çalışmalarda yüksek hava kirliliğine maruz kalmanın başta akciğer hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklara ve hastane yatışlarına sebep olduğu gösteriliyor. Yüksek hava kirliliğine maruz kalmak kanser, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, diyabet, obezite, üreme bozuklukları, nörolojik sorunlar ve bağışıklık sistemi bozuklukları riskini de artırıyor. Hava kirliliği ayrıca iklimsel değişikliklere de sebep olabiliyor. Çünkü kirliliğin birçok nedeni aynı zamanda sera gazı emisyonları.

yatıklarının da kaynağını oluşturuyor. Fosil yatıkların tüketimi sonucunda atmosferde artan karbondioksit seviyesi düşürülmediği takdirde ortalama küresel hava sıcaklığının 21. yüzyılın sonuna kadar 4 santigrat derece artabileceği tahmin ediliyor. Böyle bir ısınma eğiliminin kutuplardaki buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve kıyı bölgelerdeki ülkelerin veya şehirlerin sular altında kalmasına, iklim kuşaklarının kutuplara kaymasına, ekvatoral bölgenin çölleşmesine neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle temiz hava gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en görünmez ama en değerli miraslardan biri. Bunun için gereksiz yere araç kullanmayıp toplu taşımayı tercih etmek, enerji tüketiminde daha dikkatli davranmak, yeşil alanları korumak, atıkları yakmamak ve çevremizdeki hava kalitesine duyarlı olmak gerekiyor. Küçük gibi görünen bütün bu davranışlar aslında ortak bir nefesin parçalarını oluşturuyor. Temiz havanın lüks değil, yaşam ve sağlık hakkının ayrılmaz bir parçası olan temel bir insan hakkı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

0: Aile Hayatı. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Programımızın bu dakikalarında uzman psikolog, aile ve eğitim danışmanı Doktor İlknur Çolak'la konuşacağız. Sayın Çolak, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Özgül Hanım.
0: Çocuk sahibi olmak birçok insan için yaşamın önemli dönüm noktalarından biridir. Çocuk sahibi olmaya karar vermek basit bir karar değildir elbette. Bugün çocuk sahibi olma kararından başlayarak infertilitenin birey ve çift üzerindeki psikolojik etkilerini, ailelerin ve yakın çevrenin nasıl destek olabileceğini ve hangi durumlarda profesyonel psikolojik destek alınması gerektiği konusunu konuşacağız. Sayın Çolak, çocuk sahibi olma kararı bir çiftin hayatındaki nasıl bir dönüm noktasıdır? Bu kararın psikolojik açıdan önemi nedir?
1: Özgül Hanım, çocuk sahibi olma sizin de söylediğiniz gibi hayatın önemli bir dönüm noktasıdır. Çiftlerin hayatını pek çok yönden etkiler. Yalnızca yaşam düzenlerini değil, ilişkilerini de etkiler. Çünkü çocuk dünyaya geldiğinde eş olmanın yanında anne ve baba da olunur. Sorumlulukların paylaşılması, zamanın kullanımı, ekonomik öncelikler, sosyal yaşam ve çiftlerin birbirlerinden beklentileri değişebilir. Bu nedenle çocuk sahibi olma kararı yalnızca çocukları seviyor muyuz sorusuyla ilişkili değildir. Birlikte ebeveyn olmaya nasıl bakıyoruz, sorumlulukları nasıl paylaşacağız sorularıyla da ilişkilidir. Bunları konuşmak da önemlidir. Her konuda tamamen aynı düşünmek gerekmez. Önemli olan farklılıkların konuşulabilmesi, tartışılabilmesi ve birlikte karar verilmesidir.
0: Peki çocuk sahibi olmayı istemekle anne baba olmaya hazır olmak aynı şey midir?
1: Aynı şey değildir. Bir kişi çocuk sahibi olmayı çok isteyebilir ancak ebeveynin getireceği değişikliklere henüz hazır hissetmeyebilir. Psikolojik olarak hazır olma, kusursuz bir anne veya baba olmaya hazır olmak anlamına da gelmez. Daha çok yaşamın değişebileceğini kabul edebilmek, sorumluluk almaya istekli olmak, kendi ihtiyaçların yanında başka bir insanın ihtiyaçlarını da gözetebilmek ve belirsizliklerle başa çıkabilmek anlamına da gelir. Çünkü ebeveynlik büyük ölçüde beklenmeyen durumlarla karşılaşmayı da ifade eder.
0: Eşlerden biri çocuk isterken, diğeri

0: demiyorsa çiftler ne yapmalı?
1: Eğer çocuk sahibi olma konusunda fikir ayrılığı yaşanıyorsa, yaşanan fikir ayrılığı çift ilişkisindeki en önemli anlaşmazlıklardan biri olabilir. Çünkü birçok konuda orta yol bulunabilirken çocuk sahibi olma konusunda yarım bir çözüm mümkün değildir. Yarın bir çocuk olmaz. Ya yaparsınız ya yapmazsınız. Bu nedenle tarafların birbirlerini ikna etmeye çalışmadan önce birbirlerinin gerekçelerini anlamaları önemlidir. Çocuk istemeyen eş neden istemiyor? Sorumluluktan mı endişe ediyor? Ekonomik kaygıları mı var? Kendi çocukluk deneyimleri mi onu etkiliyor? Yoksa gerçekten ebeveyn olmak istemiyor mu? Aynı şekilde çocuk isteyen kişi için de çocuk sahibi olmak ne anlam taşıyor? Bunları açık bir biçimde konuşmalıdırlar. Çatışma çözülemiyorsa bir danışmanlık almaları faydalı olabilir.
0: Evet, bir de çok sorulan sorulardan birisi evlendiniz, çocuk ne zaman? İşte bu soru çiftleri nasıl etkiliyor?
1: Evet, evlenen çiftlerin çoğu bu soruyu bir süre sonra duymaya başlıyorlar. Bu soru çoğu zaman iyi niyetle soruluyor. Ancak karşıdaki kişinin hangi süreçten geçtiğini bilmediğimiz için oldukça incitici olabiliyor da. Çift çocuk sahibi olmayı istemiyor olabilir. Henüz karar vermemiş olabilir. Hatta gebelik kaybı yaşamış bile olabilir. Bazıları infertilite yani üreme sağlığı sorunu yaşıyor da olabilir. Sürekli sorulması kişide yetersizlik, mahcubiyet, öfke ve üzüntü yaratabilir. Özellikle tedavi sürecinde olan çiftler zamanla aile toplantılarından veya sosyal ortamlardan uzaklaşabilirler. Dolayısıyla çocuk sahibi olmanın çiftin özel alanına ait bir karar olduğunu kabul etmek gerekir.
0: Günümüzde çocuk sahibi olmayı erteleme eğilimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çocuk sahibi olma yaşı birçok toplumda yükseliyor. Eğitim süresinin uzaması, kariyer hedefleri, ekonomik koşullar, uygun eş bulma yaşı, konut, bakım maliyetleri ve geleceğe ilişkin belirsizlikler bu kararda etkili olabiliyor. Psikolojik açıdan burada önemli olan çocuk sahibi olma kararının yalnızca toplumsal beklentilere göre değil, çiftlerin kendi yaşam koşulları ve değerleri doğrultusunda vermesi. Bununla birlikte biyolojik doğurganlığın yaşla ilişkili olduğu göz ardı da edilmemelidir. Bu nedenle çiftlerin hem psikolojik hem de sosyal koşulları hem de doğru tıbbi bilgiyi dikkate almaları önemlidir.
0: Çocuk sahibi olmaya karar verildiğinde ancak gebelik gerçekleşmediğinde çiftler psikolojik olarak neler yaşıyor?
1: Dönemlerde çiftler genellikle umutludur. Zaman ilerledikçe her ay beklenti ve ardından hayal kırıklığı yaşanması duygusal olarak yorucu hale gelebilir. Süre sonra kişinin zihni takvimler, testler ve belirtiler etrafında dönmeye başlayabilir. Daha önce kendiliğinden yaşanan bir süreç giderek planlanan ve kontrol edilmeye çalışılan bir sürece dönüşebilir. Özellikle belirsizlik insan psikolojisi açısından zorlayıcıdır. Olacak mı, olmayacak mı? Bu sorunun kesin bir cevabının olmaması çiftte kaygıyı artırabilir.
0: Evet. Sayın Çolak, infertilite kişinin kendine bakışını nasıl etkileyebilir?
1: Evet, bazı kişiler çocuk sahibi olabilmeyi kadınlık veya erkeklik kimliğiyle ilişkilendirebilir. Bu nedenle eğer infertilite tanısı almışlarsa kişinin kendini yetersiz ve eksik hissetmesine neden olabilir. Burada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Üreme kapasitesi kişinin değerini belirleyen bir ölçüt değildir. Ancak bunu bilmek kişinin duygusal olarak hemen böyle hissedeceği anlamına da gelmez. Kişinin sorunu bütün kimliğini tanımlayan bir özellik haline getirmemesine yardımcı olmak önemlidir. Kendini sadece çocuk sahibi olamayan biri olarak görmemesine destek olmalıdır.
0: Bu süre içerisinde tedavi sürecinde özellikle umut ve hayal kırıklığı döngüsü çiftleri nasıl etkiliyor?
1: Tedavide psikolojik açıdan en zor taraflarından biri tekrarlayan belirsizliktir. Her tedavi yeni bir umut yaratırken olumsuz sonuç yeni bir hayal kırıklığı da getirebilir. Hayal kırıklığı çifti gerçekten umutsuz bırakabilir, olumsuz etkileyebilir. kişi zamanla umut etmekten bile korkmaya başlayabilir. Çok umutlanırsam daha fazla üzülürüm düşüncesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle psikolojik destek kişinin sürekli olumlu düşünmesini sağlamaya çalışmak değildir. Amaç hem umuda hem de hayal kırıklığına yer açabilecek esnekliği sağlayabilmek.
0: Böyle durumlarda aileler ve yakın çevre nasıl davranmalı?
1: Bazen en iyi destek tavsiye vermek yerine dinlemektir. Şunu deneyin, falancanın da yıllarca olmadığı sonra olduğu, biraz tatile çıkın gibi öneriler iyi niyetli olsa da çift üzerinde baskı yaratabilir. Bunun yerine konuda konuşmak istersen yanındayım demek daha destekleyici olabilir. Ayrıca tedavinin hangi aşamada olduğu, test sonuçları veya gebelik olup olmadığı konusunda sürekli sorusu da sormamak gerekir. Ne kadar bilgi paylaşacağına çift karar vermelidir.
0: Başarısız tedavilerden sonra yaşanan üzüntüyü bir yas olarak değerlendirebilir miyiz?
1: Evet, bazı kişiler için yas olduğunu söyleyebiliriz. Burada yalnızca gerçekleşmiş bir gebeliğin kaybından değil, beklenen ve hayal edilen geleceğin kaybından söz edebiliriz. İnsan henüz var olmayan bir çocuğa ilişkin zihninde bir gelecek oluşturabilir. Anne veya baba olmayı, birlikte yapacakları şeyleri, aile yaşamını hayal edebilirler. Tedavinin başarısız olması bu hayalin kaybı olarak ortaya çıkabilir. Çevrenin göremediği bu tür kayıplar bazen yeterince anlaşılmadığı için kişi yasını daha yalnız yaşayabiliyor.
0: Ne zaman profesyonel psikolojik destek alınmalıdır ve destek neyi amaçlar bu süre içerisinde?
1: Uzun süren yoğun kaygı ve üzüntü, günlük işlerini yapamayacak hale gelme, uyku sorunları, sosyal ortamlardan geri çekilme, sürekli suçluluk ve yetersizlik düşünceleri, eşler arasında ciddi çatışmalar veya tedavi süreciyle baş etmekle ilgili güçlük yaşanması psikolojik destek ihtiyacını düşündürebilir. Ancak destek almak için mutlaka sorunların çok ağırlaşmasını beklemek gerekmez. Özellikle uzun ve belirsiz tedavi süreçlerinde danışmanlık koruyucu bir destek olarak da kullanılabilir. Yalnız burada önemli bir yanlış anlamayı da düzeltmek gerekir. Psikolojik desteğin temel amacı kişiyi hamile bırakmak değildir ve stresini çözersen hamile kalırsın yaklaşım da doğru değildir. Psikolojik destek kaygı ve belirsizlikle başa çıkmayı, çiftin iletişimini güçlendirmeyi, suçluluk ve yetersizlik düşüncelerini ele almayı, tedavinin yaşam üzerindeki etkilerini yönetmeyi ve çiftin psikolojik iyi halini korumayı amaçlar.
0: Bir çiftin aile olduğunu söylemek için illaki bir çocuk sahibi olması mı gerekir?
1: Buna cevabımız hayır. Aile olmak için ille de çocuk olması gerekmiyor. Psikolojik ve sosyal açıdan aileyi tanımlarken çocukla olması biraz sınırlar bizi. Aile, bağlılık, aidiyet, bakım verme, dayanışma, sorumluluk ve ortak yaşam gibi birçok unsurdan oluşuyor. Çocuk aileye yeni bir üye olarak katılır ancak çiftin aile olmasının tek koşulu bu değildir. Bu bakış açısı özellikle üreme sağlığı sorunu yaşayan çiftler açısından önemlidir. Çünkü kişinin değerini veya ilişkinin anlamını yalnızca ebeveynlik üzerinden tanımlamak kişide psikolojik yükü ve sorunu artırabilir.
0: Evet, söyleşimizin sonuna doğru yaklaşırken son olarak çocuk sahibi olmayı düşünen veya infertilite tedavisi gören çiftlere neler söylemek istersiniz?
1: Çocuk sahibi olmak önemli bir karardır. Ancak herkes için aynı zamanda, aynı koşullarda veya aynı biçimde gerçekleşmek zorunda değildir. Çiftlerin bu kararı çevrenin beklentilerinden mümkün olduğunca bağımsız biçimde birbirleriyle açıkça konuşarak vermeleri önemlidir. Sorunlarla karşılaşan çiftler açısından ise tedavinin yaşamın merkezine yerleşmesi anlaşılabilir. Evet olabilir bu ama ilişkinin ve bireysel yaşamın olduğunu da unutmamak gerekir. Üzüntü, öfke, kıskançlık, umut, hayal kırıklığı ve zaman zaman geri çekilme bu süreçte ortaya çıkabilecek duygulardır. Normaldir bu süreçte olabilir. Amaç bu duyguları yok etmek değil, onların yaşamı ve ilişkiyi yönetmesine izin vermeden bu duygularla başa çıkabilmektir.

0: Şimdi bu konudaki en önemli mesaj şu olabilir. Çocuk sahibi olmak bir ailenin yaşayabileceği çok değerli deneyimlerden biridir. Fakat bir ailenin değerini belirleyen tek ölçüt değildir. Aile olmanın temelinde yalnızca ebeveynlik değil, bağlılık, güven, dayanışma ve birlikte kurulan bir yaşam vardır.
1: Evet, Sayın Çolak çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, uzman psikolog, aile ve eğitim danışmanı Doktor İlknur Çolak bizlerle oldu. Yayınımız güzel bir müzikle devam ediyor.

Yaşar'dan dinledik Gibi Gibiyim. Saatlerimiz 12.51. Hayatın İçinden programının yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fatma Turgut bizlerle. Palavra.

Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Serkan Ayıboğlu, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Ayla Çelik'ten bir şarkı dinleyelim son olarak. Olacak, olacak. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek nafaka konusundaki düzenlemenin Ekim ayında meclise geleceğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun raporları ve meclis çatısı altında süreci takip edecek izleme komisyonunun kuruluş çalışmaları masada olacak. Silahsızlandırmadan sosyal uyuma, hukuki süreçlerden izleme ve tespite kadar yeni dönemin yol haritası ele alınacak. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak 15 bin kiralık konut projesi de kabinenin gündemi olacak. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje taslağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Erdoğan, projenin ayrıntılarını millete sesleniş konuşmasında kamuoyuyla paylaşacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının arttırılması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlaması için yürütülen yoğun diplomasi trafiği de değerlendirilecek. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin sultanları İtalya'yı karar set sonunda 3-2 yenerek üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Ay Yıldızlılar 2023 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkarak ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Şampiyonlukla beraber A milli kadın voleybol takımı ayrıca Los Angeles 2028 olimpiyat oyunlarına katılım hakkı elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan paylaşımında milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarına tebrik mesajları yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı paylaştıkları mesajlarla Filenin sultanlarını tebrik etti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ders zili 14 Eylül Pazartesi.

ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayarak, yasaların etrafında dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı gerekli önlemleri aldık dedi. Nafaka konusundaki düzenlemenin Ekim ayında meclise geleceğini söyledi. Gürlek, Ankara 2 numaralı baronun adli yıl açılış programında konuştu. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Operasyon müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifade doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi. 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı tespit edildi. İncelemelere göre 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Zanlılardan 47'si gözaltına alındı. Şüpheliler arasında cezaevinde bulunan bir kişinin de olduğu öğrenildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD'ın Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işlettiğini vurguladı. AFAD, çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlüyor dedi Bakan Çiftçi. İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Komisyonu, 40. Genel Kurulu ve Avrupa Sismoloji Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz dedi. Bakan Kurum, deniz ekosistemini korumak için hayata geçirilen derya sistemine ilişkin paylaşımı yaptı. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurun temizlendiğini açıkladı. Yapılacak çalışmayla deniz çayırlarının korunacağını, çapa atmaya gerek olmayacağını belirtti. Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemini devreye alıyoruz, kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz dedi. CHP'de 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de ilk program Anıtkabir ziyareti olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 81 il başkanı kadın ve gençlik kolları üyeleriyle partinin 103. yaşını simgeleyen 103 genç eşlik edecek. Kuruluş yıl dönümü programı akşam saatlerinde genel merkezde düzenlenecek, resepsiyonla devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimi de 9 Eylül'de ilan edecek. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Washington-Tahran geriliminde odak bir kez daha Hürmüz Boğazı'a. İran-ABD ablukasının başladığı alandan Basra Körfezi'nin iç kesimlerine uzanan kesimi yasaklı bölge ilan etmeye hazırlanıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Umman'la yeni koridora ilişkin görüştüklerini belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını kaydetti. Rizai, bu sıkı önlemler füze saldırılarından daha da etkili olacak dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
sözcüsü İsmail Bekai'di. Hürmüz gerilimi sebebiyle Washington'u suçladı. Boğaz, İran'a saldırılar başlamadan önce tamamen açıkta dedi. Bekai, ABD

0: Denin gemi trafiğindeki aksamaların bedeli tüm dünyanın ödemesini beklediği yorumunda bulundu. Sahada tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran'ın misillemesi gecikmedi. ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğu duyuruldu. Moskova-Berlin hattında tansiyon yüksek. Almanya'da Leipzig-Halle havalimanında insansız hava aracı bulunması krize sebep oldu. Berlin yönetiminin konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarının ardından Rusya'dan gelen açıklamaların tonu sertleşti. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Rus basınına konuşan Lavrov, Almanya'nın tarihten ders çıkarmadığını söyledi. 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıdığı belirlenen İHA bulunmuştu. Saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutan Berlin yönetimi bir dizi tedbir açıklamıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Moskova, söz konusu adımlara karşılık vereceğini bildirmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek nafaka konusundaki düzenlemenin Ekim ayında meclise geleceğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Amelie kadın voleybol takımımız Avrupa şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yendi. Melisa Vargas Avrupa şampiyonasının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. 6 kişilik rüya takımın 4'ü milli voleybolcularımızdan oluştu. Melisa Vargas, Gizem Örge, Zehra Güneş ve Derya Cebecioğlu rüya takımda yer aldı. Şampiyonanın en iyi baş antrenörü ödülü de milli takımımızın çalıştırıcısı Daniel Santarelli'ye gitti. Bu arada Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Amelie kadın voleybol takımımız Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları kotasında kazanmış oldu. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç var. Program şöyle: saat 20'de Çaykur Rizespor, Corendon Alanya Spor ve Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü. 2 maçta TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de bugün 4 maç var. Program şöyle: saat 17'de İstanbul Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, TRT Türk ve yine saat 17'de Turka Esenler Erok Spor, Metro Holding Kayseri Spor, TRT Spor'da. Saat 20'de Manisa Futbol Kulübü, Bursa Spor, TRT Spor'da ve yine saat 20'de Mardin 1969 Spor, Bodrum Futbol Kulübü, Tabi Spor 6. Sayın dinleyiciler, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu 2. maçında Türkiye Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. Amelie kadın basketbol takımı gruptaki son maçında Porto Rico ile karşılaşacak. Saat 12.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 4 ile 6 derece azalacak. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığına bakıyoruz. Ankara ve Kayseri 27, İstanbul 28, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Bursa 30, Adana 39, Antalya 40, Samsun 26, Trabzon 24, Malatya 30, Van 25, Kars 22 ve Erzurum 21 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Afyon-Karahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar-Konya istikamet

0: istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
11: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan, başkentten sesleniyoruz haftanın ilk gününde hepinize. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca sizinle birlikteyiz. Birçok programda dile getirildi, biz de öyle başlayalım. Bir kez daha Avrupa şampiyonu olup hepimizi gururdan, coşkudan ve mutluluktan gözyaşlarına boğan Amili Kadın Voleybol takımımızı biz de tebrik ediyoruz. Ve kim bilir ne çok çocuk, genç başlayan okullarla birlikte okullarının voleybol takımlarında yer alıp geleceğin sultanları olacaklar. Bugün okullarla ilgili konuşacağız. Evet, ama okula yeni başlayan çocuklarla ilgili konuşacağız daha çok. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü bütün kademelerdeki öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayacak. Ama okul öncesi, yani anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihleri çok önemli, çünkü uyum eğitimleri var. Bütün bu konuları konuğumuzla konuşacağız sevgili dinleyiciler. Çocuk gelişimi uzmanı Melike Nurdan Tokgöz stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Anne babalarda, özellikle okula yeni başlayacak çocukları olan anne babalarda tatlı bir heyecan var. Anne baba olmak gün geçtikçe aslında zorlaşıyor. Dünyanın değişmesiyle, dijitalleşmesiyle birlikte, her yönden gelen önerilerle birlikte doğruyu bulmaya, doğruyu yapmaya, çocuklarını dünyaya hazırlamaya çalışıyor anne babalar. Onlara öneriler de olacak elbette, ama önce çocuk merkezli başlayalım biz. Çocuklarımızın uyum eğitimlerinde nelerle karşılaşabileceğini, okula başlayacak çocuklarımız için okul öncesi başta olmak üzere nasıl hareket edilmesi gerektiğini sizden dinleyelim. Hangi yaşlardan söz ediyoruz ve o yaşlarda çocuklar dünyaya nasıl bakıyor?
1: Şöyle, aslında hem anaokulu için konuşacağım bugün, hem de birinci sınıfa başlayan çocuklar için, yani ilk defa okula başlayacak çocuklar için konuşmak istiyorum. Şöyle, biraz ebeveynlerden şunu bekliyoruz aslında: empati. Yani düşünsenize, çocuk, özellikle hiç kreş görmemiş çocuklar için söylüyorum, İlk defa bir ortama giriyor, kocaman bir sınıf, tanımadığı bir sürü çocuk, büyük bir tane kadın, öğretmen ya da erkek, bilmediği oyuncaklar, çok korkunç aslında. Yani ebeveynlerin de kaygıları var tabii ki, ne olacak, ne olacak, nasıl olacak, uyum sağlayabilecek mi? Ama bu süreci biraz böyle yavaşça, çocuğun bu kadar değişimin bir arada göğüslemenin kolay olmayacağını fark ederek, bilerek süreç içinde uyum sağlayacağını bilmek aslında önemli olan. Bir şeyleri hızlı beklemeyelim. Yani çocuk bir anda, biz bile tanımadığımız bir ortama girdiğimizde geriliyoruz. O küçük çocuk daha o olgunluğa sahip değil. O yüzden hep böyle bir rehber olarak, onu yatıştırarak yanında olmaya çalışalım diyebilirim ilk aşamada.
0: Hazırlık nasıl olmalı? Kreşlere gittiği vakit çocuklar biraz daha çabuk uyum sağlayacaklar, ama o kreşe gidiş aşamasını da herhalde anımsamakta gerekiyor. Anne babalar ya da çocuğu yetiştiren kimse, onların böyle bir ortama girdiğinde çocuğun içine dönmemesi ya da oradan kaçmak istememesi için nasıl bir hazırlık yapmaları gerekiyor?
1: Şöyle, aileden bahsediyoruz. Bu aslında şöyle biraz kümülatif ilerleyen bir şey. Bir anda çocuğa bütün teknikleri kullanarak, şu an ben her şeyin doğrusunu yapayım diyerek olmuyor aslında. Bu doğum sürecinden itibaren çocuğa verilen tutumla da çok alakalı. O yüzden yine de yanlış tutum da olsa o süreçte neler yapabildiğini biraz anlatmak istiyorum ailelere. Şöyle, önce okulu bir doğal süreçte anlatmalarını bekliyoruz. Yani oranın korkunç bir yer gibi lanse edilmemesi, işte öğretmen sana kızar, arkadaşların sana şöyle yapar, arkadaşların seni sevmez gibi söylemlerin olmadığı ve doğal olarak o süreçte neler yaşayabileceğini çocuğa önceden anlatılmasını çok değerli buluyoruz. Çünkü çocuk bilmeden okula başlarsa ne olacağını anlayamaz, kaygılanır, korkar, bilmiyor. Bir de bilmediği bir şeyin içine çocuk yönlendiriliyor. O yüzden doğal bir süreçte bir anlatılmasını istiyoruz. Okulda öğretmenin olacak, arkadaşların olacak, işte ne yapılacaksa okul öncesi ise, ilkokulsa, o süreci çok çocuğun anlayabileceği düzeyde anlatılmasına önem veriyoruz, özen gösteriyoruz. Mutlaka anlatılsın. O

0: oryantasyon süreçlerinde de tam gün kalmayacak çocuk. İşte bir saat gidecek gelecek, onları da mutlaka söylenme ne kadar kalacağını ya da kapıda bekleyeceklerse mutlaka ben seni kapıda bekliyorum. Bunların önden anlatılmasını istiyoruz. Evde yapılabilecek şeylerden biri rutinlerin düzenlenmesi, özellikle uyku. Çocuklar eğer güne mutsuz başlar, uykusuz başlarsa okul süreci de bunu tabii ki kötü olarak devam edecek.
1: Bir de yaz döneminden sonra evet. başlıyorlar tatillere gidildiyse evet. hele.
0: Bir serbestlik var. Evet. O yüzden o rutinlerin oturtulması ev içinde önemli. Erken yatsın, erken kalksın, yiyeceklerini sağlıklı bir şekilde yesin vesaire. Rutinlerine devam edilsin. Yani onu önemsiyoruz. Bir de doğru ifadeler kullanılsın istiyoruz çocuklara. Yani şöyle, ben seni okula bırakacağım. Ya bırakmak bile aslında çocuk için bir kaygı yaratabilir. O seni sözcüğü, okula götüreceğim.
1: Evet.
0: Sonra ben seni alacağım. Gerçekten siz alın. Yani bu noktada en azından
1: hep
0: bu noktada
1: varsınız.
0: Evet, evet. Evet. Ben buradayım. Alacağım seni ama bu süreçte sınıfta olacaksın. Yani doğru ifadeler kullanmak çok önemli. Çocuğun kaygısına kaygı eklemek istemiyoruz. O yüzden gerçekleri anlatıyorsunuz. Yalan bir şey kesinlikle yani söylemiyoruz tabii ki. Doğru kelimeleri kullanarak. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Vedaları kısa yapın lütfen.
1: Gözümüzün önüne çünkü okulun ilk günü deyince o görüntüler evet, geliyor. Annesinin evet, bacağına yapışmış evet, bırakmak istemeyen evet, çocuk görüntüleri.
0: Çünkü orada ebeveyn de kaygılı aslında. Evet. Yani o da ne olacağını bilmediği için onu da anlamak lazım. Ebeveyni de anlamak lazım ama çocuk öncelik ya, onu orada uzatırsanız çocuk ağlıyor. Anne diyor ki kuzum ne oldu? İşte tamam ağlama, akşam görüşürüz. Daha duygusal bir an yani, çok duygusal bir an. Çocuk zaten perişan olmuş, ağlıyor, gitmek istemiyor. Anne daha çok duygusal perişan. Biz diyoruz ki vedaları kısa tutun. Net şeyler söyleyin. Seni alacağım, bu kadar sürede alacağım, geleceksin. Kapıda ben olacağım. Yani çok net, kısa vedalar, çocuğu yollayın. Öğretmen eğer alalım diyorsa lütfen bırakın. Tutmayın çocuğu ya da biz bir gezelim gelelim yapmayın. Kısa, net olunmasını istiyoruz.
1: Şimdi herkesin işi biraz zor. Yani yaşamda zor ya, öğretmenlerimize de kolay gelsin. İyi bir eğitim, öğretim dönemi olsun hepsi için. Veliler için de zor. O bölümleri biraz daha açacağız sohbetimizde ilerlerken ama şu alışveriş meselesi elbette maddi güce bağlı olarak kimi bunu çok yapabilecek, kimi az. Okula hazırlarken maddi unsurları değerlendirdiğimizde kıyafetten çantaya, kalemden suluğa, oralarda nasıl davranılmalı?
0: Şöyle ebeveyn olarak evet, soruyorsanız yani şöyle kesinlikle bunun ya zaten bu çok çok çocukla tutumunuzla çok alakalı bir şey. Çocuk eğer maddi şeylere çok önem verici bir şekilde büyütüldüyse çocuk bunu sınıfa geldiğinde kalemini, kitabını tabii ki kıyas edecek. Benim niye bundan var, onun pembe falan, bunlar olacak bu arada tabii ki çocuk çünkü. Ama onların çok da önemli olmadığını, önemli olanın daha farklı şeyler olduğunu zaten anlatabilmişseniz o yaşa kadar çocuğa, çocuk onu çok takmaz, takılmaz. Tabii ki düşünebilir, benim de ondan olsa isteyebilir çocuk çünkü. Ama dediğim gibi bu süreç içinde verilen biraz çocuğa tutumla alakalı bir şey. Yani çocuk onu zaten önemsemiyor olmalı.
1: O zaman
0: yani,
1: ebeveyn tutumuna dair biraz daha konuşalım biz. Okula tabii, başladıkları günden öncesine de giderek. Hani günümüzde çocukların elbette yaşama iyi hazırlanmasını, onları mutlu bireyler olmasını istiyoruz ama çocuk ve sorumluluk meselesinde bazen kötü sınav verebildiğimizi görüyoruz. Ya da işte maddi unsurlar meselesinde yalnızca eline telefon vererek ya da bir armağanla geçiştirerek birlikte paylaşılmayan zamanları, bunun doğru olmayabileceğinden söz ediyoruz. Ya da çocuğun her işine yetişkinin koşması ve çocuğun aslında elinin kolunun tersini düşündüğünün aksine bağı olmasından söz ediyoruz. Buralarda ebeveyn davranışı nasıl olmalı? Çünkü sınırlarını da bilmesi gerekiyor ya insanın, her şeyin ona ait olmadığını daha çocukluktan itibaren.
0: Çok güzel bir yere değindiniz gerçekten. Ben de bunu konuşmak istiyordum. Şimdi bunu da biraz okulla da bağlaştırırsak şöyle diyebiliriz. Okul başladı, artık sen büyüdün gibi bir yerden değil de bu çocuk hata yapabilir, zorlanabilir, ödevlerini unutabilir gözüyle bakıp çocuğu bir kere bütünüyle kabul etmeleri çok önemli. Ödev konusuna değindiniz. Bunu söyleyecektim ama şimdi konu açılmışken söyleyeyim. Ödevlerinde özellikle anneler aman

0: çocuğun mahcup olmasın, utanmasın ben yapayım. Ya da işte çantasını ben hazırlayayım, çantasını ben toplayayım, kıyafetlerini giydireyim. Hayır, kesinlikle sorumluluk verilmesi gerekiyor çocuklara. Özellikle okula başlamış bir çocuğun hala kalemlerini toplayamaması, çantasını düzenleyememesi, öz bakım becerilerini yerine getirememesi. Bunlar tek başına artık çocuk orada. O yüzden artık bu yaka iğne olma olayını bir kenara bırakıp çocuğun da tek başına bir birey olduğunu kabul edip ona sorumluluk vermek çok çok önemli. Ya bütün annelerimiz babalarımız yapmıştır, bizim de ödevlerimiz yapıldı. Buradan anneme selam olsun. Teknoloji tasarım dersinde özellikle çok güzel ödev yapardı benim annem, evet, gerçekten.
1: Evet, evet, o ödevlerde evet, ve şu anda geldi gözümün
0: bunu önüne. Çok iyi niyetli bir yerden yapıyorlar, evet. Biliyorum, benim annem de öyleydi. Ama şu anda gelin görün ki ben çok güzel hamur yoğuruyorum ama şekil veremiyorum. Yani yapamıyorum yani o... Yapamıyorum çünkü benim annem çok güzel yapardı. O yaptığı için bana hiç şey olmamış, ihtiyaç olmamış. Bunu öngörerek aslında. Sadece siz o an olayı çözdüğünüzü zannediyorsunuz. Ödev bitti. Çantasını topladım sanıyorsunuz. Bu çocuğun yetişkinlik dönemi var. Hep bunu düşünmek lazım. Bu çocuk ileride kendi bir birey olacak ve bunların şu an benim onu yapıyor olmam tek başına hayatta var olmasına etkileyecek. Bunu düşünerek aslında,
1: yani aslında okuldan
0: lazım.
1: Çok önce işte, evet. Dişini fırçalamasından, evet. Kendi temizliğinden, hı-hı. Elini yıkamasına, sofradan kalktığında, evet. Ne yapacak, eve girdiğinde ne olacak, bunların çok önceden oturtulmuş olması gerekiyor,
0: evet,
1: zaten.
0: Evet.
1: Bir müzikle sohbetimize ara verelim, sonra devam edelim. İlk anda gelen çocukların dünyasını, siz de hakimsiniz o dünyaya, onu dinleyelim. Anne babalara önerilerle yine devam edelim ama bir müziğimiz var sevgili dinleyicilerimiz, ondan sonra.

0: ailece devam ediyor. Ankara'dan seslendiğimiz ailece devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk gelişimi uzmanı Melike Nur'dan Tokyo Stüdyo konuğumuz, çocuklarımızın okula başladıklarındaki uyum süreciyle ilgili konuşuyoruz. Hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz hem de aileler açısından. Yeni türküyü dinlerken çocuklardık, parlak yıldızlardık o zamanlar dedi. Çocukların her birinin parlak yıldız olarak kalması, o güvenle büyümesi, iyi bir eğitim alması, sağlıklı bir çevrede yetişmesi çok çok önemli. Çocukların geldiği ortamdaki o davranışları gözünüzün önüne getirdiğinizde en çok dikkatinizi neler çekti? Buradan alalım, devam edelim sonra sohbete.
1: Şöyle oryantasyon sürecindeki çocuklarla alakalı aslında biraz şey görüyorum tabii ki doğal olarak. Kaygı, çekinme, böyle bir girmek istememe içeriye. Şu anda ben de mezun grup öğretmeniyim bu arada. Yeni başlayan öğrencilerim var benim de. Yani böyle duygusal oluyorlar genelde. Böyle bir ağlamaklı oluyorlar.
0: Kıyamaz da insan hiçbirine gözlerindeki yani, o ifadeyi görünce.
1: Gerçekten çok üzülüyorlar yani. Ve o içlerindeki ne yaşıyorlar, ne hissediyorları düşünmek. Ya burada aslında öğretmenin de gerçekten yani çok empatik ve çok şey olması lazım. Yani hassas yaklaşması lazım.
0: Bütün eğitim dönemini etkileyecek.
1: Evet ve kesinlikle her çocuk kendine özel. Her çocuğa yaklaşımınız farklı olmalı çünkü dediğim gibi hepsi kendine özel. Kimi kucaklamaktan hoşlanıyor, kimi konuşmaktan hoşlanıyor, kimi hiç dokunulmasın, ben biraz ağlayayım, adapte olurum gibi biraz çocuğu tanımak.
0: Her birinin farklı karakteri var çünkü.
1: Evet, öyleler, öyleyiz, hepimiz öyleyiz. O yüzden çocuğa göre böyle neye ihtiyacı varsa onu gözlemliyoruz, ona göre böyle yaklaşıyoruz. Ama genelde duygusal oluyorlar, ebeveynler de kaygılı oluyor ilk aşamada.
0: Ebeveynlerin kaygılı olmasına geldik madem, onları nasıl gözlüyorsunuz ve ne öneriyorsunuz? Çocukları gözlediniz.
1: Evet ya, bu aslında biraz kişinin kendini de yetiştirmesiyle de ilgili. Biz çocuğa ayrı tepki, ona ayrı tepki vermiyoruz aslında. Yetişkin olarak kendinizi ne kadar geliştirirseniz çocuğunuza da o kadar empatik ve daha şey yaklaşabilirsiniz. O noktada da yine daha benim gözlemlediğim kaygılı olmaları, öneri olarak bunun bir süreç olduğunu bilmelerini istiyoruz. Yani bu çocuk bir anda iki gün alışamadı, eyvah iki gün alışmadıysa bu çocuk okulu sevmeyecek. Böyle ön yargılara kapılmak yerine neden acaba bunu hissetti, neden böyle davranıyor'nun üzerine düşünüp çocuğun o ihtiyacına yönelik davranırsanız sizin içinde, yani ebeveyn içinde süreç daha kolay ilerler. Öğretmen içinde burada şunun altını çizmek istiyorum. Öğretmenlerin tavsiyelerine lütfen uyun. Öğretmen size çocuğunuza şöyle davranırsanız daha sağlıklı olur diyorsa öyle davranın. Eğer ki öğretmenle güven ilişkisi geliştirdiyseniz evet.
0: Ama işte hani günümüzde zorlaştı derken aslında aklımdan geçenlerden bir bölümü de böyleydi. O kadar çok sosyal medya paylaşımı oluyor ki annelere babalara akıl veren.
1: Evet maalesef.
0: Öğretmen oysa çocukları gözleyecek işin uzmanı o. Eskiden eti benim kemiği senin derken teslim edilirken çocuklar, şimdi öğretmen de çok büyük dikkat altında.
1: Evet.
0: Orada öğretmen ebeveyn ilişkisi de çok kıymetli. Zaman zaman üzücü sonuçlarla da karşılaşıyoruz maalesef. Tamam, anne baba çocuğunu tanıyor ama artık emanet etmesi, onun dünyanın yaşamın içinde gitmesi gereken yerde yeni bir uzmanla karşılaşmasına ve onunla iletişimini geliştirmesine ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Bu noktadan yaklaşırsak ne söylersiniz?
1: Yani şöyle, öncelikle öğretmen, yine anlıyorum ebeveynleri de, herkese güvenemiyoruz. Evet, haberleri izliyoruz, gerçekten çok talihsiz şeyler yaşayan çocuklarımız var ama öğretmene eğer ki çok büyük bir durum yoksa, büyük bir endişeleneceğiniz artık bir durum yoksa güvenmelisiniz. Yani o ilişkiyi önce ebeveynin kurmasını istiyoruz ki çocuk da daha sağlıklı bir eğitim alsın. Çünkü çocukta bir problem var. Örneğin işte arkadaşlarına vuruyor. Biz şimdi bu problemi düzeltmek istiyoruz. Biz içeride büyük bir canla başla o çocuğun o davranışını söndürmek için bir sürü şey yapıyoruz. Ebeveynine de diyoruz ki evde böyle böyle olduğunda böyle davranın. Ebeveyn hiç... Yani hepsi için söylemiyorum. Tabii ki çok dikkate alanlar var ve öyle çocuklardan sonuç görüyoruz zaten. Yani o davranış düzeliyor ya da o problem düzeliyor. Ya da diyoruz ki mesela biraz masa başı dikkat süresi biraz kısa. Evde işte böyle böyle bir şeyler yapabilirsiniz diyoruz. Diyoruz. Havada kalıyor gibi.
0: İşbirliği çok önemli.
1: Çok önemli. Çünkü çocuk buradan çıkıp eve gidiyor.
0: Evet.
1: Siz onu tamamlamazsanız havada kalır. O yüzden öğretmene güvenmek zorundayız. Yani o öğretmen bir şey söylüyorsa öncelikli olarak çocuğun yararını gözeder. Tabii ki aileyi de gözeder. O yüzden o ilişkiyi sağlıklı tutmak çok önemli. Öğretmen için de öyle, ebeveyn için de öyle. Yani o noktada güvenmelerini rica ediyorum.
0: Hayatın her alanında saygı çok önemli.
1: Evet.
0: Özellikle böyle ilişkilerde saygıyı ihmal etmemek gerekiyor ve işin uzmanına güvenmek. Herkes çok bilir oldu ya her
1: evet.
0: şeyi bunca bilgi dağınıklığı içinde. Ama işin uzmanı varken onun işine çok müdahale etmemek de gerekiyor. Şimdi çocukların her birinin karakteri birbirinden farklı dedik. Karakterleri farklı olduğu gibi yetişme tarzları da farklı elbette. Gözlüklü bir çocuğumuz olabilir. Geç konuşmaya başlayan bir çocuğumuz olabilir. Özel gereksinimli çocuğumuz da olabilir. Hı-hı. Özellikle bu konularda nasıl davranılması gerekir? Uyum sürecinde özellikle nelere dikkat edilmeli? Yine hem aile hem öğretmen hem öğrenci açısından.
1: Hı-hı. Şöyle tabii ki her çocuğun zorlandığı veya ebeveynin çocukla alakalı zorlandığı şeyler olabilir. Bunun için ek çaba gerekebilir. Özel gereksinimli çocuklarımız da aynı böyle. Yani o çocuğun da işte ona yönelik bir özel bir gereksinimi var ve ona yönelik davranmanız gerekiyor. Bu noktada tipik gelişim gösteren çocukların ebeveynleri ne kadar çaba gösteriyorsa özel gereksinim çocuklara sahip ebeveynler bir tık daha fazla çaba gösteriyor. Öyle adlandırıyorum ben. Eğer ki bir sınıfa özel gereksinim bir çocuk başlayacaksa önceden öğretmenin onu mutlaka bir organize etmesi lazım. O süreci çocuklara işte kitaplı olabilir, anlatabilir. Mutlaka yani üstünü kapatmanıza gerek yok. Ya da bu gözlüktür, işitme cihazı olabilir. Yani bunlara çocuğun normal olduğunu diğer çocuklara, bütün sınıftaki herkese anlatmak çok önemli. Çünkü mesela gözlüksüz bir çocuk. Gözlüksüz olduğu için, bir de çocuk olduğu için tabii bunu ahlaki olarak yargılayamaz. Yani şey diyemez, ben bu çocuğa bunu demeyeyim ya, gözlüğü var. O orada bir gözlüklü, gözlüğün var diye öyle konuşuyor yani çocuk. Onu siz önce
0: ikimiz de gözlüklü
1: evet,
0: stüdyoda.
1: Evet. Yani ben de evet öyleydim. O yüzden onu çocuğa önceden bir anlatırsanız, bunun kitapları var, dediğim gibi oyunları var. Yani anlatmak çok önemli. Bütün herkesin ona karşı bir bilgisinin olması önemli. Onun dışında ailelerin yine aynı şeyleri söyleyebilirim. Kaygılanmaması, ne olacak, adapte olabilecek mi, zaten böyle, zaten şöyle, bir sürü şey soru geçiyor akıllarından, biliyorum. Sürece bırakmaları, süreç içinde öğretmenin tavsiyelerine güvenmeleri, çocuklarını iyi tanımaları ve sadece eksiklerine göre değil, çocuğumun iyi yönleri neler, buna da bakmalarını önerebilirim. Merağı vardır mutlaka, bir ilgisi vardır. Ona yönelmelerini de, yani benim çocuğum çok iyi futbol oynar. Tamam, buradan da bir başarısı var çocuğun. Orada da bir teşvik, orada da bir göz önünde bulundurmayı bekliyoruz. Yani hem öğretmenlerden hem ailelerin motivasyonu için.
0: Bu uyum eğitimde ne oluyor? Hangi dersler var? Birinci sınıflarda şimdi hangi dersler var ya da ana sınıflarında?
1: Şöyle ders uyum süreçlerinde şimdi ilkokul.
0: Ben ders diye sordum ama hangi konular ya da?
1: Şöyle anaokul için daha sonuç olarak orada çalıştığım için
0: evet.
1: daha hakim olabilirim ama ilkokulda da ilk haftada ders gibi bir şey değil de daha tanışma,
0: evet.
1: oryantasyon, kitap, alım, işte kırtasiye malzemeleri gibi ya da işte okula uyum gibi bir hafta geçiriyorlar aslında. Öyle bir anda ders falan bir şey yok. Okul öncesinde de öyle. Yani çocuk bir anda hadi bakalım okula geldin, sıraya gir, yemekhaneye git falan, böyle bir şey yok. Yavaş yavaş, işte birer saatse çocuğun durumuna göre tamamıyla bir saat alınır, okul tanıtılır, işte oraya

0: adapte olmasını sağlayacak oyunlar oynanabilir. Özellikle öğretmenle güven bağını geliştirebilecek böyle etkinlikler birebir. Benim çalıştığım yerden örnek verebilirsem şöyle, bir anda 3-5 çocuğu almıyoruz biz. Bir tane, çünkü küçük, bir de biz 2,5 yaştan alıyoruz.
1: Oy,
0: Evet,
1: küçücük.
0: küçükler. Öğretmenle birebir oynuyorlar. O gidiyor, diğeri geliyor falan gibi. O güven en önemli şey bizim için, öğretmenle çocuk güvenli bağ kurabilmesi. Onun dışında hiçbir zorlama, okulla geldin, okul burası falan, öyle bir şey yok. Daha böyle yavaş yavaş.
1: Zaten çocuklar ön yargıları da öyle sahip olmadıkları için zaman zaman örnekleri de düşüyor. İşte Avrupa'da da olsun, başka bir yer, farklı farklı milletlerden çocukların birbirleriyle oyun oynayarak dil
0: Evet,
1: bilmeseler bile
0: evet, evet.
1: çocukları aslında biraz da öyle bırakmak gerekiyor
0: Evet,
1: galiba.
0: kesinlikle evet. Çocuğun artık kendi sorunlarını, kendi duygu durumunu, 2,5 yaş için demiyorum da bunu okul
1: Evet,
0: öncesi
1: evet.
0: için söyleyebilirim ya da birinci sınıf için. Artık duygularını kendi bir şekilde, tamam üzüldüm, şu an ne yapabilirim, o çözüm noktasını birazcık kendi, aslında o duyguyla kalmasını da istiyoruz. Bazı ebeveynler şey yapıyor, hiç denk geldiniz mi? Bir sorun yaşıyor çocuk, ben ararım onun annesini ya da ben o çocuğa söylerim. Yani siz,
1: Sorma yani, sosyal medyada görüyoruz
0: evet,
1: çocuklar yüzünden kavga eden anne
0: bu
1: babalar.
0: çok kişisel bir meseleye dönüştürülüyor. O sizinle alakalı değil. Bu sizin o yetişkinle alakalı bir sorun değil. Çocuklar tartışmış olabilir. Çocuk bir de şeydir yani, tam olarak iletişim dilleri gelişmediği için bazen öfkelenip vurabiliyorlar. Biz bunları görüyoruz. Ama vay efendim, bu çocuk benim çocuğuma vurmuş.
1: Ama akran zorbalığı olur mu o yaşlarda
0: Şöyle,
1: mesela?
0: birinci sınıfta akran zorbalık diye nitelendirdiğimiz o işte zorba, seyirciler, işte zorbalanan kişi gibi böyle teknik bir zorbalığı biz artık birinci sınıftan sonra görüyoruz yani.
1: Eyvah.
0: Evet, o zorba çocuk seyirciden güç alıp kurbanı böyle şey yapıyor yani, zorbalıyor. Bunu görüyoruz. Okul öncesi dönemde de yeni araştırmalar olduğunu duydum. Yani artık oluyor zorbalık gibi ama okul öncesinde beklemiyor. Yani sistemli bir zorbalığı okul öncesinde beklemiyoruz aslında.
1: Şimdi programı açarken bugün haftaya mutlu uyandık dedik. Dün A Milli Kadın Voleybol takımımızın ikinci Avrupa şampiyonluğu geldi. Bu yaza damga vurdular zaten. B takım Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. Kulüplerde Türk takımları vardı. Kaptan Eda Erdem galibiyetten sonra o heyecanla birlikte çok güzel bir konuşma yapmıştı. Ve Cumhuriyet'in açtığı yolla ilerleyen kadınların her şeyi başarabilecek güçte olduğunu söylemişti. Ve kupayı bizi izleyen bütün kız çocuklarına armağan ediyorum demişti. Sporla bitirelim sizinle sohbetimizi. Çünkü siz de değindiniz biraz önce kısa olarak. Sanatın ve sporun çocuk gelişimindeki yeriyle bitirelim. Biliyoruz ki birçok çocuk Eda olmak isteyecek, Zehra olmak isteyecek, Vargas olmak isteyecek. Ve bu nesilden nesile gelecek başarıları da körükleyecek. Çocuklar ve sporla bitirelim sohbetimizi.
0: Şöyle, özellikle böyle duygusal yoğunluğu olan çocuklar, daha adapte olmakta zorlanan çocuklar için sportif ve sanatsal faaliyetlerin okul üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu görüyoruz. O yüzden mutlaka, eğer çocuğun herhangi bir yeteneği, ilgisi varsa, bunu ebeveynlerin gözden kaçırmaması gerektiğini hep söylüyoruz. Yönlendirsinler, ne yapabiliyorsa, çocuk resim olabilir, herhangi bir spor dalıyla ilgisi olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bunu lütfen öğretmenler de söyler hep. Bakın, bir resim yeteneği var, bir şey var, bunu bir götürebilir misiniz ilgili yerlere diye. Bunları mutlaka dikkate alsınlar ve yönlendirsinler. Bu çocuğun yine uzun vadede, yetişkinliğe kadar kişisel gelişimi için çok etkili olduğunu gösteren araştırma da var. Uyum sürecini kolaylaştırdığını söyleyen araştırmalar da var.
1: Hatta küçücük çocukların oyun oynayarak nasıl gelişti, Finlandiya örneği her
0: Evet,
1: zaman verilir
0: evet.
1: zaten. Bir şeyler hazırlama, üretme, paylaşma, ortak karar verme, grup içinde nasıl davranılacak,
0: Evet.
1: bunların hepsi görülebilir. Kolay gelsin, size de hayırlı
0: Çok
1: olsun.
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Umarız çocuklarımızın da mutlu olduğu, ailelerin de içinin rahat ettiği, öğretmenlerimizin de huzurla emek verdiği vakitler görürüz. Sağ olunuz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün konuğumuz çocuk gelişimi uzmanı Melike Nur'dan Tokgöz idi ve özellikle okula yeni başlayan çocuklarımızla ilgili ebeveynin

nasıl davranması gerektiğiyle ilgili, onlarla ilgili bilgiler aktardı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile hazırladı. Teknik yönetimde Atilla Aliler vardı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün vesayet ve vasilik kavramları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Vesayet. Yetişkin olduğu halde kanunda sayılan bazı hallerin gerçekleşmesiyle ya da yetişkinliğe erişmemiş ancak ana ve babasının da velayeti altında bulunmayan çocukların kişisel veya mal varlıksal haklarının korunması amacıyla bir vasi atanması sonucu vasi ile söz konusu kişi arasında kurulan ilişkiye vesayet denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugün vasilik yani vesayet üzerinde duracağız. Türk Medeni Kanunumuzun 396 ile 494. maddeleri arasında oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenlenen vesayet kurumu esas itibariyle kendini idare edemeyen, korunmaya, bakıma muhtaç yetişkinler üzerinde tesis edilen bir hukuki kurumdur. Evet, vesayet, velayet altında olmayan küçüklerin ve kanunda belirtilen sebeplerle kendi işlerini gereği gibi yönetemeyen yetişkin kişilerin kişisel ve mal varlıklarını bir anlamda yönetmek, o kişilerin menfaatlerini korumak ve bu kişilerin devlet denetimi altında menfaatlerinin daha sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlayan bir hukuki kurumdur. Örneğin 15 yaşında bir çocuk var, anası babası yok. Bu çocuk kural olarak velayet altında değildir. Peki bu çocuk sahipsiz mi kalacak? Bu çocuğun yapacağı hukuki işlemleri veyahut da varsa mal varlığının yönetimi nasıl olacak? İşte burada velayet altında olmayan küçüklerin bir vasinin denetim, kontrolü ve koruması altına verilmesi gündeme gelebilecektir. Yine kanunda sayılan kimi hallerde kendi işlerini göremeyen, mal varlığını yönetemeyen, kişisel olarak kendini idare edemeyen kişilere de talep üzerine mahkemece vasi atanır. Vasi o kişinin kanuni temsilcisi olur, onun adına hukuki işlemleri yapar ya da vesayet altındaki kişinin hukuki işlem yapmasına denetimli bir şekilde izin verir. Toplumumuzda genelde vasilik ve vesayet kavramı özellikle vatandaş

0: yaşların, kişilerin yaşlılığa bağlı olarak kendini ve mal varlığını idare edememesi durumunda ya da bir akıl hastalığına, Alzheimer ya da demans gibi hastalıklar nedeniyle, akıl zayıflaması nedeniyle atandığını biz görmekteyiz. Demek ki vasi vesayet altındaki kişinin hem kendini korumak, hem mal varlığını korumak, hem onun hukuki işlemlerini yapmak, onu temsil etmek için mahkemece atanan kişiyi ifade eder. Vasi devlet nezdinde, kamu nezdinde o kişinin kanuni temsilcisi sayılır. Az önce de belirttiğimiz üzere velayet ile vesayet birbirinden farklı kavramlardır. Velayet kural olarak yetişkin olmayan çocuklar üzerinde ana ve babanın aile hukukundan doğan yetki ve yükümlülüklerini içeren bir düzenlemedir. Ve ana babanın böyle bir durumdaki adı velidir. Vesayet ise mahkeme kararıyla kurulan ve devletin yoğun denetimine tabi tutulan, vasi eliyle yürütülen birçok işlemi içeren ve birçok işlemde de mahkemeden izin almayı zorunlu kılan bir hukuki müessesedir. Bir de uygulamada kayyumluk denen bir kurum vardır. Özellikle sosyal medyada olsun, basında olsun, işte şuna kayyum atandı, şu kuruma ya da şu şirkete kayyum atandı gibi kavramları biz duymaktayız. Tabii bu kavram da velayet ve vesayet kavramlarından farklıdır. Vasi, az önce de belirttiğimiz üzere, vesayet altındaki kişinin hem kendisini, kişiliğini, kişilik değerlerini hem de mal varlığını koruma, kollama ve onları mahkemenin gözetim ve denetimi altında yönetme hakkına sahiptir. Veli ise genelde çocukların ana ve babalarına verilen, çocukları büyütme, okutma, koruma ve gelişimini sağlamak üzere kanun tarafından verilen bir yetkidir. Kayyım ise belirli bir işin görülmesi ya da belirli bir mal varlığının yönetilmesi için atanan bir kişidir. Kayyımın atanması kural olarak bir kişinin fiil ehliyetini de ortadan kaldırmaz. Burada şu durum ortaya çıkıyor. Kayyım genelde mal varlığına atanır. Mal varlığının idaresi için görev yapar. Vasi daha da geniş kavramdır. Hem atanan kişinin kişiliği, kişilik değerleri korunur, hem mal varlığı idare edilir. Evet, toplumumuzda ve kanunumuza göre bu vesayet işini vesayet daireleri yürütür. Vesayet daireleri, vesayet makamı esas itibariyle sulh mahkemesidir. Yani bir kimseye vasi atanacaksa bunu sulh mahkemesinden talep etmek gerekir. Bir kimsenin kısıtlanması ve ona vasi atanması, vasinin faaliyetlerinin denetlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve vasinin görevden alınması esas itibariyle sulh hukuk mahkemesinin görevi alanı içerisinde yer almaktadır. Ama vesayet makamları bunlarla sınırlı değildir. Vesayet organları sadece sulh mahkemesi ile sınırlı değildir. Bir de yapılan işleri, vasinin yaptığı işleri denetleyen bir makam vardır. O da asli hukuk mahkemesidir. Asli hukuk mahkemesi, sulh hukuk mahkemesinin vesayet altındaki kararlarına karşı yapılan itirazları inceler, kanunda sayılan bazı hallerde, önemli işlerde vasinin izin istediği bir makam olarak karşımıza çıkar. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün özellikle vesayet kavramı, vasilik kavramı, bunun velayetten ve kayyımlıktan farkını ortaya koymaya çalıştık ve vesayet organlarını tanıtmaya çalıştık. Vesayetin ne işe yaradığını ortaya koymaya çalıştık. Ve toplumumuzda özellikle vesayet kavramının, vasilik kavramının yaşlılar ya da çeşitli akıl hastalıklarına tutulmuş kişiler üzerinde sıklıkla toplumda karşılaşılan bir kurum olduğuna vurgu yaptık. Evet, bugünkü konumuz vesayet ve vasilik kavramıydı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlayarak programa başlamak istiyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün Ege Üniversitesi Bilgivi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Oğuzhan Şemsettin Yağmur'u misafir ediyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkürler.
0: Bugün Kur'an tarihi ile ilgili bir konu konuşmak istiyoruz. Kur'an toplumumuzun mayasını teşkil eden dinimizin en önemli kaynağı, fakat zaman zaman kamuoyunda da bazı tartışmalara konu oluyor. Bu tartışmalarla ilgili ortaya çıkan soru işaretlerini ortadan kaldırmak için hocamızın uzmanlığına başvuracağız. Öncelikle katıldığından dolayı sizler adına çok teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim döneminin başladığı çok yoğun bir zamanda bize vakit ayırdı. Hocam önce şuradan başlayalım isterseniz. Kur'an tarihi neden önemli? Yani diyelim ki bir İncil'in tarihi ile ilgili, bir Tevrat'ın tarihi ile ilgili, bu kitapları kutsal kitap kabul eden toplumların tarihine yön veren kitaplar olması hasebiyle de çalışmalar yapılıyor. Ama sanki Kur'an'ın tarihiyle ilgili yapılan çalışmalar biraz daha farklı bir perspektiften yapılıyor gibi geliyor. Ya da bize yansıyanlar mı öyle? Buradan başlayalım, ne dersiniz?
1: Evet. Öncelikle böyle bir programa beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz için de gerçekten verimli bir program olmasını temenni ediyorum.

Şimdi Kur'an tarihi neden önemli? Sorunun ana teması bu. Hı hı. Aslında bütün kutsal kitapların tarihi önemli. Kutsal kitapların tarihine bakıldığı zaman, Kur'an tarihine bakıldığı zaman ikisi karşılaştırılınca Kur'an tarihinin farkı biraz daha ortaya çıkıyor. Şöyle ki,

0: Yok. Örneğin Tevrat'ın oluşum tarihine baktığınızda Tevrat'ın sonunda Hazreti Musa'nın ölümünden bahseder. Yani Tevrat
1: Evet.
0: adeta bir göçler tarihinden ibarettir. Yani göçler süresince meydana gelen olayları anlatır. Babil sürgününün etkisi vardır. Sözlü kültür zamanla yazıya geçirilirken belli evrelerden geçmiş ve bugünkü şeklini almıştır. Kur'an'da durum biraz farklıdır. Kur'an 23 yılda nazil olan ve yazıya geçirilen bir kutsal metindir. Kur'an da sözlü kültürle beraber aynı anda yazılı kültür de söz konusudur. Yani sözle beraber aktarılan vahiy metinleri sahabe arasında, ilk inananlar arasında aynı anda yazıya geçiriliyor. Dolayısıyla bu açıdan ciddi bir farklılık vardır. Kur'an tarihini bilmek aslında diğer kutsal kitapların tarihini bilmekle beraber bir anlam kazanacaktır. İkinci olarak da Kur'an tarihini bildiğiniz zaman Kur'an'ın indiği dönemi biliyorsunuz, sosyokültürel şartları biliyorsunuz, vahiy metinlerini biliyorsunuz ve bu metinle beraber aslında muhatap kitlenin algısını, anlayışını biliyorsunuz. Yani Kur'an'ın nüzul zamanını, nüzul tarihini ve ne dediğini iyi anlayabilmek açısından Kur'an tarihini bilmek elzemdir.
1: Evet, sanıyorum benim sorumun bağlamını da düşünerek cevapladığımızda olayın biraz şu boyutu da var. Kur'an'ın mevsukiyeti iddiası ve Kur'an'ın temel iddiası. Kur'an'ın temel iddiası kendinden önceki kitapların değiştirildiğini ve kendisinin de korunmuş son kitap olduğunu, dolayısıyla yaratanın sözlerini barındıran Kur'an'dan başka bir kitap olmadığı gibi çok devasa bir iddiada bulunuyor. Bu iddia temeli itibariyle kendinden önceki dinleri ve o dinlere mensup olan insanların hayatlarını, tarihlerini, yaşamlarını bütünüyle kökten değiştirecek bir iddia. Dolayısıyla bu iddianın çürütülmesi, yani Kur'an'ın ilahi bir metin olmadığına dair bir kanıt aramak, bir şey bulmak, bir iddiada bulunmak, bu araştırmayı yapanların da çok önemli bir motivasyonu sanıyorum.
0: Motivasyonu Kur'an'ın iddiası zaten diğer kitapların tahrif edildiği.
1: Evet.
0: Tahrif nedir ne değildir ayrı bir konu olmakla beraber anlamsal bir tahrif söz konusu, metinsel bir tahrif de değişiklik de söz konusu.
1: Evet.
0: Kur'an diyor ki ben son kutsal kitabım ya da İslam'ın inananların inandığı şekliyle herhangi bir tahrif söz konusu değildir, değişmemiştir, değiştirilmemiştir iddiasında ve bu iddia ancak hem diğer kutsal kitapların tarihine bakıldığında ve Kur'an'ın tarihine bakıldığında ortaya çıkabiliyor. Eğer Kur'an tarihini bilirsek, bakarsak ve tarihsel olarak Kur'an metninin mevsukiyetini ispat edebilirsek ki ediyoruz, bu şekilde bu metnin değişmediği ve gerçekten de iddiasında haklı olduğu ortaya çıkmış oluyor.
1: Evet, bu bakımdan tabii ki ayrıca bir önemli. Şimdi Kur'an'ın nazil olmaya başlaması, nüzul sürecinin tamamlanması, derlenip bir kitap haline getirilmesi, çoğaltılması, daha sonra harekelenmesi gibi çeşitli kritik evreleri var. Kur'an tarihi denilince biraz bu kritik evrelere değinmemiz gerekiyor. İsterseniz buradan biraz başlayalım. Mesela ben kişisel olarak merak ettiğim bir şeyi sorarak başlayayım size. Daha sonra bu evrelere geçebiliriz. Biz ilk vahyin geldiği tarihi bugün ayına varıncaya kadar biliyoruz. İlk Müslümanlar hakkında çeşitli malumatlarımız var ve ilk zamanlarda peygamberliğin ilk yıllarında Müslümanların sayısının çok az olduğuna dair de bilgilerimiz var. Kur'an'ın vesika değeri, yani Kur'an'ın ilahi kitap olduğuna dair değeri ortaya koyarken kullandığımız en önemli argümanlardan bir tanesi, Kur'an inmeye başladığı andan itibaren vahiy katipleri denilen bir grup, bir uzman ekip tarafından yazıldığına dair. Uzmanlık o günün için neye karşılık geliyor? En önemlisi okuma yazma bilmek ve belli bir kültürel seviyede olmak. İlk yıllar için mesela bu vahiy katipleri dediğimiz bir şey var mı?
0: Evet, şöyle Kur'an'ın ilk nazil olduğu dönem açısından baktığımızda vahiy katipleri var.
1: Evet.
0: Okuma yazma bilenler var. Yani Kur'an'ın nazil olduğu döneme cahiliye olarak ifade edilmesi okuma yazma bilmeyenler anlamında değil. Buradan başlamak lazım. Şu anda hazırladığımız bir makale var aslında bitirdik yayına gönderdik. Örneğin Hazreti Ömer'in bulunduğu Beni Adi kabilesi. Hazreti Ömer, kızı Hafsa, kadınlardan ciddi anlamda okuma yazma bilenler var. Dolayısıyla okuma yazma kültürü o dönemde var olan bir kültür. Tabii ki yaygın değil. İkinci olarak o dönemde kutsal kitap yazma kültürü var. Yani Hristiyan kutsal metinleri var. Yahudilerin kutsal metinleri var. Kutsal metinlerin yazı

0: insanlar bu vahye muhatap oluyor.
1: Bir antreparantez bir şey sormak istiyorum. Cahiliye ifadesi okuma yazma bilmemekle ilgili bir ifade değil dediniz.
0: Tabii ki.
1: Ama böyle de bir algı var bir taraftan, çok güçlü yaygın bir
0: yaygın
1: algı
0: bir
1: var.
0: Algı.
1: Neyi ifade ediyor peki, ahlaki bir kavramsallaştırma mı bu?
0: Cahiliye ifadesi, cahiliye dönemi denilen ifade, Hazreti Peygamber'in geldiği dönemde insanların yaratıcıyla olan bağlarının koparıldığı bir anlamı ifade ediyor. Ha,
1: teolojik bir ifade.
0: Teolojik bir ifade. Hmm. Ben öyle değerlendiriyorum diyeyim, evet, buna. Çünkü yani insanlar Yahudi Hristiyan kültür geleneğinde evet bir şekilde bir inanış var ama cahiliye döneminde putperestlikle beraber tek tanrı inancından sapmalar söz konusu. Yani tevhid ilkesinin zedelendiği ve tevhid ilkesinin bozulduğu bir anlamı ifade ediyor.
1: En büyük cehalet bu o zaman.
0: En büyük cehalet bu. Ben de antiparanteze o zaman bir şey ilave edeyim. Şimdi Mısır'da yeni bulunan bir kronik var. Bu kronikler tarihin Hazreti Adem'den genelde başlamak üzere bir dönemde yaşayan insanların geçmişten o güne kadar tarihi olayları yazı altına, kayıt altına almalarını ifade ediyor. Mısır'da Azize Katerina Manastırı'nda 713 tarihli bir kronik keşfedildi. Şimdi buradaki bu kronikte şu var. Bunlar Hazreti Adem'den başlayıp yaklaşık olarak 692 yılına kadar bir tarihlendirme yapmışlar. Bunun içinde İslam'la ilgili önemli bölümler var. İslam'la ilgili bölümlerin bizi ilgilendiren vahiyle ilgili bölümünde şöyle ifadeler geçiyor. Bu yeni keşfedildi, henüz bu yıl içinde keşfedilen bir şey. Şöyle ifadeler geçiyor: Medine'de Muhammed adında birisi çıkmış, bu bir şeyler anlatıyor ve bunların yazılı metin halinde dolaşıyor şeklinde ifadeler var. Mısır'da bulunan kişiler henüz İslamiyet oraya gitmeden, oradaki manastırda bulunan rahipler bu bilgiyi nereden öğrendi? Bir ihtimal ya Medine'de bulunan Hristiyanlar oraya gittiğinde bunlara anlattılar. İkinci ihtimal daha sonradan Mısır fethedilince oradan öğrendiler. Ama birinci ihtimal daha güçlü gözüküyor. Yani Hazreti Peygamber döneminde vahyin yazıya geçirildiği, bu kaynaklar üzerinde de yazılı olarak mevcut. Yani yazılı bir metin olduğu bildiriliyor bu kaynaklar.
1: Evet. Peki dönemlere, o kritik evrelere geçelim. Kur'an tarihiyle ilgili isterseniz. Nüzul süreci tamamlandı. Sonra kitap haline gelmesi, çoğaltılması, harekelenmesi. Bunlar neden önemli?
0: Şöyle önemli. Bunlara kısaca değineyim ilerideki sorularda açmak üzere. Birincisi nüzul ve ilk kayıt evresi var. Yani Hazreti Peygamber'e vahiy geldiğinde 610 yılında, daha sonra da Hazreti Peygamber bunu anlatıyor. Vahiy katipleri bunu yazıyor. O dönemin meşhur yazıları, işte ne varsa parşömenler üzerine, deriler üzerine bunu yazıyorlar. İlk evre bu, yazılması evresi. İkinci olarak o dönemde bunun kitaplaştırılması, yazılı kağıda yazılması, yani bir kutsal metnin, hele Kur'an'ın yazıya geçirilmesi bir kere o kadar kolay bir evre değil. Bu da ayrı bir konu. Yani yaklaşık olarak 350-400 koyun derisi gerekiyor. Böyle düşünün. Yani maddi bir külfeti de var bu işlerin.
1: Tamamını göz önünde
0: bulundurduğunuzda.
1: Evet.
0: Ekonomik ciddi bir yükü var bunun. Sonraki hesaplamalara göre söylüyorum. İkinci evrede, yani Hazreti Peygamber döneminde zaten bunlar yazılıyor. Ve Hazreti Peygamber hayatta bir tekrar kitap haline getirilme ihtiyacı duyulmuyor. Müslüman nüfus da gözetildiğinde Mekke, Medine. Birinci evre bu.
1: Orayı biraz açabilir miyiz? Yani vahiy geldi Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber bir bilgiyi aldı Allah Teala'dan. Sonra nasıl işliyor süreç? Yani etrafında sürekli insanlar mı var? Yoksa gelen vahiy yazdırmak için birini mi çağırıyor ya da birden fazla kişi geliyor, aynı ayeti birden fazla kişi mi yazıyor? O süreç nasıl işliyor?
0: Dönem dönem değişiyor bu vahiy katipleri. Hazreti Peygamber'in o anda yakınında, etrafında kim varsa okuma yazma bilen, daha sonra vahiy katibi olarak adlandırılacak olan ve bu konuda ehil olan kişi kim varsa, evet, Hazreti Peygamber onu çağırıyor, hemen kaleme aldırıyor. Hatta unutmayayım diye kendisinden çaba sarf ediyor. Devamlı tekrarlıyor.
1: Peki bir şey daha soracağım, burası da önemli. Hazreti Peygamber bu gelen ayetleri bir yerde kendisi mi topluyor yoksa vahiy katibinde mi kalıyor? O süreç, o iş nasıl işliyor?
0: Bununla ilgili farklı rivayetler olmakla beraber genelde vahiy katiplerinin bulunduğu yerlerde bulunuyor. Yani hepsi tek bir evde, tek bir yerde değil.
1: Evet.
0: Etrafta bulunuyor ama o yazıya geçilip geçilmemesi, parşömenler üzerinde bulunup bulunmaması ilk aşamada çok önemli olmakla birlikte sonradan bunlar ezberleniyor. Zaten vahyin önemli tarafı bu. Yazıya geçiriliyor ve hemen ezberleniyor. Evet, Kur'an'ı başından sonuna kadar ezbere bilenlerin sayısı iki elin parmaklarını aşmaz. Sayı az ama parça parça ezbere bilenlerin sayısı çok fazla. Bakara hafızı, Ahzab suresi hafızı gibi belli bölümleri ezbere bilenlerin sayısı çok fazla.
1: Toplum yapısı itibariyle yazmaktan daha çok ezberleyenler fazla.
0: Ezber kültürü var. Onun için yazıya geçirilmesi o an koruma altına almak için başvurulan bir yöntem. Bir de var olan bir kutsal metin kültürü bu aynı zamanda.
1: Evet.
0: Ama daha önemlisi sözlü aktarım. Daha sonra bunu sözlü olarak aktarıyorlar.
1: Sizin bu söylediğiniz şu iddiayı, zaman zaman dile getirilen şu iddiayı çürütüyor. Yani ezberleniyordu. Ezberlenen bir şey kulak

0: kulaktan kulağa aktarılırken ne kadar korunmuş olabilir? Arada illaki kayıplar olmuş olabilir. İnsanların bazıları ezberlediklerini unutmuş olabilir. Yani ezberden bir araya getirilen bir metnin mevsukiyetiyle yazılı metinden bir araya getirilen bir metnin mevsukiyet değeri arasında ciddi fark var.
1: Evet. Ama bu yani el yazmalarından belki bahsedecek olursak orada bunların mevsukiyetine değineceğiz.
0: Evet.
1: Yani bu sözlü olarak aktarılıyordu. Çünkü Arap kültürü böyleydi. Ama yazı ihmal edilmiyordu. Yazılı olarak zaten bulunuyordu. Hazreti Peygamber vefat eder etmez ikinci aşama Hazreti Ebu Bekir döneminde işte Yemame Savaşı'nda meşhur hafızlar filan ölünce bunlar ne yapıyor? Artık o etrafta bulunanlar bir araya getiriliyor. Yani kitap diyebileceğimiz bugünün ifadesiyle bir manzume oluşuyor. Evet. Sonra bakın hep bunlar ihtiyaca binaen oluyor. Nüfus artıyor Hazreti Osman döneminde. Çoğaltılıyor. Basra, Küfe gibi değişik bölgelere gönderiliyor. 7 tane olduğu söylüyor. Farklı rakamlar da var. Bir dördüncü aşama daha var. Bence burayı hep biraz ıskalıyoruz gibi geliyor. Biz hep bu üç aşamayı anlatırız. Kitaplarda da bunlar geçer. Kur'an'ın muhafazasında bu üç aşamaya ilaveten bir de harekeleme ve noktalama aşaması var. Yani bugün bizim Arapçada cim dediğimiz harfi düşündüğünüzde bir harftir, ortada nokta vardır. İlk yazılı kutsal metinlerde böyle noktalar yok. Bu cim harfinin üstüne koyarsanız farklı okunur. Ortasına nokta koyarsanız farklı okunur. Hiç nokta koymazsanız farklı okunur. Üç şekilde de okuma imkanı var. Daha sonra Emeviler dönemi bu işte çok çaba sarf ediyor. Özellikle Ebu'l-Esbet Eddüeli noktalar koyuyor. Renkli renkli noktalar
0: kaçıncı
1: koyuyor.
0: Kaçıncı yüzyıldan bahsediyorsunuz?
1: 660'lı yıllardan sonrasından bahsediyorum Emeviler döneminde.
0: Çok geç bir dönem değil.
1: Değil yani aradan bir 20 yıl sonra yani hızlı bir faaliyet var. Daha sonra da Halil bin Ahmet ölümü Hicri 150. Bugünkü bildiğimiz Üstün, Esre, Ötre gibi harekeleri de Halil bin Ahmet yerleştiriyor. Yani bu dördüncü aşamada Kur'an'ın metinleşme sürecinde aslında son noktayı koyan aşamalardan birisi. Dört evre diyebiliriz işte.
0: Evet.
1: Toplanması, kitap yapılması, çoğaltılması ve harekelenip noktalanması diyebiliriz.
0: Evet. Peki bu harekeleme ve noktalama kısmı özellikle çok önemli. Şimdi kitap haline getirilmesinde biz bir komisyon oluşturulduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Dönemin sahabileri
1: evet.
0: Zaten Kur'an'ın vahiy zamanına tanıklık etmiş isimler oldukları için varlıklarıyla zaten bir anlamda uzmanlık niteliği taşıyorlar. Aradan 30-40 yıl geçtikten sonra o noktalama işaretleri ve harekeleme işaretleri yaparken doğru telaffuzu, doğru harfi seçerken nasıl bir anlayış ortaya çıktı? Nasıl bir uzmanlık bilgisi girdi işin içerisine?
1: Bu Hazreti Osman döneminde bu problem görülüyor ve bir çözüm üretiliyor. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'den Ömer'e, Hazreti Ömer'den de kızı Hafsa'ya intikal eden bir Kur'an Mustafa'ndan bahsediyoruz. Bu Mustaf Hazreti Osman tarafından alınıyor. Zeyd bin Sabit önderliğindeki bir heyete teslim ediliyor. Ve ona bakarak yine iki adil şahitle beraber, hafızla beraber hem yazılı metin hem ezberden kontrol edilip Hazreti Osman döneminde bu Mustaf 7 tane çoğaltılıyor. Şimdi burada farklı okumalar, evet farklı harekelemeler, farklı noktalamaların olma ihtimali çok yüksek ama bir 10-15 yıl sonra, 20 yıl sonra noktalama harekeleme yapılırken artık ezbere bilenler var. Hayatta olanlar var. O ezberlerle beraber bunlar kontrol ediliyor. Bir de Emevi döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Hazreti Hafsa'nın bir de kendisine ait Mustaf'ı var. Bu Mustaf isteniyor. Diğer Abdullah İbni Mesud gibi kişilerden isteniyor ve bu Mustafların hepsi yakılıp yok ediliyor. Şimdi bu bazen problem gibi gözüküyor. Niye Mustaflar yok edildi? Yok edilen Mustaflar ana iskelet bakımından mevcut Mustaf'tan farklı değil. Örneğin ben Hazreti Hafsa'nın Mustaf'ı üzerine biraz çalışma yaptım. Hazreti Hafsa'nın kaynaklarda geçen 70-80 arası mevcut Mustaf'tan farklı metnin rivayet ettiğini gördüm. O metinler nelerdir diye incelediğimde tekil zamirlerin bazen çoğul olduğu, mesela ilk hadisesinde erba kelimesini yani dört kişi kelimesinin ilave edildiği gözüküyor. Dolayısıyla ana omurgada, iskelette, lafızda bir farklılık yok. Gramer farklılıklarının olduğu gözüküyor. Hazreti Osman döneminden sonra bu farklılıklar da olmasın, tek Mustaf olsun diye bir açıklayıcı metinler var. Bu Mustaflar yakılıyor ve tek Mustaf üzerinden günümüze kadar bu Mustaf ulaşıyor.
0: Anlamı bozacak derecede bir farklılığın olmadığını söylüyorsunuz. Bir de Hazreti Osman'ın bu teşebbüsünün arkasındaki en önemli itici gücün toplumsal birliği sağlamak, Kur'an gibi birleştirici olma özelliği bulunan bir metnin ayrıştırıcı bir role bürünmemesi, ayrıştırıcı bir araca dönüşmemesi, tam tersine onun birleştirici rolünü daha da takviye etmek için tek bir Mustafa yöneldiğini söyleyebilir miyiz?
1: Söyleyebiliriz. Şöyle ki zaten Hazreti Osman'a bazı şikayetler geliyor. Farklı farklı Kur'an okuma duyumları ulaşıyor. Dolayısıyla bir kutsal metin olunca bir de artık o kutsal metne muhatap olan kitle değil, ikinci, üçüncü kitle var burada.
0: Evet, nesil değişti, yeni Müslüman olanlar var.
1: Her bir harfin, her bir kelimenin

0: farklılığı onların zihin dünyasında başka bir anlama tekabül edecek. Hazreti Osman evet. bunu görüyor ve bundan dolayı sahabenin bazılarının kendisine özel yazdırdıkları o intikal eden ilk Mustafa'nın dışında uygulamaların tamamı kafa karıştırmasın diye bunların hepsini yok ediyor. Birliği sağlamak adına bunu yapıyor. Bir de ihtiyaç. Yani tabiin neslinden bahsediyor.
1: Evet, bazı insanlar Hazreti Osman'ın bu diğer Kur'an parçalarını tek bir parçaya dönüştürüp diğerlerini yaktırmasından dolayı eleştiriyorlar onu. Bazen bunun çok böyle radikal bir bilimsel meraktan kaynaklandığını düşünüyorum. Acaba orada ne vardı, bunu da bilseydik gibi. Sanki orada olan şey şu an elimizde olandan çok farklı bir şeymiş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Ama sizin söylediklerinizden asla böyle bir şey olmadığını anlıyorum ben.
0: Böyle bir şey yok. Şöyle diyeyim. Tamam, orijinal müsaflar yaktırıldı. Peki. Ama ben şu anda size dedim ki Hazreti Hafsa'nın 70 tane farklılığını gördüm. Yani yaktırıldı ama sahabe onların musaflarındaki farklılıkları biliyorlar ve bugün bize aktarıyorlar. Kaynaklarda bunlar var. Yani elimizde yazılı olarak onların musafları bulunmayabilir ama o musaflardaki farklılıklar bugün mevcut kaynaklarda. Dönüp baktığımızda gerçekten bugünkü musafla aralarında anlamsal bir zıtlığın olmadığını görüyoruz.
1: Evet, peki, çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler bunlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilahi bir kitap olup olmadığına dair özellikle oryantalist ve bazı ateist çevrelerde zaman zaman gündem oluşturulduğunu biliyoruz. Siz de bir akademisyen olarak bunları takip ediyorsunuz zaten. Bunun için elimizdeki metnin orijinalliği ile ilgili tartışmalar bazen bilinçli olarak yaratılıyor. Bazen de böyle incir çekirdeğini doldurmayacak ve bilimsel bir değer taşımayan hususlardan yola çıkarak bir tartışmaya temel teşkil edilmeye çalışılıyor. Siz tefsirciler olarak bu iddialar önünüze geliyor, makalelerde, kitaplarda karşınıza çıkıyor. Bunlara nasıl cevaplar veriyorsunuz? Bunları yakından takip ettiğinizi biliyorum.
0: Evet. Şimdi akademik olmayan çevrelerde bazı akademisyenlerin, oryantalistleri kastediyorum, söylemlerinden yola çıkarak örneğin böyle bir kutsal metin yoktu, sonradan uyduruldu. Ya da Hazreti Muhammed bu kutsal metni kendisi oluşturdu. Ve bunun içinde bir tutarlılık yoktu, hep zıtlık vardı, bir araya getirildi. Yani insan unsurunun oluşturduğu bir metin olduğu iddiasındalar. Ya da Hazreti Muhammed'in bunu yazmadığı, sonradan oluşturduğu iddiasındalar. Şimdi bunun için ne yapılabilir? Bu iddiaların önce ispatı gerekiyor bizim açımızdan. Birincisi, bizi ilgilendiren bu kişilerle konuşurken böyle bir kutsal metin tarihin belli bir sahnesinde var mıydı, yok muydu? Bir, bu kutsal metin kendi içinde tutarlı mı, değil mi? İki, ve geçmişten günümüze aktarılan bilgilerle uyumlu mu, değil mi? Biz bunu ispat edebiliyoruz. Ha, karşımızdaki kişi ilahi bir kelam olduğuna inanıp inanmaması ayrı bir konudur.
1: Evet.
0: O farklı bir konu. Peki ne diyebiliriz bununla ilgili? Birincisi, çift taraflı bir doğrulamamız var bizim. Yani Hazreti Peygamber döneminden bugüne kadar gelen kutsal metinler, iddiamız o ki, ne ana iskelet olarak yazım açısından ne de sözlü kültür olarak ezber açısından günümüzde hiç çelişmiyor. Hep aynı kutsal metinle karşı karşıyayız. Birincisi bu. İkincisi, 1400 yıllık tarihsel gelenek bize bu kutsal metin o günden bugüne değiştirilmediğini gösteriyor. Sohbetimizin başında da konuşmuştuk. Diğer kutsal metinlerde durum böyle değil. Yani 90'lı yıllardan sonra arkeolojik veriler var elimizde. Örneğin Birmingham Kütüphanesi'nde Alfa Fadeli tarafından bir 8 varaklık bir yazma keşfedildi. Ve bunun üzerine karbon testleri yapıldı. Bir defa yapıldı, iki defa yapıldı. Ve bu karbon testlerinin %95.4 olasılıkla 568-645, yani Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönem ve ölümünden en erken 15 yıla kadar tekabül ettiği görüldü. Yani elimizde o döneme ait yazılı parçacıklar var. Bu metinlerin devamı da Fransa'daki bir kütüphanede şu anda bulunuyor. Bir miktarı. Kur'an'ın tamamı değil. Şimdi bu bize neyi gösteriyor?
1: Onu soracak. Parça parça ve farklı yerde.
0: Farklı yerde. Sonra bunlar üzerine ilk iki varak üzerinde yazılar üzerine çalışma yapılıyor. Şimdi Türkçe gibi değil Arapça. Birden fazla yazı karakteri var. Her yüzyılın yazı karakteri farklı. Bir de gelişmekte olan bir Arap yazısından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Abbasiler döneminin, Hazreti Muhammed döneminin, Hicaz bölgesinin yazı kültürü birbirinden farklı. Biz bu kutsal metinlere baktığımızda birincisi Hicaz yazı kültüründe evet bunu görüyoruz. Ama en önemlisi şunu görüyoruz. Var olan mevcut metin bugün bizim elimizdeki kutsal metinlerle birebir örtüşüyor. Birebir kelimesi kelimesine aynı ve arkeolojik bir kanıt. İkincisi, sana parşömenleri var. Bunun tarihlendirmesine baktığınızda yine en erken döneme tekabül ediyor ve o kutsal metinlerle bugünkü elimizdeki kutsal metin arasında yine hiçbir farklılık yok lafız olarak. Bir de özellikle benim çok önemsediğim, Avrupa Birliği'nden ciddi bütçe alan Van Putten adında birisi var. Kur'an üzerine çalışmalar yapıyor. Ve bunların yapmış olduğu bu çalışmaların hepsi Hazreti Osman dönemine varıncaya kadar mevcut sabit bir metin oldu. O metin üzerinden çoğaltmaların

0: yapıldığını bize kanıtlıyor. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki elimizdeki arkeolojik kazılar o dönemden bazı parçaları bize aktarıyor. Bu parçalar elimizdeki kutsal metinlerle uyumlu. Yani Hazreti Osman dönemi ve öncesine ait elimizde yazılı metinler var. Eleanor Kellert adında özellikle Paris Ulusal Kütüphanesi başta olmak üzere parçacıklar üzerine çalışan bu alanın uzmanı bir araştırmacı var. Kendisi bir Hristiyan aynı zamanda. Ama kendisiyle de yapmış olduğumuz görüşmede bu parçacıkların 5 sayfa, 3 sayfa ya da belli bir taşlar üzerine yazılanların önemli bir kısmının Hazreti Osman ve öncesi döneme ait olduğunu söylüyor ki bu makul bir görüş, ama baştan sona yazılı olarak Hazreti Osman dönemindeki musaflar elimizde mevcut değil kanaati var.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kur'an tarihiyle ilgili çok önemli bilgiler aktardınız. Ama herhalde yine programın bir yerinde bahsettiğiniz gibi ilk dönemlerden itibaren Kur'an-ı Kerim'in korunmasının en önemli yolu ezber oldu. Tabii bu konuda Hazreti Osman'ın müdahalesinin kuşkusuz çok önemli bir yeri var. Bugün böyle bir ihtilafla karşı karşıya değiliz. Bu da Kur'an'ın mevsukiyet değeriyle ilgili tartışmaları aslında önemli ölçüde ortadan kaldırıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı.
0: Burada belki bir de şu yapılabilir. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kuruma sahibiz. Belki bu kurum öncülüğünde ya da ciddi maddi imkanı olan kişiler öncülüğünde gerçekten yazma eserler sadece Kur'an yazmaları üzerine, bakın bahsettiğim Eleanor Kellert veya diğer isimlerin hepsi batılı Müslüman olmayan oryantalistlerin yapmış olduğu çalışmalar, bu çalışmaların bizim ülkemizde ve Müslümanlar tarafından aynı hassasiyetle ve bilimsel kriterlerle yapılması gerektiğini, bu testlerin yapılabilmesi gerektiğini, bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu araştırmalar teşvik edilmeli. Peki, programımızın çağrısı da bu olsun, bununla bitirmiş olalım. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programına Ege Üniversitesi Bilgi ve İlahiyat Fakültesinden Oğuzhan Şemsettin Yağmur Hoca'yı misafir ettik. Katkısından ve aktardığı bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aklın Gözü programının sonuna geldik. Sesimizin sizlere daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasında, ana kumanda masasında Haldun Göktaş bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yine Ahmet Kurt bizlere bu konuda yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.
2: Aklın Gözü.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Bu sokaklar benim değil. Benim değil bu içime, dışıma, gözlüğüme, ellerime tam adım atacağım yere yağan yağmur. Hiçbir anım yok bu yapıların önünde. Şu duvara sırtımı verip soluklanmadım. Eğilip şu kuytu sokak arasında kimseyi öpmedim. Soluğumu dolduran kömür kokusu tanımadığım insanların sobalarından geliyor. Hiçbir sobanın üzerinde ben varınca sofraya alınacak bir tencere inceden fokurdamıyor. Otobüsler, taksiler bildiğim yerlere gitmiyorlar. Atlayıversen birine hiç kimse tanıdık bakışlarla bakmayacak. Sürücü selam verir gibi olup son anda çevirmeyecek başını. Yol ben birilerini nereden tanıdığımı düşünürken bitivermeyecek. Hep sürecek, kıvrılacak karanlık sokaklara, ışıklı caddelere. Otobüsün penceresinden yağdığı yerleri ıslatmayıp yapış yapış yapan bilmedik tuhaf yağmura bakıyorum. İnsanlar paltolarının yakalarına ya da şemsiyelerine sığınmış hızlı hızlı yürüyorlar. Eski yağmurlar düşüyor aklıma. İnsanı kaçırmaz, suyla kucaklaşmaya çağırırlardı. Bu pencereden bakarken bile çekilmez. Penceredeki yansıma takılıyor gözüm. O da yabancı. Bu bakışları tanımıyorum. Bu bakışlardaki kaygı yerli, bizden bir kaygı değil. Nice kaygı gördüm bu yüzde. Telefon beklerken yerinde duramaz, sık sık banyoya giderdi. Aynaya bakar, kendi kendisinin soytarısı ve kralı olurdu. Mimikleriyle kaygısını örtmeye çalışır, kral da o yüz hareketlerine, büzüşen dudaklara, pörtek pörtek açılan gözlere gevrek gevrek.

0: böbrek gülerdi. Bu gülüşler yüzde gülücük, dudaklarda ince bir kıvrım ve son bir ya da şu işe bak Allah Allah sözleri bırakmadan pat diye kesilirdi. Kaçıverirdi banyodan. Yanındakinin gözlerinden bulaşan, elinden hiçbir şeyin gelmediği, hatta elindeki 3-5 şeyin de ellerinden kaydığını duyduğu anlarda sanki sokaktan bir keder giderici geçermiş de o çağırınca hemen gelirmiş gibi alnını cama dayadığı zamanlarda camdaki yansısında gözüne çarpan keder de böyle değildi. O bakışı, o kederi bir başkasında da bulacağını bilir, o kederi de duymayabilirdik. Buna da şükür dercesine bir kavuşma, gözlerinden keder akan o insanla kucaklaşmışçasına sevinç duyardı. Bu keder hiçbir sevinç barındırmıyor, paylaşılacak bir şey değil. Tuzu fazla kaçmış yemek gibi, saklamayıp dökmeli. Hani ortak bir dili vardı insanlığın? Belki de var ortak bir dil. Benim dilimden yalnızca heykeller mi anlar? Aklımda kalan bu satırlar Behçet Çelik'in Yaz Yalnız adlı kitabından, Can Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, karakterini seçin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Her hafta bir konuğumuzla bir karakter seçiyoruz. Daha doğrusu konuğumuz karakteri seçiyor ve o karakter üstüne konuşuyoruz. Sonra da o karakterin kurgusal dünyada neler yapabileceğine dair yapay zekaya sorduğumuz soruları konuğumuz değerlendiriyor. Bugünkü konuğumuz benim de sinema salonlarından arkadaşım, sinema yazarı Hasan Nadir Derin. Hoş geldin Hasan.
1: Hoş bulduk.
0: Senden bir

0: sinema karakteri seçmeni bekliyordum. Aslında sinemada çok gördüğümüz bir karakter ama sen çizgi roman dünyasını tercih ettin. Kimi seçtin bizim için?
1: Evet, çizgi romanlardan Peter Parker. Aslında daha sonra onu Örümcek Adam olarak tanıyoruz ama temel olarak aynı zamanda Örümcek Adam olan ama gerçek bir insan olan Peter Parker.
0: Peter Parker'dan Örümcek Adam'a dönüşünü ve Örümcek Adam'ın maceralarını daha sonra hem çizgi romanda hem de sinemada çokça izledik.
1: Evet, yani aslında sinemada şu ana kadar 3 farklı versiyon var. En yenisi de yeni geldi zaten sinemalara. Çizgi romanlarda çıkışı da 1962'ye kadar dayanıyor. Daha sonra çizgi romanlarda da tabii çok farklı Peter Parker'lar ilerledi, hayatı değişti vesaire. Ama bizim burada temel olarak alacağımız o ilk çıkan ve hani bir süre o seriden devam eden Peter Parker'ı düşüneceğiz. 1962 yılında Stan Lee ve Steve Ditko tarafından yapılıyor. Stan Lee yazıyor, Ditko çiziyor. Karakterden bahsetmek gerekirse tabii ki. O yıllara kadar çizgi roman evreni zaten hala öyle aslında. İki ana popüler kanat var, DC ve Marvel kanadı. DC çok daha insanüstü karakterler üzerinden
0: ilerliyor. Superman'in, Batman'in olduğu.
1: Evet, aynen öyle. Wonder Woman falan da var. Evet. Onlar daha şey, hani Superman biliyorsunuz zaten
0: başka bir gezegenden
1: geliyor. Süper güçleri var vesaire. İşte Batman süper güçleri yok belki ama çok zengin, aşırı zengin bir karakter vesaire. Hayran olabileceğimiz ama yerlerinde olmayı pek hayal edemeyeceğimiz karakterler onlar. Marvel evreni biraz daha sıradan insanlar üzerinden gidiyor ama yine de mesela işte Fantastic Dörtlü var Peter Parker'dan önce ya da Hulk var. Bunlar işte bilim insanları vesaire ama gene hani belli bir hayatları olmuş, ilerlemiş, belli bir yaştaki insanlar. Peter Parker çıkana kadar genç bir süper kahraman yok. Diğer süper kahramanların işte yardımcıları falan gibi, işte Batman'in yardımcısı Robin vesaire gibi karakter var. Ana karakter olarak genç bir süper kahraman yok. Halbuki çizgi romanları okuyan kitle genç.
0: Evet.
1: Kitle ve kendileriyle belki özdeşleşecekleri birini arıyorlar. Ve aslında Stan Lee'nin burada temel olarak yaptığı şey, bu arada Peter Parker ve Örümcek Adam X-Men'lerden, Iron Man'den falan önce geliyor. Burada aslında koyduğumuz Peter Parker henüz örümcek güçlerine sahip olmadan önceki Peter Parker sıradan bir lise öğrencisi. Hatta fazla sıradan. Çok zeki belki, hani fizik kimya konusunda çok iyi vesaire ama silik bir öğrenci, lisenin popüler öğrencilerinden değil ve belki onlara özeniyor. Sevdiği kıza açılamıyor. Bir miktar hani ezik diyebileceğimiz.
0: Evet.
1: Odasında oturup çizgi romanlar okuyor belki ve aslında burada çizgi romanları okuyanların da kendileriyle direkt özdeşleştirebileceği. Çünkü o yıllarda çizgi roman okuyanlar da biraz şimdi değişti artık, yani çizgi roman okumak da daha popüler bir şey haline geldi ama o yıllarda o kadar değil. Fakat o dönemde Marvel'in yöneticisi olan kişi bunu reddediyor, yani bu tutmaz diyor, yani bu kadar şey falan diye.
0: Bu kadar sıradanlık mı?
1: Evet, tutmaz. Evet, bu kadar sıradanlık tutmaz, daha böyle büyük kahramanlar olmalı falan diye. Zaten bu yüzden de bir çizgi roman serisi var. Örümcek Adam'ın kendi serisi olmadan önce Amazing Fantasy diye bir çizgi roman serisi var. Fakat kapanmak üzereymiş dergi. Son sayıları falan çıkacakmış. Oraya koyuyorlar yani. Stan Lee diyor ki hani tamam, madem deneyeceğiz, kapanacak bir dergimiz var, orada deneyelim bu karakteri falan. Çok tutuyor. Ve oradan ilerliyor. Süper kahraman kısmına geldiğimiz zaman da özellikle o ilk çıktığı zamanlarda, sonradan tabii çok değişti, filmlerde falan da çok değişti ama daha çok ailenizin, hani mahallenizin süper kahramanı gibi, hani Friendly Neighborhood Spider-Man mahallemizin süper kahramanı. Çünkü New York'taki sıradan suçlarla falan ilgilenir. Tabii gene süper kötülere karşı da çıkar ama daha sonradan geliyor onlar. Hani kozmik konular, evreni ilgilendiren konulara falan çok fazla girmiyor.
0: Yani basit suçları çözer.
1: Evet.
0: Suçluları yakalar.
1: Aynen öyle.
0: O yüzden de bizim mahallenin süper kahramanı.
1: O yüzden halkın sevdiği, bir kısmını da sevmediği aslında, öyle bir hikayesi de var. Ve şöyle bir şey de var. Günlük dertleri var. O dönemki süper kahramanlar için çok yeni bir şey. Diyelim ki işte ailesiyle, daha doğrusu annesi babası ölmüştür. Zaten ilk büyük travması odur. İkinci büyük travması da aslında asıl Örümcek Adam'la yönelten şey de Ben Amcanın ölümüdür. Çok meşhur zaten, hani durdurabileceği bir hırsızı bu benim işim değil diye durdurmaz en başta, henüz Örümcek Adam olmadan önce. O hırsız da gider amcasını öldürür. Onun vicdan azabıyla aslında bütün Örümcek Adam hikayesi onun üzerine kuruludur zaten. Sonradan da şey hikayeleri vardır, işte aile sorunları, bu az önce bahsettiğimiz lisedeki sorunlar falan derken, ailenin evinden ayrıldıktan sonra da ben nasıl para kazanacağım, ayın sonu nasıl gelecek, kiramı nasıl ödeyeceğim, hepimizin karşılaştığı
0: hayat kaygıları yani.
1: Evet, hayat kaygıları. Bu anlamda çok tutuyor karakter, yani çok insanların özdeşleşebileceği bir karakter oluyor.
0: Acaba bu sıradanlık okuyucuda şu hissi mi uyandırıyor? Ben de bir örümcek adam olabilirim.

0: Evet. Yani belki Süpermen olmak o kadar kolay değil. Çünkü Süpermen genlerinde zaten süperliği barındıran evet. bir karakter. Batman dediğin gibi zaten çok zengin. Örümcek Adam biraz daha olunabilecek bir şeymiş gibi mi görünüyor acaba?
1: Evet evet yani aynen öyle. Çünkü o çizgi romanları okurken zaten gençler okuyor. Zaten bir takım hayalleri olan insanlar okuyor. Karşılarındaki kişi çok kendilerine benzeyen ve belki bir gün beni de bir örümcek ısırırsa süper kahraman olabilir miyim ya da başka hayaller. Yani aslında bir anlamda çekingen bir insanın, çok fazla işte popüler olmayan bir insanın aslında bir değişimle daha popüler olması, daha farklı şeyler yapabilmesi olarak da okuyabiliriz karakteri. Yani tamamen hani süper kahraman gibi olamayacak bir şey olarak değil ama
0: Peter Parker'ın özellikleriyle ilgili, karakteriyle ilgili böyle ön plana çıkarabileceğimiz başka neler var?
1: Örneğin örümcek adam haline geldikten sonra, yani aslında o maskeyi taktıktan sonra, onun ne kadar esprili, ne kadar böyle etrafa laf atmayı seven bir karakteri olduğunu da görüyoruz. Belki başta onu açamıyor.
0: Kendine güven evet. gelince belki o özellik de ortaya çıkıyor.
1: Aynen öyle işte. Zaten mesela en esprili karakterlerden biridir. Sonradan gelen hani Deadpool falan gibi karakterleri dışarıda bırakırsak, örümcek adam aslında o mücadele ettiği kişilerle yaptığı savaşlarda vesairede hep aralara bir espriler sokar. Bir şey olur, başına çok esprili olaylar gelir. Diyelim işte az önce bahsettiğimiz gibi para kazanması lazım dedik ya, onun için örneğin pizza dağıtımı falan yapar. O pizza dağıtımında hep bir şeyler olur. O arada işte kötü bir olayla ilgilenmesi gerekir. O pizzalar soğur. İşte pizzayı götürdüğü adamdan azar yer, bilmem ne olur falan.
0: Peter Parker'ın, yani örümcek adamın temel özelliklerini öğrendik senden. Peter Parker'la ilgili yapay zekanın verdiği cevapları yorumlamanı isteyeceğiz senden. Programımızın ikinci bölümündeyiz şimdi. Biraz eğlenceli kısmı var. Biraz daha karakteri tanımaya yönelik aslında. Yapay zekaya bakışın nedir?
1: Şimdi yapay zekayı bazı işlerde çok yararlı bir şekilde kullanıyoruz. Gerçekten ben de
0: kullanıyorum. Sen de kullanıyorsun değil mi?
1: Evet, yani bir yandan da hani bilişimle ilgili bir işim de var aynı zamanda. Onda da kullanıyorum. Ama böyle biraz daha yaratıcı işlerde, sanatsal işlerde çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Evet. En azından şimdilik. Örneğin bir takım yapay zeka animasyonları falan çıkmaya başladı sinemalarda. Şimdilik yetersiz bence. Bir destek olarak kullanılmalı diye düşünüyorum şu an için en azından.
0: Peki sen çok film izleyen birisin. Eğer bilmesen yapay zeka olduğunu anlayabiliyor musun o animasyonların?
1: Aslında belki de biraz bizim sektörümüzde ucuzalıkta da kaçıyor olabilirler. Çok fazla üzerinde çalışmadan da çıkartıyor olabilirler. Örneğin hani bu hafta izlediğim bir tane film vardı. Gerçekten çok net anlaşılıyordu yani.
0: Belli oluyor.
1: Ama yani dediğim gibi şu anda aralara sokulursa, tamamlayıcı olarak kullanılırsa anlamamız daha zor. O zaman olabilir ama tümüyle yapay zeka ile yapılmış bir filme en azından şimdilik pek sıcak bakmıyorum.
0: Peki bizim sorularımızda aslında yapay zekayı biraz değerlendirmek üzerine kurulu. Bakalım yapay zekamız ne kadar tanımış evet. Peter Parker ve örümcek adamı.
1: Aslında bu tip konularda daha başarılı olabilir. Çünkü hani belki de benden daha fazla çizgi romanı okuyup veri olarak almış ve ona göre cevap veriyor olabilir.
0: Ama hemen şu ön bilgiyi vereyim. Biz farklı yapay zeka programlarından yararlanıyoruz ama burada bir soruda aynı soruyu iki farklı yapay zeka programına sordum ve iki farklı yanıt aldım. Ama ben bir tanesini seçtim.
1: Bakalım.
0: Bakalım sen o soruya nasıl yanıt vereceksin. Başlayalım o zaman.
1: Başlayalım.
0: İlk sorumuz. Peter Parker ağ atma özelliğini kaybetti. Hangi özelliği tercih eder? Yani onu örümcek adam yapan aslında özelliği kaybetti. Hangisini tercih eder? A. Uçmak. B. Suda soluksuz gitmek. C. Parmaklarını silah gibi kullanmak. D. Görünmez olmak.
1: Aslında uçmaya yakın bir şey yapıyor. Yani hala ağ olması gerekir aslında. Hani damların üzerinden şey yapması için ama sıçrayarak falan da belki damların üzerinden gidebileceğini düşünerek uçmayı eledim.
0: Evet.
1: Parmaklarını kullanmayı diyeceğim sanıyorum. Çünkü gene ellerini kullanarak ağ atıyor. Gene ellerini kullanmak alışık olduğu bir şey
0: tercih
1: olduğu
0: eder.
1: İçin.
0: Evet. Yapay zekanın verdiği cevap ağ uçmak olurdu demiş. Peter Parker'ın en belirgin mücadele tarzı New York gökdelenleri arasında yüksekte olmak ve dikey eksende hızlıca hareket etmektir. Ağ atamadığı bir senaryoda uçma yeteneği ona kaybettiği bu mobiliteyi ve ulaşım avantajını tam anlamıyla geri kazandırır demiş. Neden görünmezlik veya parmaklarını silah gibi kullanmak o seçeneği seçmediğinde şöyle açıklamış. Bunlar ölümcül gizli güçler Peter'ın doğrudan göğüs göğüse açık ve koruyucu mücadele ruhuna pek uymaz. Uçmaksa

0: hem insanları yüksekten kurtarma yeteneğini korumasını sağlar, hem de ona Spider-Man kimliğinin özü olan yukarıdan şehri kollama imkanı verir. Yani ahlaki olarak yakıştıramamış yapay zekamız.
1: Aslında haklı.
0: Öyle mi?
1: Şöyle bir düşününce haklı, evet. Ben uçmayı baştan elemem, neden dediğim gibi, yani uçmaya benzer bir şey sıçrayarak
0: zaten
1: yapabileceğini düşünerek elemiştim aslında. Ama ihtiyacı var, yani damların üzerinde olmaya ihtiyacı var.
0: Doğru, doğru. İkinci soruya geçelim. Peter Parker bir gazeteye röportaj verdi. Atılacak başlık ne olurdu? A. Yaptım, yine yaparım. B. Elimden geleni yapıyorum. C. Artık sıkıldım bu işlerden. D. Herkes kendine çeki düzen versin.
1: Aslında zaman zaman sıkıldığına dair şeyler söylüyor. Özellikle hı hı. yakınlarına zarar gelecek falan durum olduğu zaman örümcek adamlığı bırakmak noktasına hı. geldiği hikayeler de vardır. Ama sonuçta bırakmaz, çünkü o en baştaki travması nedeniyle sıkılsa da hı hı, bu işlerden devam eder. Şimdi herkes kendine çeki düzen versin diyecek kadar sert bir karakter değil. Onu demeyecektir. Yaptım, yine yaparım, evet, devam edebileceği bir şey. Ama o da hani yaptıklarımdan dolayı pişman değilim anlamına geliyor biraz. Pek öyle değil, zaman zaman pişman da olur. O yüzden elimden geleni yapıyorum diyecektir diye düşünüyorum. Çünkü hani bazen her şeye gücü yetmiyor, yanlış bulduğu şeyler yapıyor ve sonradan düzeltiyor. O yüzden elimden geleni yapıyorum diyecektir diye düşünüyorum.
0: Yapay zekamızın verdiği cevap, Peter Parker'ın karakter yapısına, mütevazi duruşuna ve sorumluluk bilincine en uygun röportaj başlığı B. Elimden geleni yapıyorum olurdu. Aynı cevabı verdiniz. Diğerleri neden olmaz? Aslında senin söylediğin şeyler, yani kibirli biri değildir, tepeden bakan biri değildir Peter Parker. O yüzden bu cevapları vermez diye söylemiş. Üçüncü sorumuz. Çizgi romandaki Peter Parker karakterine en uzak örümcek adam hangi filmdedir?
1: Güzel bir soru, bakalım.
0: A. Sam Raimi'nin Örümcek Adam üçlemesi. B. İnanılmaz Örümcek Adam filmlerindeki Peter Parker. C. Marvel'ın sinematik evrenindeki Örümcek Adam, yani diğer karakterlerle bir arada yer aldığı. Ve D. Miles Morales Örümcek Adam çoklu evrenindeki animasyonlardaki. Evet,
1: en yakınından başlayayım. Bence peki. Sam Raimi'nin üçlemesindeki Örümcek Adam.
0: Bize de tanıta ne oldu değil mi? Yani evet. Daha böyle geniş kitlelere.
1: Tabii. Başlarda bahsettiğim Örümcek Adam ve Peter Parker'ın özellikleri de çok benzer zaten. Bir tek ağının organik olması biraz farklı. Diğerlerinde çeşitli değişiklikler var. Son seçenek olmasaydı eğer daha zordu. Cevabımız soru. Daha zor olacaktı. Son seçenek, çünkü tamamen Peter Parker'dan farklı bir karakter zaten Miles Morales. O yüzden Miles Morales diyeceğim.
0: Yapay zeka öyle dememiş ama.
1: Bakalım ne demiş.
0: C demiş, Marvel'ın sinematik evrenindeki örümcek adam demiş. Çizgi romandaki klasik Peter Parker karakterine ve ruhuna en uzak olan tasvir Marvel sinematik evrenindeki örümcek adam Tom Holland versiyonudur. Neden olduğunu da şöyle demiş. Çizgi romandaki Peter Parker kostümünü ve ağ fırlatıcılarını tamamen kendi kıt imkanlarıyla evinde üreten, dahi derecesindeki zekasıyla tek başına çözümler bulan bir karakterdir. Ama Marvel'daki örümcek adamsa Tony Stark'ın tüm teknolojik imkanlarına, trilyon dolarlık kostümlere ve yapay zekaya bağımlı bir çırak olarak işlenmiştir demiş. Miles Morales farkını da istersen söyleyeyim. D seçeneğindeki Miles Morales de çizgi roman orijinaline oldukça sadık yazılmış farklı bir örümcek adamdır. Soru, Peter Parker karakterinin sadakati üzerinden değerlendirildiğinde çizgi roman çizgisinden en çok sapılan versiyonu Marvel'daki demiş. Yani Miles Morales de aslında Peter Parker değil ama
1: mantık olarak aynı.
0: Evet.
1: Şu olabilir, burada yapay zekanın avantajlı olduğu kısımlar, Miles Morales'i benden daha iyi biliyor olabilir.
0: Öyle mi?
1: Yapay zeka. Şunu ekleyeyim, Marvel'deki örümcek adam Peter Parker'la ilgili son filmde biraz daha çizgi romandakine yaklaştı aslında. Çünkü o ekip içinde değil artık. Tek başına ve New York'un süper kahramanı olarak çalışmaya başladı aslında. Son filmde biraz daha o ilk Peter Parker'a yaklaştığını düşünebiliriz belki.
0: Son soruyu da soralım. Peter Parker hangi DC Comics karakterine daha yakındır? Superman, Batman, Wonder Woman, Joker.
1: Güzel bir soru. Aslında insanlara yardım etmesi vesairesi açısından Superman diyebiliriz ama dediğim gibi Superman çok aşırı güçlü bir karakter. Yani hemen hemen hiçbir

0: zayıf noktası yok kriptonit dışında. Wonder Woman da öyle. Fazla güçlü oldukları için ve çok kozmik olaylarla ilgilendikleri için onları eledim. Joker tamamen apayrı bir karakter. Buna hiç benzemiyor zaten. Oradan kalan Batman oldu. Batman de çok zengin gerçi. Orada da çok farklılar bir yandan, ama hani Batman de bir yandan hani zeki. Bu bahsettiğimiz dört karakterin en zekisi muhtemelen Batman, Bruce Wayne. O yüzden Batman diyorum ama çok da benzemiyor. O kadar da değil.
1: Yapay zekamızın verdiği yanıt, karakter yapısı, hayat mücadelesi ve insani yönleri açısından kişilik olarak A Süpermen'e daha yakındır. Her ne kadar Gotham'ın karanlık atmosferi ve suçlu mücadele motivasyonu Batman'i andırsa da Peter Parker'la Clark Kent'in karakter özü neredeyse birebir aynı ilkeler üzerine kuruludur demiş. Sıradan insan kimliği, mütevazilik, bunlarda da yine Clark Kent'e benzetmiş. Batman ise milyarder bir aristokrat olduğu için çok farklı dünyaya aittir. Başta söylediğim başka bir yapay zeka programı buna Batman cevabı vermiş.
0: Evet. Çok arada kalınabilecek bir soru gerçekten. Çünkü hiçbiri tam olarak benzemiyor gerçekten. Yani evet. DC'den benzeyen var mı diye düşünüyorum. Çok da aklıma gelmedi şu anda. Bu arada ben de biraz yapay zeka kullanayım dedim.
1: Programı hazırlanırken.
0: Evet, programı hazırlanırken.
1: Güzel.
0: Ben de bir soru sordum yapay zekaya. İsterseniz bir de orada şey yapalım.
1: Ben mi cevaplayacağım?
0: Öyle yapalım.
1: Peki, yapalım.
0: Stanley ve Steve Ditko döneminin lisede dışlanan, Flash Thompson gibi zorbalara karşı içten içe büyük bir öfke duyan ama kimliğini saklamak için sessiz kalmak zorunda olan, odasına kapatıp mikroskop başında vakit geçiren Peter Parker'ı efkarlanıp kulaklığını taktığında hangi şarkıyı dinlerdi?
1: Evet, hadi bakalım.
0: A. Mor ve Ötesi Bir Derdim Var. B. Barış Manço Dönence. C. Teoman Serseri Doğdum. D. Müslüm Gürses Paramparça.
1: Şöyle gidelim. Şimdi mesela dönence bir rutin içerisinde Peter Parker, bilmiyorum, onu dinlemezdi herhalde diye düşünüyorum. Teoman da olmazdı diye düşünüyorum. O şarkının da çok Peter Parker'a uymayacağını düşünüyorum. Serseri Doğdum. Şimdi iki seçenek arasında kaldım. Bir Derdim Var ve Paramparça. Sanki Bir Derdim Var daha yakın geliyor bana. Ya Paramparça daha böyle yıkılmış bir karakteri anlatıyor. Bir Derdim Var biraz daha düşük seviye bir yıkılmışlık söz konusu. Ben o A diyorum.
0: Evet, yapay zeka da böyle dedi.
1: Aynı mı düşünmüşüz?
0: Evet, aynı şekilde. Bir Derdim Var, Artık Tutamam içimde sözleri tam da maskenin altında ezilen, kimseye sırrını söyleyemeyen, yetişkin dünyasına ve akranlarına olan öfkeli yalnız ergenin manifestosu gibi isabetli bir eşleşme diyor demiş.
1: Peki, evet, güzel. Demek ki aynı düşünmüşüz. Bazen tabii aynı düşünüyoruz yapay zekayla. Bazen de biraz önceki sorularda olduğu gibi çok farklı yerlerden bakabiliyor, değil mi? Tabii. Genel olarak nasıl buldun?
0: Güzeldi gerçekten yani açıklamaları. Hani her zaman aynı şeyi düşünmedik ama bunlar biraz daha hani yorum sorusu gibi ya.
1: Evet.
0: Hani o yüzden bunun hani yanlışı yok bence. Yani sonuçta karakterlerin özelliklerine bağlı. Dediğim gibi mesela Miles Morales'e ben çok hakim olmadığım için orada... Belki de yapay zeka daha doğru söylemiştir, bilemiyoruz.
1: Peki Hasan, çok teşekkürler katkın için. Sen de yapay zekayı kullanan biri olarak zaten yapay zekanın hayatımızda muhtemelen bundan sonra daha da fazla yer alacağını biliyorsun. Ama bu programlar yapay zekayı yüceltmeyi değil, aksine ondan faydalanmayı sağlıyor. Onun da altını bir kez daha çizelim.
0: Evet.
1: Asıl olan bizim konuklarımızdır.
0: Teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Ben de teşekkür ediyorum.
1: O zaman başka bir programda görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Peter Parker'ı konuştuk. Yani Örümcek Adamı, sinema yazarı Hasan Nadir Derin konuğumuzdu. Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Karakterini Seçin başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 1. Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde yuvamızın o korunaklı ve sükunet dolu ikliminden bir adım daha ileri geçiyor. Hayatın en taze, en masum, en mübarek neşelerinden birine, yani yuvayı evlat sahibi olmanın o tertemiz sevinciyle taçlandırmaya çeviriyoruz kalbimizi. Modern çağın bizleri sadece kariyer odaklı, bencil ve sorumluluktan kaçan bir yalnızlığa özendirdiği bu günlerde konumuz bir cana anne ve baba olmanın, bir evlada bu dünyayı hazırlamanın o incelikli ihtimam dünyası. Genç yüreklerin zihninde çocuk büyütmeyi sadece maddi bir yük, uykusuz geceler ya da özgürlüğün sonu gibi gösteren o hayrat algının aksine evlat bir yuvaya sızan en saf bereket, insanın bu dünyaya bırakabileceği en zarif, en asil hediyedir. Saadettin Ökten medeniyet tasavvurlarımızın ve aile ahlakımızın bir evladı bir mülk gibi değil, her anı ince bir titizlikle gözetilmesi gereken kutsal bir emanet olarak görmekle kemale erdiğini söyler. Ökten'in işaret ettiği bu emanet şuuru bir bebeğin dünyaya gözlerini açtığı o ilk saniyede başlar. Onun minik ellerini tutarken ona sadece dünyalık imkanlar değil, asil bir şahsiyet ve ruh güzelliği sunmaya niyet etmek gerekir. Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş ebeveynliğin de en güzel nişanesidir. Kemal Sayar bir çocuğun gözlerinin içine pür dikkat bakabilmenin ve onun masumiyetine şahitlik etmenin modern dünyada ruhu şifalandıran en büyük merhamet eylemlerinden biri olduğunu savunur. Kemal Sayar'ın şefkatle tanıklık vurgusunu beşiklerimizin başına taşıdığımızda görürüz ki bir evladı dijital ekranların uyuşturucu yalnızlığına terk etmek yerine onun ilk kelimelerini, ilk adımlarını kalbi bir ihtimamla sarmak, işte Kemal Sayar'ın uyardığı o ruhsal çoraklaşmaya karşı en büyük aile direnişidir. Sosyolog Goffman, insanların en saf, en maskesiz ve en korunaklı olabildikleri alanlarda yeni nesillerin şahsiyetinin nasıl şekillendiğini incelemiştir. Bir çocuk için aile, Goffman'ın işaret ettiği o hayatın ilk ve en temiz arka sahnesidir. Gençlerimizin evlat sahibi olmaya özeneceği o incelikli dünya, bir çocuğun şen kahkahasıyla şenlenen o neşeli pazar sofralarında ona bir masal anlatırken sesimize bürünen o naif şefkatte gizlidir. Bağmanın, bağların koptuğu, herkesin sadece kendi hızına odaklandığı ve sorumluluklarından kaçtığı akışkan dünya eleştirisini hatırlayalım. Fakat bunun karşısında bir evladın büyüme yolculuğuna sabırla ve vefayla refakat eden anne ve babaların asaleti de bir gerçek. Çünkü çocuk büyütmek, Henry Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan aceleye gelmeyen içsel bir süreyi bir fidanı büyütür gibi her gün emekle, rikkatle, sabırla mayalanmayı gerektirir. Yunus Emre, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil demiş. İnsanın ruhunu gözetmenin ulviyetini bize bu mısralarla hatırlatıyor. Bir evladın kalbini incitmeden, onun fıtratındaki o tertemiz cevheri pürüzsüz bir incelikle işleyerek büyütmek ne güzel bir ödevdir. Sadi Şirazi'nin geleceğin bilgeleri ve asil ruhları şefkatli bir annenin kucağında ve adil bir babanın gölgesinde yetişir sözü ne kadar da güzeldir. Gençlerimize anne ve baba olmanın o korkulan değil, ruhu zenginleştiren çehresini göstermek, Şeyh Galib'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi soyunu ve manevi mirasını edeple bir sonraki asra devretmesi demektir. İşte bu kadim miras bize şunu fısıldar. Evlatlar sadece evlerimizin neşesi değil, kalbimizin, sabrımızın ve insana olan hürmetimizin mayalandığı mübarek vesilelerdir. Kendi ömrümüzü sürdürürken bir başka canın dünyasına sığınak olmak bu dünyadaki tertemiz ve asil bir vazifedir. İncelik bir çocuğun masum bakışlarında kendi kibrini eritip ona sadece duru bir sükunet ve pürüz

0: bir şefkat rehberi olabilme olgunluğudur. Gelin bugün o mukaddes emanetlere bakarken kalbimizin ve zihnimizin o en rafine ihtimamını kuşanalım. Unutmayalım ki dünya sadece tüketenlerin değil ve kendi hızında kaybolanların değil, bir evladı edeple, sevgiyle, merhametle büyüterek geleceğe şifa kılanların zarafetiyle ayakta kalmaktadır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Sever Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin çocuk neşesiyle, gönlünüzün o duru ebeveyn ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek kabine toplantısında terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kiralık 15 bin konut projesinin ayrıntılarını açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol takımı bir kez daha şampiyon oldu. Filenin Sultanları Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek ard arda ikinci kez Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. A Milli Kadın Voleybol takımına kutlama mesajları üst üste geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybol takımını A Milli Kadın Voleybol takımını sosyal medyada yaptığı mesajla kutladı. Erdoğan, milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten kutluyorum, açıklamasını yaptı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli olan 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadaki açıklamasında hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz, dedi. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Dava kapsamında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan Eski Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat Abbas'ın da savunma yapması bekleniyor. Yaklaşık 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika'da yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğu ifadesini verdi. Altaş, Gülistan Doku'nun Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından aracın içinde vurularak öldürüldüğünü söyledi. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi yine ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırılan saldırılarda Nebatiye vilayetinde ikisi bebek 11 kişi katledildi, 2 gazeteci yaralandı. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 4362 kişi yaşamını yitirdi. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Witkoff ve Kushner, Kiev'den önce de başkent Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, söz konusu temasların müzakere sürecini fiilen yeniden başlattığını ifade etti. Rusya'dan da ziyaret konusunda barışa doğru atılan küçük bir adım açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomasi trafiği dikkat çekerken Rusya Karadeniz'de bir Ukrayna yük gemisini vurdu. Geminin batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan askeri teçhizatı taşıdığı öne sürüldü. Ukrayna'da Rusya'daki Ryazan petrol rafinerisinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna saldırılarında Perm bölgesi, Kursk ve Tataristan'da hedef alındı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, orman ekiplerinin hava ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda

büyük ölçüde kontrol altına alındı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bu akşam oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Karşılaşmalarda Çaykur Rizespor, Korendon Alanya Sporu, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklamlar.

Genç Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Serkan Eyüboğlu, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Programımızda ilk olarak Suadiye'den bir şarkı dinledik. Sıramı bekliyorum. Şimdi de Grup Adamlar bizlerle. Yaktı geçti.

Sevgili dinleyiciler, Vazgeçtim Sezen Aksu'nun 1991 yılında çıkardığı Gülümse albümünde yer alan oldukça duygusal bir parçaydı. Grup Rose ise 2010 yılında bu şarkıyı rock sound'unda yeniden yorumladı. Şarkının duygusal derinliğini koruyarak farklı bir müzikal dokuyla taşıyan grup böylece klasikleşmiş bir parçayı da yeni kuşaklara tanıtmış oldu.

Sevgili dinleyiciler, gün içerisinde internet, sosyal medya ve diğer haberleşme uygulamalarıyla oldukça iç içeyiz, öyle değil mi? Başta siz gençler olmak üzere milyonlarca insan bu ortamlarda paylaşıyor, yazıyor ve kendince sosyalleşiyor. Buralarda kullanılan kısaltmalar, simgeler, yabancı kelimeler, yabancı kelimelerle Türkçe kelimelerin birleşiminden oluşan ifadeler ve kavramlarsa ne yazık ki dilimizi olumsuz etkileyebiliyor. Şüphesiz dil sadece bir iletişim aracı değil, kültürümüzün ve milli kimliğimizin de bir sembolü. Bu yüzden dilin zarar görmesi kültürümüzün ve milli kimliğimizin de zarar görmesi anlamına geliyor. İnternet ve özellikle sosyal medya hayatımıza girdikten sonra ne yazık ki dilin kullanımında ciddi değişiklikler yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Bilhassa gençler yalnızca birbirlerinin anlayabileceği bir dil oluşturmuş durumda. Öyle ki kendilerinin yazdığını anne ve babaları dahi anlayamıyor. Bırakın dilin zarar görmesini, bunun çok havalı bir şey olduğunu düşünenler bile olabiliyor. Biz farkına varmasak da tüm bunlar dilimizi bir virüs gibi ele geçiriyor. Teknoloji ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, kullanmak ve üretmek elbette önemli. Fakat teknolojiyi ve bunun somut getirisi olan interneti, sosyal medyayı ve mesajlaşma uygulamalarını kullanırken dilimizi doğru kullanmak gerekiyor. Bu konuda özellikle ebeveynlerin de bilinçli olması kuşkusuz çok önemli.

Sevgili dinleyiciler, kitap okumak başkalarının kelimeleriyle kendi dünyamızı zenginleştirmektir aslında. Henüz gitmediğimiz şehirleri görür, hiç yaşamadığımız hayatlara dokunuruz bu sayede. Bazen bir cümleyle kendimizi bulur, bazen bir paragrafla düşüncelerimizi sorgularız. Hiç kuşkusuz okuyan insan daha güzel konuşur ama asıl önemlisi daha iyi düşünür, soru sormayı öğrenir, cevapları merak eder, başkalarının etkisinde kalmadan kendi fikirlerini ortaya koyar. Bugün birkaç sayfayla başlayacak alışkanlık şüphesiz yarın yeni bir bakış açısına dönüşecek. Bir günse kendi hikayenizi yazacak cesareti.

Sevgili dinleyicilerimiz, insanın içindeki en güçlü pusula meraktır derler. Öyle ya, bizi yerimizden kaldırır, bildiğimizi sandığımız yerlere yeniden baktırır ve acaba sorusunu tekrar tekrar sorar. Gençlikse merakın en gür sesle konuştuğu zamanlardan biridir. Zira gençlik cevaplardan çok soruların kıymetli olduğu bir dönemdir. Bugün birçok şey birkaç saniyede ekranımıza düşüyor. Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça onu gerçekten arama isteği zayıflayabiliyor. Oysa merak hazır cevaplarla değil, sabırla sorulan sorularla büyür. Bir kitabın sayfaları arasında kaybolmak, bir belgeseli durdurup bu neden böyle diye düşünmek, bir müzikte ya da bir taşın dokusunda anlam aramak. İşte merak tam da burada başlıyor. Merak eden genç sorguluyor.

araştırıyor ve denemekten korkmuyor. Hata yapabiliyor ama vazgeçmiyor. Çünkü her hata yeni bir sorunun kapısını aralıyor. Bilim insanları, sanatçılar, mucitleri bir araya getiren ortak noktada bu değil midir zaten? Bitmeyen bir merak duygusu. Unutmayalım, merak yalnızca büyük keşiflerin değil, kendini tanımanın da anahtarıdır. Ben kimim? Ne yapabilirim? Bu dünyada nasıl bir iz bırakmak istiyorum? Soruları insanın içindeki merakı uyandırır ve onu olgunlaştırır. Siz gençlere düşense merakınızı susturmak değil, onu beslemektir. Sormaktan çekinmeyin, bilmediklerinizi keşfedin. Çünkü merak eden bir zihin daima diri kalır ve diri kalan zihin geleceği inşa eder.

Yaşlandıkça beynimizde bazı doğal değişiklikler oluyor sevgili dinleyiciler. Örneğin nöronlar arası bağlantıların yenilenme hızı azalıyor, gri madde denilen merkezi sinir sistemi dokusunun miktarı düşebiliyor. Ayrıca dikkat, hafıza ve öğrenme gibi bilişsel işlevlerde yavaşlama görülebiliyor. Peki beynimizin yaşlanma sürecini durdurmak ya da yavaşlatmak mümkün mü? Son yıllarda yapılan çalışmalar müziğin bu konuda önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Çünkü müzik yalnızca kulağımıza hitap etmiyor. Aynı zamanda hafızayı, dikkati, duyguları ve dili de çalıştırıyor. Bu nedenle beynimiz için adeta tam kapsamlı bir spor salonu gibi işlev görüyor.

2025 yılında yayımlanan bir çalışma. Uzun yıllardır enstrüman çalan ileri yaştaki bireylerin gürültülü ortamlarda konuşmayı genç yetişkinler kadar iyi ayırt edebildiğini ve bu sırada enstrüman çalmayan akranlarına göre daha güçlü sinirsel bağlantılar kurabildiklerini gösterdi. Ayrıca sadece birkaç aylık müzik eğitimi bile hafıza ve işitsel dikkat üzerinde fark yaratabiliyormuş. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar tamamen ortadan kaldırılmasa da müzik temelli yaklaşımlar belirli işlevlerin korunmasına ve desteklenmesine yardımcı olabiliyor. Alzheimer ve hafif bilişsel bozukluğu olan bireylerde yapılan çalışmalar aktif müzik seanslarını hatırlamayı teşvik ettiğini ve dil ve duygusal anıların canlanmasına katkı sunduğunu, sosyal etkileşimi artırdığını gösteriyor. Burada önemli olan nokta ise müziğin bir tedavi yerine geçmediği, müzik mevcut tedavileri destekleyen yan etkisi düşük ve uygulanabilir bir bilişsel uyarım aracı olarak öne çıkıyor. Elbette müzik tek başına zamanı geri çevirmiyor. Ancak bilimsel bulgular müzikle düzenli uğraşmanın plastisite dediğimiz beynin yeniden şekillenebilirlik kapasitesini desteklediğini ve yaşlanmanın bilişsel etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. İşin en güzel tarafıysa müzikle tanışmak için asla geç olmadığı. Yetişkinlikte hatta ileri yaşta başlanan müzik eğitimi bile anlamlı farklar yaratabiliyor. Ama erken yaşlarda başlamak sağlıklı bir gelecek için hiç kuşkusuz çok önemli.

Sevgili dinleyiciler, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dehalarından biri olarak kabul edilen Albert Einstein, 1929'da verdiği bir röportajda şu cümleyi kurmuştu: "Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı kapsar." İşte bu güçlü ifade yalnızca bilimsel üretim için değil, eğitim, iş yaşamı ve kişisel gelişim açısından da hayal gücünün önemini gözler önüne seriyor. Halbuki bazıları hayal kurmayı çocuklukta bırakmamız gerektiğini söylüyor. Büyüdükçe gerçekçi olmamız gerektiğini de. Sanki hayal kurmak vazgeçilmesi gereken bir oyuncakmış gibi. Oysa hayaller gerçekten kaçmak için değil, gerçeğe ulaşabilmek için vardır, öyle değil mi? Bir an için durup ne istediğinizi düşünün. Ama başkalarının takdir edeceği şeyleri değil, sizin içinizden geleni. Bilim, beynin hayal kurarken aslında geleceği prova ettiğini söylüyor. Yani hayal boş bir düş değil, atılan ilk adım sadece. Belki şu an yol net değil, belki de cesaretiniz eksik. Ama hiçbir hayalin tam donanımlı başlamadığını bilmek gerekiyor. Hayal kurmak olacak demek değil elbette. Denemeye değer demektir. Çağımız hız çağı ve hızlı olanı ödüllendiriyor maalesef. Ama siz yavaş hayallerden korkmayın. Zira bazı hayaller acele etmez, olgunlaşmayı bekler. Eğer bugün bir hayaliniz varsa asla küçümsemeyin. Çünkü dünya bir zamanlar birinin aklına düşen küçük bir hayalle değişti. Hayal kurun ama başkası gibi değil, kendiniz gibi.

Son şarkımızı Fatma Turgut ve Suat Suna'dan dinleyeceğiz. Aramızda Uçurumlar, yapımcımız Serkan Eyboğlu, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımalarının kurul raporları doğrultusunda ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan açıklamasında kiralık 15 bin konut projesinin ayrıntılarını da duyuracak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli olan 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadaki açıklamasında hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin iznini sürüyoruz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek yarın bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında ikisi tutuklu 41 sanığın savunmalarının alınmasına devam edilecek. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller çerçevesinde para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli olarak 20 kentte düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 47'si gözaltına alındı. Muğla'da bir grup FETÖ hükümlüsünün tekneyle yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlendi. Takibe alınan tekne Datça ilçesi açıklarında durduruldu. Operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde

0: işte.
1: İstanbul'da evinde yaşamını yitiren sevilen oyuncu Serhat Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sanatçı dostları 80'ler dizisinin unutulmaz Ergun Plak karakteriyle hafızalarda iz bırakan Serhat Kılıç'a gözyaşlarıyla veda etti. Serhat Kılıç'ın cenazesi yarın öğle vakti Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: bahçeli. Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Dünyası, güzellikler dünyası.
7: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Sağlık, mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bugün programımızda tarımda güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek için çok büyük önem taşıyan planlamayı, yani neyi, ne zaman, ne kadar üreteceğimizi, kaynakları en verimli nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız. Tarım yalnızca toprağın işlenmesi ve ürün elde edilmesi değil, aynı zamanda toplumun gıda ihtiyacının güvence altına alınması anlamına geliyor. Artan nüfus, değişen tüketim alışkanlıkları ve iklim koşulları tarımsal üretimde daha bilinçli ve dengeli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. İşte bu noktada tarımda üretim planlaması büyük önem taşıyor. Üretim planlaması, hangi ürünün nerede, ne kadar ve hangi koşullarda yetiştirileceğinin belirlenmesini amaçlıyor. Böylece ihtiyaçtan fazla ya da yetersiz üretimin önüne geçilmesi hedefleniyor. Planlı üretim, çiftçinin emeğinin ve ekonomik kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda ürün arzındaki dalgalanmaların ve buna bağlı fiyat sorunlarının azaltılmasına yardımcı oluyor. Toprağın, suyun ve diğer doğal kaynakların korunması açısından da üretim kararlarının doğru verilmesi gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir bir tarım politikası bugünün ihtiyaçlarını karşılarken geleceğin üretim gücünü de korumalı. Peki tarımda üretim planlaması nasıl yapılmalı? Bu planlama Türkiye'nin gıda güvenliği ile sürdürülebilir tarım hedeflerine ne gibi katkılar sunabilir? Bu soruları spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran'a sordu.
1: Sevgili dinleyiciler, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran'la birlikteyiz. Tarımda üretim planlamasını konuşacağız. Türkiye'de tarımda üretim planlamasını en basit haliyle nasıl tanımlayabiliriz Sayın Kapıkıran?
2: Evet, tarımsal üretim planlaması tarımsal ve bölgesel ekonomilerde, yani tarımsal ekonomilerde olan bazı ülkeler var biliyorsunuz. Bir de bir ülkenin belli bölgesi tarımla geçiniyorsa bunu ifade ediyor. Tarımsal ve bölgesel ekonomilerde arz talep dengesini, kaynak verimliliğini ve gıda güvenliğini belirleyen kritik ve stratejik bir kavramdır bu üretim planlaması. Ürünlerin ne zaman, ne kadar ve hangi kaynaklardan elde edileceğini organize eder. Buna da üretim planlaması denir. Üretim planlaması için çok doğru bir veri setinin oluşması gerekir. Bu da tarım sayımının doğru ve bilimine uygun şekilde yapılmasını gerektirir. Türkiye'de anayasal olarak tarım sayımı 10 yılda bir yapılması gerekiyor. Ama en son tarım sayımı 2001 yılında yapılmıştı. 26 yıl aradan sonra bu yıl tarım sayımı, geçen yıl başlayan tarım sayımı devam ediyor. Ama tarım sayımında da çok doğru verilerle çalışmak ve doğru tarım sayımı yapabilmek için yeterince bu sayımı yapabilecek personel istihdam etmek gerekiyor. Genellikle beyan üzerine değil, yani çiftçiye bir şekilde sorarak değil de sahada tespit ederek tarım sayımının, nüfus sayımı gibi, yani evlere gidip evlerde tek tek nasıl sayılıyorsa görülerek yapılması gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde doğru verilerle doğru üretim planlaması yapılırsa, üretim planlaması bir tarımsal bölge veya ekonomi için stratejiktir. O stratejik önemi karşılayan bir uygulama yapmış olursun.
1: Şu an yürürlükte olan tarımsal üretim planlaması modeli sahadaki gerçeklerle ne kadar örtüşüyor?
2: İşte tam da bu söylediğim konu. Üretim planlaması çalışması yürütülüyor ama tarımsal veriler tamamlanmadan bunu yapmak çok kolay değil. Bizce üretim planlamasını yapmadan önce ona veri oluşturacak alt sektörlerin bütün çalışmalarını tamamlamış olması gerekiyordu. Birincisi tarım sayımının yapılmış olması gerekiyordu. İkincisi arazi verimlilik çalışmalarının, arazi etüt çalışmalarının tamamlanıp haritalandırılması ve hangi arazi ne kadar verimli ve hangi ürün deseni orada uygulanabilir, bu çalışmanın tamamlanmış olması gerekiyordu. Üçüncüsü yüksek verim alabilmek için havza bazlı ya da su kaynakları çevresi ile olgunlaştırılmış bir üretim planlaması, üretim ürün deseni ve üretim planlaması yapılması gerekiyordu. Bu çalışmanın tamamlanması gerekiyordu. Dördüncüsü bu iklim değişikliğinin etkisiyle çeşitli bölgelerde değişkenleşen ürün deseninin tespiti ve iklim değişikliğinin bugünden itibaren önümüzdeki süreçte hangi bölgelerde ne türden değişimler göstereceğini tespit eden bir çalışma yapılarak başlamak gerekiyordu. Bütün bunları ve hatta üretici ihtiyaçlarını, tüketici ihtiyaçlarını,

arz miktarını, talep miktarını, ihracat için üretim yapılacaksa onun ihtiyaçlarını. Tarım biliyorsunuz hem insan gıdası için ham madde üretir, hem hayvan yemi için ham madde üretir, hem de sanayiye ham madde üretir. Bu üç kaynağın ya da üç alanın talep ettiği miktarları yeterlik çerçevesinde üretmek esasına dayalı olarak planlama yapmak gerekiyor. İşte bugünkü planlama bu.

0: sahip değiliz. Bunun bence bakanlık tarafından detaylarıyla güzelce açıklanması gerekiyor. Çünkü bunlar olmadığı takdirde yapacağınız üretim planlaması hayatla, gerçekle, sahayla ve tarımla çok buluşmaya bilir. Zaten bu buluşmanın olmadığı bir planlama çalışması da sadece bazı kesimlere hizmet eden veya birilerini kollayan şekilde bir planlamaya dönük bir sonuç oluşturur ki bu da ulusal fayda anlamında, milli fayda anlamında çok da doğru bir yere götürmeyebilir. Aynı zamanda bu olumsuzluk devam ettirildiği sürece de sonraki yıllara sari olarak toprağın ve su kalitesinin aşırı bozulması nedeniyle ondan sonra uzun yıllar oralardan verim almak ya da arzu ettiğimiz planlamayı oralarda hayata geçirme şansını da kaybederiz.
1: Aslında bunu detaylandırmak gerekiyor. Üretim planlaması Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk başlığı altında söylüyorsunuz bunları.
0: Evet.
1: Planlama yapılmadığında üretici, tüketici ve özellikle toprak nasıl etkileniyor?
0: Evet, bir kere planlama olmadığında üretici, biliyorsunuz bir COPWEB teoremi diye bir teorem var. Bu yıl çok karlı olan bir ürünü gelecek yıl bütün köylüler ekerler ve hiç kimse kâr edemez. Hatta büyük bölümü toplanmadan, hasat edilmeden çürüyebilir. Veya fiyatları çok düştüğünden farklı yollarla bertaraf edilmeye başlanır. Bu COBE teoremi deniyor ekonomide. Tarımda çokça uzunca yıllar yaşanan bir şeydir. Bir yıl tersi de mümkün. Bir yıl çok az ekilip de fiyatı çok yükselen bir ürün, gelecek yıl çok ekildiği gibi bir yıl çok ekilip de çok az ürün verim alınan ve kar edilen bir ürünü de gelecek yılda hiç kimse hiçbir köyle ekmemeye eğiliminde oluyor. İşte bu sorunlar tamamen planlama çözümleri gerektiriyor. İyi planlamalar gerektiriyor. Bu planlamayı yaptığınız durumda bir kere yeterlik hesaplarınızın doğru olması lazım. Yani Türkiye'nin herhangi bir üründe %100 kendi ihtiyacına göre, kendi tüketim alışkanlıklarına göre %100 ne kadar miktarda o üründen ihtiyacı var. Buna göre planlama yapmak gerekiyor. Planlamanın en ana başlıklarından bir tanesi üreticinin örgütlü olmasıdır. Üreticinin örgütlülüğü Türkiye'de ziraat odaları olmasına karşın ziraat odaları örgütlülüğünün üretim planlamasında ve üretim verimliliğinin artırılması gibi birçok faktörde çok etkili olmadığını, daha öz örgütlenmesi olan köylülerin daha dünyada denenmiş kooperatifçilik modelleriyle bütünleşip birleşip hem girdi teminlerini oradan yapıp hem de ürünlerini o alan üzerinden satış yaparak, güçlü bir dayanışmayla satış yaparak yürütmeleri gerekir. Üretim planlamasında kırsalın, köylünün yaşadığı sorunları bu şekilde ifade etmiş olursak, tarlanın da sorunları var, suyun da sorunları var, tohumun da sorunları var. Üretim planlamasında en önemli konular günümüz itibariyle iklim değişikliğidir ve su meselesidir. Su planlaması mutlaka üretim planlamasıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir faktördür. Suyu iyi planlamadığınız durumda gri su miktarı zaten her geçen gün artıyor. Yani bu şu demek, kirlenmiş su, tarımda veya diğer kullanım alanlarında kullanılamayan su. Bunun mutlaka rafine edilmesi, arıtılması gerekir. Suyun arıtılması gerekir. Hem de ileri biyolojik arıtma şeklinde arıtılarak doğaya tekrar verilmesi ya da kullanım alanlarında kullanılması gerekir. Giderek Türkiye'deki su kıtlığı kuraklıkla beraber artmaya başlıyor. Artık Türkiye nüfusuna oranla su bütçesi, su rezervi 1000 metreküplere doğru azalmaya, eksilmeye başladı. Bu yılki yağışlar kısmen tedarik ettiyse de hidrolojik suyu ve meteorolojik suyu, ama hala kuraklığın devam ettiğini söylemek mümkün. Kuraklık çünkü belli bir bölgede aşırı yağışla da kendini gösterebilir. Belli bir bölgede çok az yağışla da kendini gösterebilir. İşte üretim desenin iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden birisi şu: iklim değişikliği etkilerine göre ürün üretim planlaması yapmak. Yani örneğin buğday kuru tarım bitkisidir. Konya'daki geçmişteki yağış rejimine göre çok uygun bir tercihtir ama şimdiki değişen yağış rejimine göre uygun olmayabilir. Başka alanlara buğdayı kaydırıp buğdayın talep ettiği yağış rejiminin olduğu yerlere buğday ekimi alanını taşımak gerekir. Ya da tersi olabilir. Yağış rejiminin buğday için yeterli olmayan yerlerde de o miktarda yağış rejimine uygun ürünlerin tercih edilmesi ve ürün deseninin öyle oluşturulması gerek. Mesela Antalya'da geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz 10 yıl öncesinde ekilen, dikilen bitkilerin ürün deseni farklıydı. Şimdi kısmen tropik bitkilerin bir kısmı da Antalya'ya doğru ya da Akdeniz kıyılarımıza doğru ekilebilir, dikilebilir hale geldiler. Bu da oradaki iklim değişikliğinin etkisiyle ürün deseninin değişmesi anlamına gelen örneklerden biri olarak kabul edilebilir.
1: Tabii iklim krizinin hangi bölgeyi nasıl etkileyeceğinin ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Hem iklim krizi, hem su stresi, hem de kuraklık gibi faktörler göz önüne alındığında buğday gibi başka örnekler de var mı üretim üretim planlamasının odağında hangi ürünler ve hangi bölgelerin yer almasıyla alakalı?
0: Birçok ürün var. Hemen hemen tarım

0: ürünlerinin çoğu öyledir. Bakın tarım ürünlerinde bir kuru tarım yapılan tarım ürünleri var. Bunlar meteorolojik suya ihtiyaç duyarlar, yağışlara ihtiyaç duyarlar. Ve yüzyıllardan beri oluşmuş yağış rejimlerini çiftçi bilir ve o yağış rejimine göre de ekilişi dikilişi yapar ve verimini ona göre planlar, verim öyle alır. Ama şimdi bu iklim değişikliğinin etkisiyle bu rejimler değişmeye başladı. Yani hangi bölgede ne kadar, kaç litre yağış düşecek, kaç santimetre olacak, kaç mililitre olacak gibi bütün veriler değişmeye başladığı için çiftçiler de bir üretim planlamasına daha büyük bir makro göze ihtiyaç duyarlar. O makro göz yani Tarım Bakanlığı yani devlet der ki siz bu ürünü burada değil şu bölgede ekebilirsiniz. Siz mülkünüz buradaysa, araziniz buradaysa buraya da şunu ekip dikebilirsiniz diye. Ha, ikisinin de verim karşılaştırmalarını ve ekonomik kazanç dengelemelerini de buna da yeter gelirlilik çalışması denir tarımda. Yani bugün İstanbul'da bir ahırda 4 tane inekle bir aile rahat rahat geçimini sağlayabilirken işte Anadolu'da belki çok daha büyük bir ahırda 10 tane inekle geçimini sağlamak zor olabiliyor şeklinde karşılaştırmayı tarım ürünleri için de geçerli bu. Yani buğdayda 60 dönüm yeterlilik için uygunsa çünkü verimi 600-700 kilo olması durumunda ama 200 kilo dekar başına verim aldığınız yerde 200 dönümlük bir yer bir ailenin geçimi için yeterli olabiliyor. Dolayısıyla yeter gelirliği esas alan bir mantıkla da bu planlama aşamasına uygulamak ve dikkat etmek gerekiyor.
1: Çiftçiyi planlamaya dahil ederken en çok hangi noktalarda dirençle karşılaşılıyor peki Sayın Kapıkıran?
0: Çiftçimiz maalesef uzun yıllardır bir planlı çalışma, planlı tarım geleneğini kaybetmiş vaziyette. Aslında 1980'lerden önce planlı tarım geleneğine ihtiyaç da yoktu. Çünkü Türkiye ürettiğiyle kendine yeten bir ülkeydi. Hani denirdi işte kendine dünyada yeten 7 ülkeden biriyiz diye. Ama bu yetersizlikler artık tarım nüfusunun kente göçüyle ve onların üretip tüketmek yerine sadece üretmeden tüketmek, özellikle tarım ürünlerinde, gıda ürünlerinde üretmeden tüketici olmaya başladıkları anda bu sorunlar karşımıza çıkmaya başladı. Planlama geleneği olmadığı için çiftçinin, bir üretim planlaması geleneği olmadığı için ya da devletin bir planlama geleneğini çiftçiyle birlikte kurgulaması gibi bir gelenek olmadığı için bir kere bu tür bir çalışmaya çiftçinin adaptasyonu için çok sıkı tarımsal eğitim ve yayım çalışmasına ihtiyaç var. Tarım Bakanlığı'nda da neredeyse 20 yıl önce tarımsal eğitim ve yayım faaliyeti kaldırıldı gibi her şube işte bitkisel üretim şubesi, hayvansal üretim şubesi gibi, mera şubesi gibi kendi içinde birisine sen eğitim yayım sorumlusun diye yürütülmeye çalışılıyor. Ama bu böyle çok küçümsenecek bir iş değil. Çiftçi eğitimi, çiftçinin tohum bakımından, toprak bakımından, toprak işleme bakımından, entegre mücadele bakımından, pazarlama bakımından, her bakımdan gelişen, değişen yeni teknolojilere uyum bakımından mutlaka kamu tarafından eğitim ve yayımın yani eğitim çalışmasının yapılması gerekiyor. Bunun için yayım yapısının Tarım Bakanlığı mutlaka olması gerekiyor. Bu olmaması nedeniyle de işte bu tarımsal üretim planlamasında çiftçinin adaptasyonu biraz zor. Çünkü çiftçi hala geçmişten gelen geleneğiyle bu yıl bir şey çok kar etmişse seneye ben de onu ekerim gözüyle tarımsal çalışmasını yapıyor. Evet. Bunu sağlayabilmenin en temel yollarından birisi de tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerine mutlaka ve mutlaka yeni ziraat mühendisleri, genç ziraat mühendislerini istihdam ederek o köylere, ilçelere, kırlara onların gitmesini sağlamak. Şimdi köy kahvelerinde genellikle tarımsal girdi temini sağlayan kurumların, şirketlerin satıcıları, inspektörleri, pazarlamacıları orada bu eğitimi vermeye çalışıyor ki çok objektif olabileceğini düşünmüyorum. Yani genellikle kendi pazarlamaları açısından değerlendirirler. İşin doğası da bunun böyle olmasını gerektiriyor bence. Dolayısıyla kamuda, devlette çiftçisini kollamak, tarlasını, arazisini, su kaynaklarını kollamak açısından mutlaka bu tarımsal yayın ve eğitim dairesini tekrar bütün gücüyle koyup ve çiftçileri mutlaka bu planlama bakımından örgütlenmesini sağlayıp planlamayı da o örgütlenme üzerinden yapması gerekir. Yoksa çiftçi bir rezerv ve duvar koymaya devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Çiftçi tarafından baktığımızda da en büyük sorunun maliyet olduğu yönünde söylemler var. Gübre, mazot, tohum gibi girdi maliyetlerinin hızla arttığı ortamda planlama tek başına çiftçinin kazancını güvenceye almaya yetiyor mu?
0: Elbette ki yetmez. Aslında tarımsal üretim planlamasını şöyle algılamamak lazım. Bence kamuda da böyle algılanıyor. Hangi bölgede, hangi kriterlere göre ne yetiştireceğiz konusu algılanıyor. Ama tarımsal üretim planlaması girdi temininin de planlanmasından geçer. Yani bugün siz gübrede dışa bağımlıysanız, bugün siz ilaçta dışa bağımlıysanız, bugün siz tohumda ve ham maddede dışa bağımlıysanız, tohumda ve yemde, yem ham maddesinde dışa bağımlıysanız, bu üretim planlamasını sağlıklı bir biçimde yapabileceğiniz anlamına gelmez. Ama üretim planlamanızda hayvan yemi miktarını hayvan varlığınıza yetecek miktara çıkarabiliyorsanız, onu çıkarmak için verimliliği artırmak gerekiyor. O verimliliği artırırken iyi su planlaması yapıp verimi artırabiliyorsanız, onu yaparken böyle çoraklaşmış toprakları rehabilite edebiliyorsanız kaynaklarınızla ve %3'ün altında organik madde miktarına düşmüş, %1'e düşmüş Türkiye topraklarının organik yükünü tekrar %3'e çıkarıp gübre ham maddesini üretebiliyorsanız kamusal olarak, geçmişte Türkiye kendi gübresini üretebiliyordu kamusal olarak ve çiftçisine çok daha ekonomik verebiliyordu. Ama bu alanlar tamamen özelleştiği için şimdi artık piyasa koşulları belirliyor. Piyasa koşulları da gübre ve girdi maliyetleri, piyasa koşulları belirlediğinde de çiftçinin arza yetecek kadar ürün üretme şansı ortadan kalkıyor. Ya çok daha arazi, ekilen arazi miktarı azalıyor ya da arazi sabit kalsa bile atılan gübre miktarı azaldığı için, zaten suda da büyük problem olduğundan, sulu tarım için söylüyorum, kuru tarım içinde iklim değişikliği ve kuraklık söz konusu olduğundan arzda büyük bir problem, arz yeterliliğinde büyük bir problem oluşuyor. Bazen talepte de düşüş olabiliyor. İşte çeşitli açıklamalar üzerinden, örneğin işte et miktarı ya da ekonomik gelişmeler üzerinden, işte et fiyatları artıyor, et miktarı, tüketim miktarı azalıyor. Siz 85 milyona belki 50 milyon büyük başla seyretmeniz gerekirken, işte 17 milyon büyük başı ve ithalatla da o açıkları kapatarak yeterlilik sağlamaya çalışıp bu regülasyonu öyle oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ama bunların tamamı çiftçiyi doğru motive edecek şeyler değil. Çiftçiyi en doğru motive edecek ve üretimi artırmasını, arz yeterliliğini sağlayacak pozisyona gelmesini sağlayacak şey, girdi maliyetlerinin en ekonomik bir biçimde çiftçiye verilmesi. Belki bu kayıpları gidermek için 1-2 yıl ücretsiz bile vermek düşünülmelidir. Çünkü çok büyük bir kopuş var. Çok azalan bir arazi ekim alanı var. Ve çiftçi yaşı çok artıyor. Genç nüfusun kırdan köyden kaçışı var. İşte bütün bunları iyi hesaplayarak çiftçinin gerekli destekleme, gerekli eğitim ve girdilerin ekonomik, en ekonomik şekilde teminini sağlayacak bir pozisyona getirilmesi gerekiyor. Çiftçilerin yaşadığı en büyük bu adaptasyon, bu üretim planlamasına adaptasyonunu da olumsuz etkileyen en önemli konulardan birisi de şu an çiftçimiz desteklerden çok kredi kullanan bir pozisyondadır. Neredeyse 1 trilyon 350 milyar TL civarında BDDK verilerine göre kredi borcu vardır çiftçinin. Bu kredi borcuyla yeni kredi alma ihtimali de çok azaldığı için tarımını finanse edecek kaynak sorunu çok büyük bir sorundur. Bu sorunu 1-2 yıllığına en azından kamu, devlet bu finansmanı karşılıksız sağlayacak bir çalışmayla tekrar yeterlilik sağlanmış günlerimize dönebiliriz diye düşünüyorum.
1: Ziraat Mühendisleri Odası olarak sürdürülebilir ve kamusal yararı gözeten ideal bir tarımsal üretim planlaması için olmazsa olmaz altın önerilerinizi rica ediyorum son olarak sizden.
0: Birincisi, mutlaka ve mutlaka Tarım Bakanlığı'nda liyakatli ziraat mühendislerinin önemli noktalara atanması gerekiyor. Bugünkü Tarım Bakanlığı yapısı içerisinde adı Tarım Bakanlığı olmasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı olmasına rağmen yönetici mertebede ziraat mühendisi sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Birinci, bunun sağlanması gerekiyor. İkincisi, mutlaka tarımsal eğitim yayım dairelerinin tek merkezden Türkiye'nin ihtiyacı olan tarımsal eğitimi üretecek ve bunu çiftçiye taşıyacak organizasyonun hemen kurulması, tekrardan kurulması gerekiyor. Üçüncüsü, çiftçilerin mutlaka ve mutlaka örgütlenmesini sağlayacak mevzuat düzenlemeleriyle beraber motivasyon kaynakları oluşturmak gerekiyor. Bu hem üretimde, hem girdilerin temininde, hem de satışta, pazarda çok güçlü olması anlamına gelecek. Mutlaka ve mutlaka su planlamasının hayata geçirilmesi, kapalı sulama sistemlerinin hem eğitiminin hem de ücretsiz sübvansiyonunun sağlanarak Türkiye'deki sulanabilir arazi varlığının artırılması gerekiyor. Şu an 7 milyon hektar civarında, bunun son yapılan DSE'nin yaptığı çalışmalarla 10 milyon hektarın üzerine çıkarılabileceği biliniyor. Bunun mutlaka çıkarılması gerekiyor. Son olarak da mutlaka ve mutlaka tarımın köye, çiftçiye bilimi ve tekniği ulaştıran mesleği ziraat mühendisliği mesleğidir. Ziraat mühendisliği mesleğinin Tarım Bakanlığı'nda en ücra köylere kadar hizmet verecek şekilde yeterince personel istihdamıyla istihdam edilmesi gerekiyor ziraat mühendislerinin. Bugün Türkiye'de 135 bin civarında ziraat mühendisi yaşayan ziraat mühendisi var. Bunun 35-40 bin civarındaki ya başka bir işte ya da işsiz şekilde. Hem tarım eğitiminin bu anlamda ihtiyacı karşılayacak miktarlara azaltılması gerekiyor. Türkiye'de 48 tane fakülte var. 7500

0: öğrenci alıyor. 4300 öğrenci mezun veriyor. Neredeyse 3000 tane öğrencinin ailesi 2 yıl mezun olmadan o çocuğa para harcıyor. Bunun da ortadan kaldırılması gerekiyor. Türkiye'de 4300 mezun var ama yıllık bakanlığın aldığı 1000 civarında alım yapabiliyor. Bir o kadar da özel sektörde olabilse bile 4000'in %25'i anlamına geliyor ki mezun sayısını düşürüp eğitim kalitesini de artırmak gerekiyor. Ama en temel şey bilimi tekniği kıra köye taşıyan ziraat mühendislerinin ve su ürünleri mühendislerinin, su bilimleri mühendislerinin, tütün eksperlerinin, biyosistem mühendislerinin, tarımsal genetik mühendislerinin de bu alanda mutlaka istihdam edilmesi, tarım argesinin geliştirilmesi bakımından da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran'la tarımsal üretim planlamasını konuştuk.
2: Spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz'a ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran'a çok teşekkür ediyoruz. Tarımda üretim planlamasının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp geleceğin gıda güvencesinde şekillendirdiğini gördük. Doğru planlama, çiftçinin emeğinin karşılığını almasına ve üretimde istikrarın sağlanmasına önemli katkılar sunuyor. İhtiyaca uygun üretim yapılması hem kaynakların verimli kullanılmasını hem de israfın azaltılmasını destekliyor. Su ve toprak gibi sınırlı doğal varlıkların korunması da bu yaklaşımın önemli kazanımları arasında yer alıyor. Üretici ile tüketici arasındaki dengenin güçlenmesi, tarımsal piyasaların daha sağlıklı işlemesine zemin hazırlıyor. Değişen iklim koşulları karşısında üretim kararlarının bilimsel verilere dayandırılması ise her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Planlı tarım, kırsal kalkınmanın güçlenmesine ve üreticinin geleceğe daha güvenli bakmasına da katkı sağlayabilir. Böylece tarım sektörü yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel açıdan da daha dayanıklı bir yapıya kavuşabilir. Gıda güvenliğinin sürdürülebilmesi için üretimden tüketime kadar uzanan bütün süreçlerde ortak bir anlayışa ihtiyaç var. Beklentimiz, toprağın verimini koruyan, üreticiyi güçlendiren ve geleceğe güvenle uzanan sürdürülebilir bir tarım düzeninin herkesin katılımıyla kurulması. Bizler, üretimin bereketini, toprağın geleceğini, sofralarımızın güvenini koruyan planlı bir tarım anlayışının yerleşmesini ve güçlenmesini, üreticimizin emeğinin karşılığını almasını diliyoruz. Yeniden buluşuncaya dek, sağlık, mutluluk, huzur dolu günler bizim olsun. Hoşça kalın.
3: Çölleşmeden konuşalım.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir, bir mutluluk getir.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Dert bende.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar. Kariyer Atlası.
3: Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İzninizle soruyorum. Ocak ayında spor salonlarının neden hınca hınç dolduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart, Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna abone olsun 6 aylık, 1 senelik ve hepsini günü gününe tamamlasın. Herhalde çok azımız böyle bir şeyler yapıyoruz. Gelin soruyu biraz daha büyütelim. İngilizce kursuna büyük bir heyecanla yazılan insanların çok büyük bir kısmı neden ikinci ayın sonunda sessiz sedasız dersleri bırakır? Diyetlerin çok büyük bir bölümü neden daha ilk haftanın pazartesisinde bozulur? O pazartesi gününü hepimiz hatırlıyoruz. Ya o büyük umutlarla alınan yeni yıl kararları? Araştırmalar diyor ki yeni yıl kararlarının %80'i daha ilk 2 ay bitmeden rafa kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu, sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Atlası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım. Motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize üç kavramdan bahsediyor. Anlam, özellik ve ustalık. Şimdi bu üç kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu üç kavram arasında doğrudan bir ilişki var. yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı. Duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş, bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık, gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motiveysen eğer yapabilirsin düşüncesi motivasyonunu yükseldi. Başarıda motivasyon çok önemlidir. Düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yola bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir. İnsan sadece mevcutta elde etmiş olduğu küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına, o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü. Hava ne olursa olsun o yürünen yolda devam etmemizi sağlayan şey nedir? Fiziksel şartlar, yoldaki çalışmalar, yolda karşılaşacağımız sorunlar artsa bile bizi yoldan geri koymayacak olan ve yolda devam etmemize sağlayacak olan şey nedir? İşte onun adı disiplindir. Sadece motivasyon yeterli değildir. Bunun yanına bir de o görünmeyen gücü, arkada işleyen sistemi ve bizi yolda tutacak olan önemli durumu göz ardı etmemeliyiz. Disiplin. Aristo'nun yüzyıllar öncesinden bize söylediği bir güzel söz var. Biz tekrar tekrar ne yapıyorsak o yüzdür. Demek ki mükemmellik bir eylem değil. Aslında mükemmellik bir alışkanlık. Tekrar tekrar ne yapıyorsanız osunuz. Hani aynası iştir kişinin derler ya. İnsanın aynası, insanın içindekini dışına yansıtan, dışında görüneni insanlar tarafından tanımlanmasını sağlayan şey hangi işi ne kadar tekrarla yaptığıdır. Disiplin özgürlüktür bu anlamda. Peki bilim bu konuda ne diyor? İşte programımızın belki de Kariyer Atlası'nın en çarpıcı yerine geldik diyebiliriz. Alışkanlıklar üzerine çalışan ünlü psikolog Wendy Wood'un muazzam bir araştırması var. Wood ve ekibi şöyle söylüyorlar. Gün içinde sergilediğimiz davranışların yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir eseriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğun

ettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçük, küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplini kararınıza aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanının içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız o otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın, bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andrei Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır, dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin beklenti, arayış ve hareket molekülüdür. Yani sizi bir şeye ulaşmaya iten o sabırsız arzudur. Bakın, yani sadece bir davranış sonuçlandığı için dopamin salgılamıyoruz. Dopamin, bir davranışın sonucunda elde edeceğimiz ödülü düşündüğümüzde de salgılanan bir arzu. Peki günümüz dünyasında ne oldu? Sosyal medya, televizyon platformları, Instagram, TikTok, bütün bu platformlar insan beyninin milyonlarca yıllık dopamin sistemini adeta hackledi. Resmen geldi, hackledi. Parmağınızı ekran üzerinde her kaydırdığınızda beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz. Bakın, gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım. Sevgili dinleyicilerim, şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor, eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz biyolojik tasarımı gereği en az çaba ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız? Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz? İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un
söylediği

ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya? 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız. Kitaplarınız kapalı kitaplıkların içerisinde duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti: eğer evde bir piyano varsa, o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister. Önemli bir tartışma konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü, yerini alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum: hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net, tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez, disiplin motivasyonu korur ve besler. Geleneksel yanılgı şu: sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle: Disiplinli eylem. Arkasından gelen küçük başarı. Arkasından motive olmak, arkasından süreklilik. Bakın, disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, sonra motive olmak, sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar. İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yap-

istiyorsanız, yapacağınız tek bir şey vardır, der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınızla sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel sahip çıktım ve sonunda da bu sonuca ulaştım motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar. Disiplinli motivasyonda. Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlamalısınız. Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca da hep altını çizdiği bir nokta var. İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu: başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımızın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız? Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl, çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın. Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler yazın. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir

0: kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere, sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Resim sanat için ne ifade eder? Diğer sanat ve bilim dallarına etkisi nedir? Ressam Güneş Acur cevaplıyor.
1: Resim sanat için baş karakterdir, baş roldür sanatın başlangıcında. Çünkü resim ilk duvar resimleriyle anlatım biçimi başlamıştır. Sonrasında da diğer üsluplar birbirini devam ettirmiştir. Sanatın bilimle ilişkisi birbirleriyle paralel olarak devam ederler. Farklı benzerlikler gösterselerde de üslup olarak ve düşünce biçimi olarak dünyayı merak ediş ve keşfediş olarak kendisini teknik olarak ifade eder. Bilim ve sanat aralarında ilişki ve farklılıkları benzerlikleriyle gelişir. Yaratıcı diyalogları olanak tanır. Yani yaratıcı olanak demesi, sanatta da yaratıcılık vardır. Yani var olmayanı hayal edip onu gerçekleştirmeye çalışması. Bilimde de aynı şekilde birbirlerine ihtiyaçları vardır. Orada da aynı şekilde var olmayanı yeniden keşfetme arzusudur. Birbirleriyle ilişkililerdir. Çünkü neden ilişkililerdir? Sanatta kimya da vardır, fizik de vardır, matematik de vardır. Çünkü bu bir denge işidir. Oran orantıyı bilmezseniz gerçek anlamda resim yapmış olmazsınız. Ya da bir fizik ya da bir kimya bilmediğinizde oradaki dengeyi yakalayabilmek için ya da rengi, biçimi, formu, ışığı, gölgesi bunların hepsinde bilim yatar. Şimdi şöyle bir şey bilmezse mesela ampul. Mesela işte Duchamp'ın yaptığı pisuar. Pisuar endüstriyel bir tasarımken birden sanat eserine dönüşmesi. Ya da ne bileyim ampulün icadında o formu yakalaması ya da o düşünceyi mesela ışık kırılması. Işık kırılması ilk önce taif dediğimiz. Bir sanatçı tarafından ilk önce gökkuşağının yansımasından ilham alarak devam etmiş sanatçının. Ve bilim insanları tarafından da bunun araştırma konusu olup zengin. Endüstriyel anlamda kazanılması demek, yani kimya anlamında renklerin literatürde tanımlanabilir hale gelmiş olması demek aslında. Çünkü sanat dediğimiz şey somut bir kavramdır ve ucu açıktır. Yani tamamen hayal gücüne bağlı yaklaşımlardır, çalışmalardır. Bilim de hayalle başlar, tez, hipotez ve sonuç üzerinden de devam eder.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımalarının kurul raporları doğrultusunda ele alındığı belirtildi. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinin de kabine toplantısının gündeminde olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kiralık 15 bin konut projesinin ayrıntılarını açıklayacak. A milli kadın voleybol takımı bir kez daha şampiyon oldu. Filenin Sultanları Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek ard arda ikinci kez Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. A milli kadın voleybol takımına kutlama mesajları üst üste geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Sultanları'nı sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik

ediyorum dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk madencilik işçilerini kabul etti. Bayraktar, sürecin başından beri madencilerin yanında olduklarını vurguladı. İşçimizin alın teri ve hak ettiği ücreti alması bizim için en önemli mesele dedi. Madenciler de desteklerinden dolayı Alparslan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. Nükleer ham madde olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasının sağlanması amacıyla Danimarka nükleer şirketiyle mutabakat saptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmayla yeni nesil nükleer teknoloji çalışmalarının yapılacağını belirtti. Bayraktar, toryum bileşikleri yerli imkanlarla üretilebilecek dedi. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi yine ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdıran saldırganlara Nebatiye vilayetinde ikisi bebek 11 kişi katledildi. 2 gazeteci yaralandı. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 4362 kişi yaşamını yitirdi. Almanya'da aşırı sağ yükselişte. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimini aşırı sağcı parti AfD kazandı. Almanya Başbakanı Merz, partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin yenilgisini kabul etti ve reform çağrısı yaptı. Aşırı sağcı parti AfD'nin %43,8 oyla sandıktan birinci olarak çıkması Almanya'da özellikle göçmenler arasında tedirginliğe yol açtı. Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomasi trafiği dikkat çekerken Rusya Karadeniz'de bir Ukrayna yük gemisini vurdu. Geminin batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan askeri teçhizat taşıdığı öne sürüldü. Ukrayna'da Rusya'daki Ryazan petrol rafinerisinin vurulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işlettiğini vurguladı. Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Kongresi'nin açılış töreninde AFAD çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlüyor diye konuştu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler seralara zarar verirken besi hayvanlarının bulunduğu çiftlik son anda tahliye edildi. Yangın bir saat süren çalışmayla söndürüldü. Tarihi alanlardaki arkeolojik kazılar geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. Kastamonu'daki Pompei Polis antik kentinde yürütülen çalışmalarda 4. yüzyıla ait 105 metrekarelik mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mozaik döşemenin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını, kazıların sürdüğünü belirtti. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 33 ile 46. kilometreleri arasında asfalt satıyı kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Yaz sıcaklarında serinliği garanti.
4: Reklamlar.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlı.

0: detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Reklamlar.
6: Biraz hareket.
7: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, biraz hareketlisiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli. Sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket. Bugün programımızda raket sporları var. Masa tenisi, tenis, padel, squash gibi sporların yararlarını ve nasıl başlanıp sürdürülebileceğini konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi ve Tenis Antrenörü Behlül Özdedeoğlu. Hoş geldiniz, merhaba.
8: Merhaba, hoş bulduk.
7: Şimdi biz tabii birkaç raket sporu saydık ama bu kadar değil herhalde raket sporları. Önce bu raket sporları ailesinin nelerden oluştuğunu, bir belli başlı spor dallarını sizden öğrenelim.
8: Sizin de saydığınız gibi bu ailenin aile fertleri olarak bir çatı altında toplayacaksak eğer, bu ailenin en büyük ve en bilinen klasik üyesi tenis.
7: Evet.
8: Bunun dışında badminton, masa tenisi, squash, plaj tenisi, hı hı, raketbol gibi aslında tüm dünya üzerinde de farklı raket sporları var. Bunun dışında da son dönemde tüm dünyada da hızla yayılmaya başlayan iki spor branşı daha var. Pickleball ve padel sporu. Ülkemizde de çok fazla revaçta şu anda.
7: Evet, merak edenler görebilirler diyelim, özellikle internet üzerinden. Biz biraz raket sporlarını topluca konuşacağız bugün sizinle. Raket sporlarının sağlık açısından mesela diğer spor branşlarına kıyasla ne gibi etkileri oluyor insan bedenine?
8: Şöyle, bunu ben 3 aşamada değerlendirmek istiyorum. Çünkü diğer branşlara göre oldukça heyecan verici 3 boyutu var. İşte fiziksel boyut, evet her sporda olduğu gibi, zihinsel boyut ve sosyal boyutta bu raket sporlarını değerlendirebiliriz. Şimdi öncelikle şunu söyleyecek olursam, açık beceri ve kapalı beceri olmak üzere 2 grupta becerileri değerlendirdiğimiz zaman. Şimdi açık beceri nedir, kapalı beceri nedir? Kapalı beceri

0: sporlarına şunlara örnek verebiliriz. İşte bir yürüyüş yapıyoruz, yüzme yapıyoruz ya da fitness, yoga yapıyoruz. Buralarda tekrarlanmış tek düzey hareketler, daha önceden belirlenen, öğrenilen hareketleri devam ettiriyoruz.
1: Sürpriz yok yani.
0: Evet, sürpriz yok. Doğrusal bir şekilde egzersizimizi yapıyoruz. Ama raket sporlarında işin içerisine farklı şeyler giriyor, farklı faktörler giriyor. Bunlardan birisi işte rüzgar olabilir. Bir anda işte hava değişiyor olabilir. Rüzgar topun yönünü değiştiriyor. Bunun dışında güneş sporcuları etkileyen bir faktör. Rakibin durumu, konumu, bizim kendi durumumuz ve saha içerisinde aldığımız yer, çok fazla aslında değişken var ve bizi şeye benzetebiliriz aslında bu değişkenleri. Birisi sakin bir orman yolunda sakince düzgün bir şekilde gidiyoruz. Herhangi bir dışsal faktör yok, ama raket sporlarında herhangi bir işte fırtınalı bir havada işte kendimizi korumaya çalıştığımız, sürekli alarm durumunda olduğumuz, kaosun olduğu bir durumu düşünebiliriz bunun için.
1: Beyin sürekli uyanık olmak zorunda.
0: Evet, beyin sürekli uyanık olmak zorunda. Bir strateji kurmak zorunda. İşte az önce saydığım gibi rüzgara karşı kendisini korumak zorunda ve rüzgarın hızını ayarlayıp bir puan almak zorunda orada. Rakibin duruşunu ve sonraki sayıyı da düşünmek zorunda. Burada bilinç gerçekten çok fazla çalışıyor ve beyin nöronlar gelişiyor diyebiliriz. Hatta dikkat bozukluğu olanlarda, kişilerde normalde böyle bazı egzersiz türlerini çok sevmezler ya da ders çalışmayı, işte ofislerinde uzun süre oturmayı sevmezler. Hemen dikkatleri dağılır. Ancak onlara böyle farklı aksiyon dolu bir şeyler verdiğinizde dikkatlerini toparlamaya başlarlar ve bu raket sporları da aslında insanların o dikkatlerini, bilinç odaklanma sürelerini de ciddi ölçüde artırmış oluyor ve böyle de bir faydası var diyebiliriz zihinsel boyutta.
1: Bütün raket sporları için söyleyebilir miyiz?
0: Söyleyebiliriz.
1: Hepsi
0: tabii
1: için
0: ki
1: geçerli bu söyledikleriniz.
0: Bir diğer faktör fiziksel boyuttan gideceğim. Fiziksel boyutta da bildiğimiz gibi işte bir sprint atıyoruz sahada, koşuyoruz, duruyoruz, frenleme yapıyoruz. Buralarda da bütün aslında kaslar, bacaklardan işte yukarıya doğru hemen hemen diğer branşlarda da, tabii ki de branşlar arasında da farklılıklar olmakla birlikte, yine de bütün vücudu çalıştırıyor ve bununla birlikte işte kas artırımı sağlanmış oluyor. İşte kemiklerin yoğunluğu, özellikle tenis sporunda, yine bu kısa süreli sprintler ve durmalar, kalkmalar, zıplamalar dolayısıyla kemik sağlığının da aslında korunduğunu söyleyebiliriz ve ileriki yaşlarda da bu kemik sağlığıyla ilgili ne yapabilirim diyen insanlara da tenisi önerebiliriz bu konuda.
1: Evet, sprint dediniz, bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler için nasıl açıklarsınız?
0: Yani kısa sürede koşup durma, topa yetişmek için yer yön değiştirme,
1: ani hamleler,
0: ani
1: yani
0: hamlelere
1: sprint atmak
0: diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi tabii bu genellikle profesyonel anlamda yapılan raket sporları diye düşünülüyor. Sadece eğlenmek için yapanlar ne kadar ülkemizde bilmiyorum ama bunu öğrenmek için belli bir yaş mı gerekiyor? Belli bir fiziksel güç mü gerekiyor? Herkes yapabilir mi? Öğrenebilir mi?
0: Herkes her yaşta başlayabilir. Öncelikle başlama yaşı olarak ben çok iddialı da bir şey söylüyorum. Normalde uluslararası çalışmalar işte sporla tanışma yaşı olarak 6 ortalaması vardır. İşte profesyonelleşme olarak da ortalama 10 gibi bir şey söylerler. Ancak bu biraz bizim ülkemizde de yanlış anlaşılıyor diye düşünüyorum. Çocuklar 6-7 yaşına kadar işte herhangi bir branşa yaşı gelmediği için aileler tarafından gönderilmiyor. Aslında hareket bizim anne karnında başlayarak aslında doğum anından itibaren ilk günlerde bile kesintiye uğramadan, tabii ki de çocuğun yapabildiği şekilde hareketlerle devamının, hareketliliğin devamının sağlanması önemli. Burada da çocuk yürümeye başladığı andan itibaren yürüyebiliyorsa tenisle

0: tanıştırılabilir ya da raket sporlarıyla tanıştırılabilir diyorum. Burada amaç sadece tanışmak, herhangi bir spor branşını çok üst seviyede tabii ki de yapmak değil. Özellikle de son yıllarda tenis federasyonu ve diğer aslında raket sporlarının federasyonları da çocukların daha kolay raket sporlarına başlayabilmesi için yeni sistemler geliştirdi ve bu sistemleri de uyguluyorlar aslında.
1: Ayrıca belediyelerin de ya da bir takım parkların da içinde yönetimlerin oluşturduğu çok güzel kortlar var, değil mi?
0: Kortlar da var, dersler de veriliyor aslında bununlarla ilgili. Şimdi küçük yaştaki çocuklar nasıl devam edebilirler? Burada daha küçültülmüş çocukların yaşlarına göre işte küçük raketler, onlarla uyumlu küçük sünger toplar ya da küçük kortlar, küçük
1: Zarar
0: fileler
1: vermeyecek biçimde
0: tabii ki.
1: onlara, evet.
0: Ve zaten bunları geçmeden önce de işte topa alışma, rakete alışma, bir aşinalık kazanma ve oyunlarla spora başlama aslında hareket eğitimi burada beceri eğitimi ön planda olmak üzere.
1: Zaten çocuklar zıplamayı, hoplamayı çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Atmayı, tutmayı da çok seviyorlar fiziksel
0: Doğası
1: olarak.
0: gereği.
1: Doğası
0: Bunu da
1: gereği.
0: evet herhangi bir branşta başlatarak ve zaten profesyonelleşene kadar çocukları tek bir branşta da başlatmak, evet başlatalım ama çeşit çeşit bunları çeşitlendirelim. Başka branşları da yapsın ve çocuk hangi sporu daha çok seviyor, bunu
1: Ona
0: kendisi
1: evet.
0: deneyimleyerek görsün.
1: Aileler belirlemesin. Çocuğun fiziksel koşulları da kendi ilgi
0: Evet.
1: alanları da belirleyebiliyor. Şimdi bizim ülkemizde daha çok pahalı bir spor türü olarak biliniyor tenis. Yani paranız varsa tenise yönelirsiniz, paranız yoksa işte atletizm yapabilirsiniz belki ya da başka spor branşları. Gerçekten böyle mi durum?
0: Onu da şöyle ayırabiliriz. Elit spor yani profesyonel spor ve kitle sporu diye ikiye ayırdığımızda kitle sporunu her yerde aslında çok ekonomik şekilde yapabiliriz. Belediyelerin, parkların, bahçelerin, millet bahçelerinde ücretsiz kortlar var, böyle imkanlar var. Raketler, evet biraz fiyatları bu ara yükseldi ama bir raketle uzun süre idare edebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında kitle sporu denildiği zaman burada ekonomik bir şekilde evet antrenmanlarınızı, egzersizlerinizi sürdürebilirsiniz. Burada pahalı bir spor diyemeyiz.
1: Değil ama tenis kulüplerine üyelik pahalı. Evet, yani söz konusu bir kulüp
0: Evet.
1: üyeliği çünkü bu her spor için
0: Ve
1: geçerli.
0: şunu da evet ücretsiz bir şekilde gidip parklarda oynayabilirsiniz ama bunun bir başlangıcı var. Hani sizin daha önceden altyapınız varsa gidin güzel bir şekilde oynayın ama belirli bir düzeye gelene kadar bir bütçe ayrılması da gerekiyor. Burada da tabii ki fedakarlıklar yapılmalı.
1: Neyi öğrenmek için bütçe ayrılmıyor ki zaten?
0: Evet.
1: Yani öğrenmek biraz
0: Çok
1: paralı bir
0: fazla
1: iş.
0: görüyoruz işte kendileri öğrenmeye çalışıyorlar. Tenis ve diğer raket sporları biraz daha kompleks yani biraz daha koordinasyon, biraz daha teknik gerektiren sporlar. O yüzden mutlaka bunun altyapısını bir
1: Evet.
0: yerlerden, iyi bir yerden, antrenörden öğrensinler. Sonrasında kendileri devam ettirebiliyorlarsa
1: Yani kendi başına
0: etsinler.
1: yanlışlıklarla başlamasın. Çünkü sakatlıkları da ciddi
0: Sakatlıklara
1: oluyor.
0: neden olabilir, evet.
1: Hatta hiç tenis oynamayan insanlarda zaman zaman işte tenisçi bileği rahatsızlığı ya da tenisçi dirseği
0: Evet.
1: rahatsızlığı gibi bir takım isimler görüyoruz bu rahatsızlıklarla ilgili. Hiç tenis yapmadım ama işte bende böyle bir rahatsızlık varmış diyorlar. Bunun sebebi nedir?
0: Yani eklemlerin yanlış kullanılması, bir el
1: Evet.
0: işi yaparken de yanlış kullanılması ama tenise başlayanlarda da çok ya da diğer raket sporlarına başlayanlarda da çok sıklıkla sakatlanmaları görüyoruz. Sporcu, eski sporcu olmasına rağmen tenise yeni başlayıp hırsıyla yine sakatlığından dolayı tenis hayatına son veren insanlar da var. Bunu
1: Evet.
0: bilinçli insanlar da yapıyor. O yüzden daha çok bu farkındalığın artırılması lazım. Bedenimizi tanımalıyız. Yani o çocukluk yaşından itibaren işte hareket içerisinde olmalıyız dediğimiz şey bu. Ne kadar yapabiliyorum ve teknik gerçekten çok önemli.
1: Tabii.
0: Doğru kullanabilmek, doğru açıyla kullanabilmek. Spor biyomekaniği diye bir alan var. Bu bedenimizi yani bir tekniği uygularken herhangi bir sakatlığa neden olmadan nasıl daha iyi yapabiliriz? O yüzden biz gidip kulüplerden, antrenörlerden öğreniyoruz.
1: Şimdi tabii burada profesyonel anlamda raket sporlarının içinde, bünyesinde yer almak var. Bir de gerçekten bu sporla bedenimizi, fiziksel kondisyonumuzu çok daha güçlü ve sağlıklı hale getirmek var. Ama profesyonel anlamda konuşacak olursak özellikle, ülkemizde raket sporları açısından neredeyiz, nasıl bir yerde duruyoruz?
0: Yani profesyonel spor dediğiniz anda biraz işin seyri değişiyor. Hı hı. Kitli sporu adı altında ya da veteran gruplarda lisanslı sporcu sayısında da evet çok büyük bir yükseliş var. Diğer tarafta alt yapıda aslında biraz daha o altyapıyı güçlendirmemiz gereken, üzerinde durulması gereken bir durum var. Özellikle teniste lisanslı sporcuların çok sayısının azaldığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu sayıların artırılması için bir an önce federasyonların harekete geçmesi gerekiyor. Hı hı. Ama tüm dünyada ve ülkemizde de yine popülerleşmeye başladı, sayı artmaya başladı. Ama altyapının biraz daha emniyetli bir şekilde götürülmesi gerekiyor.
1: Bazen görüyorum tekerlekli sandalyesinde bile özellikle bu raket sporlarını, evet, yapanlar var. Bu alanda da ciddi sanıyorum profesyonelleşme ortaya çıkmaya başladı.
0: Profesyonel sporcularımız, milli sporcularımız var ve yine çok başarılı sporcularımız da var. En son Roland Garros'ta, yanlış hatırlamıyorsam, bir sporcumuz ikinci olmuştu. Evet. Yanlışsam özür dilerim. Evet, evet. Ama çok medyada çok fazla yer almıyor sporcularımız, paralimpik sporcularımız. Çok başarılara imza atıyorlar. Ama genellikle futbol tarafından gittiğimiz için bu başarılarda aslında görmezden gelinebiliyor.
1: Şimdi tabii tam da başarı demişken, voleybolda bir kez daha Avrupa şampiyonu olan takımımızı kutluyoruz. Bu kadar güzel başarılara imza atan bu genç kızlar, nasıl gurur duyuyoruz değil mi bu başarıyı ülkemize getirdikleri zaman?
0: Evet, hepsini de tebrik ediyorum. Bu bir spor başarısından öte toplumsal boyutta da çok büyük katkılara sebebiyet veriyor. Kadınlara ve genç kızlara, kız çocuklarına cesaret veriyor. Biliyor. Ben de yapabilirim, ben de burada yer almak istiyorum diyen, işte kadınların daha görünür, kız çocuklarının daha görünür olmasını sağlayan bir yol açmış oluyorlar. O yüzden hepsini tebrik ediyorum.
1: Ne kadar güzel. Bu başarılarının devamını diliyoruz biz de bir kez daha. Peki sizin özellikle mesela aynı zamanda bir tenis antrenörüsünüz akademik kariyeriniz yanında. Tenise yönlenmenizi yol açtı?
0: Ben aslında spora tekvando ile karate, sonra kısa bir dönem sonra tekvando ile devam ettim.
1: Savunma sporları, evet, değil mi onlarda? Evet.
0: Burada devam ederken ama babamın da antrenör olması sebebiyle ve ailem gerçekten spora çok değer veriyordu. Sadece tek bir spor branşıyla kalmadık. Bütün yüzme, işte atletizm, basketbol, hepsini deneme fırsatımız oldu.
1: Çok güzel.
0: Bununla birlikte TRT'de o dönemde yayınlanan işte spor turnuvalarını izliyorduk ablamla birlikte. O zamanlarda Serena Williams ve Venus Williams halen
1: kardeşler
0: ve yine döndüler. Evet. Tenise oynuyorlar. Onları görerek ben de ablamla birlikte tenisi bir deneyelim diyerek aslında bir rekreatif bir etkinlik olarak başladık.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: 12 yaşında. Eski bir sporcu olmam sebebiyle de çok kolay adapte oldum. Sonra neden olmasın ki diyerek bir baktım ki tenisçi olmuşum. Yani aslında burada vermemiz gereken mesaj da çocukların serbest zamanlarında deneyimledikleri o aktiviteler ileride bir işte spor branşına sebebiyet olabilir. Belki de meslek sahibi olmalarına sebebiyet verebilir. O yüzden o deneyimler çok önemli.
1: Yani. Tabii tabii. Özellikle de görünür olmasını sağlamak değil mi? Görünür evet. hale getirmek, ilgi duymalarını, bu nasıl bir spor acaba demelerini, belki özenmelerini
0: sağlamak. Merak uyandırmak. O yüzden bu sporcularımızın şu andaki başarısı çok önemli. Voleyboldaki başarılar, Zeynep Sönmez teniste devam ediyor başarılarına. Bunu gören çocuklar da tabii ki ben de yapabilirim deyip bu şekilde devam ediyorlar.
1: Evet, aslında bütün bunların içinde söz konusu spor olunca söyleyecek çok söz var ama şimdi bizim kabine toplantısı dolayısıyla

0: ile programımıza son vermemiz gerekiyor. Bu dakikalarda kabine toplantısı başlamış. Çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
2: Olmak üzere birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşlarımızın refah, huzur ve güvenliğini artıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel son toplantımızdan bu yana milletimize hizmet mücadelemizde neler yaptığımızı şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Değerli vatandaşlarım, biz tarihine sırt çeviren değil, mazisi olmayanın istikbali olmaz düsturuyla hareket eden bir kadroyuz. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kopuş olarak değil, maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Milletimizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede cumhuriyete atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Tek parti döneminde bu tarz projeler uygulanmak istenmiştir. Ama milletimizi ruh kökünden koparmaya amaçlayan bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bundan sonra da milletimiz asli kimliğine, zaferlerle dolu görkemli tarihine bir bütün olarak sahip çıkmaya devam edecektir. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla biliyorsunuz son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu senede kabine olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerimizin katılımıyla Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Muş ve Bitlis başta olmak üzere farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusuyla birlikte İlahi Kerimetullah davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık

beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, 28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle, veladet ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığında bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam yeryüzüne teşriflerinin 1501. sene-i devriyesinin milletimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer, zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzü

yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Diyalog ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat 4 milyarı bulan nüfusu ve 35 trilyon dolara varan ekonomisiyle çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık. Tehdit ve sınamaların etkisinde yeniden şekillenen uluslararası sistemde teşkilatın çok kutupluluğa yaptığı katkıları detaylıca değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki
düğün çözülmedi.

0: İçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Burada şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermaye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesiyle sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız, yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin katılacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözlerime son vermeden önce dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle uyum haftası kapsamında bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Her bir yavrumuza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının evlatlarımız, ailelerimiz, hocalarımız ve marif teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan müessif hadiselerin tekrarlanmaması için aldığımız güvenlik tedbirlerini okullarımızda kararlılıkla uygulayacağımızı da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasını dinlediniz.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından başladı. Siz de duydunuz, kabine toplantısı nedeniyle bayağı gecikmeli başladık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ile birlikteyiz. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Şimdi hemen 8 dakikamız var. Belki birkaç dakikada gün ötesi programından alırız. Şu orta vadeli programı konuşmamız gerekiyor çünkü. Pazar günü dün açıklandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kapsamlı bir sunumla. Biz de 2027-2029'a ilişkin aslında enflasyon beklentilerini, kur beklentilerini vesaireyi de buradan hesaplamalarla görmüş olduk.
1: Önümüzdeki 3 yılın yol haritası verdiğiniz gibi açıklandı. Burada ekonomik hedefler rakamsal olarak da sunuldu. Genel olarak baktığımız zaman makro hedefler kendisi içerisinde bir tutarlılık gösterebilecek ilişki içerisindeki olan rakamların genel trendinde çok büyük sapma görmediğimiz ama gene belli tercihlerinde ortaya konulduğu bir rakamsal projeksiyonla karşı karşıyayız. Mesela nedir diye düşünecek olsak büyümeyle ilgili rakamlara başlayalım isterseniz. Büyümeye ilişkin bu sene de biraz revize edildi. 3.3'lük 2026 için 3.3'lük bir büyüme, %3.3'lük bir büyüme öngörülüyor. Ama önümüzdeki yıldan itibaren 2027 için 4.2, 2028 için 4.6, 2029 için de %5'lik ekonomik büyüme öngörülüyor. Şimdi dezenflasyon programının yan etkilerinden biri de ekonominin soğutulması ve büyümenin belli bir düzeye geri çekilmesidir. Şimdi baktığımız zaman birkaç yıldır, 3 yıldır devam eden dezenflasyon programının büyüme kısmına etkisini bu yılki iş talepteki daralma, ihracattaki, dış pazarlardaki o belirsizlikler, küresel ticaretteki gerileme vesaire falan baktığımızda onların hepsini birleştirdiğimizde hem iş talepteki daralma hem de dış talepteki daralmayla 3.3'lük bir büyümeyle tamamlayacağımızı öngörüyor. Ama önümüzdeki yıldan itibaren bunu 4.2, bir sonraki 28'de 4.6'ya çıkardığı zaman uzun dönemli büyüme olan 4.8'e doğru yaklaştırıyor. Bu şu demektir, biz genel perspektif bakış açımız açısından büyümeyi uzun dönemli rayına doğru taşıyoruz. Dolayısıyla da ekonomideki üretim ve istihdama ilişkin verilerde hedefimiz uzun dönem ortalamasını tutturmak demek, potansiyele doğru yaklaşmak demektir. Dolayısıyla da önemli ölçüde büyümeye yanlı, büyüme ağırlıklı bir tercihimiz var diyor. Bunu istihdamda da görebiliyoruz. İstihdama baktığımız zaman bu yılın istihdamını, işsizlik, bu ayın işsizliğinde gerilediğini, yani birkaç aydır 7'ler 8'ler civarında seyrettiğini biliyoruz. 2026'yı %8.1 ile kapatılacağını öngörüyor, tahmin ediyor. Önümüzdeki yılın 2007 için %8 öngörülüyor bütün yıl için. Sonra %7.8 ve %7.6. Yani ekonomi bir yandan büyüme patikasına girerken bir yandan da istihdam arttırıcı ve işsizliği azaltıcı bir tercihle karşı karşıyayız. Bunun da iş gücüne katılma oranları bir miktarda yükseltiliyor. Yani 5.2 bu yılın gerçekleşen rakamı, 2029'da hedef 54.7. İstihdam oranına baktığımız zaman bu yılın istihdam oranı 48.6, 2029 programın son yılı da 50.6. Dolayısıyla da bizim üretim kısmına baktığımız zaman ekonominin önemli ölçüde işte büyümeye katkıda bulunacak sektörleri düşünecek olursak, hem tarımda hem sanayide hem hizmetler sektöründe ve diğer dış aleminde düşünecek olursak, bunların hepsinde belli bir düzeyin altına gerilememesi için program pek çok

0: içerisinde sözel bölümlerde pek çok önlemleri de sayıyor. Peki büyüme ve istihdam bu şekilde gerçekleşirken dezenflasyon programının ana ekseninde oluşturan enflasyonlu durum nedir diye bakacak olursak, bu yılın tahmini enflasyon rakamını 30.6, gayrisafi deflatör olarak 30.6, TÜFE yıl sonunda 28.4. Hatırlayacaksınız, geçen ay içerisinde Merkez Bankası hedefini revize ettiği zaman %28 beklentisini açıklamıştı. Şimdi burada onu biraz aştığını görüyoruz, %28.4. Dolayısıyla da kısa vadede, aslında önümüzdeki dönem birkaç ay, bu kısa vade içerisinde enflasyonun Merkez Bankası'nın kendi hedefinin dışında çıkacağı da neredeyse resmi rakamlarda kabul edilmiş oluyor. Bu anlamda deflatörle farkı nedir diye düşünecek olsanız, deflatör yılın ortalamasıdır. TÜFE'nin yıl sonu rakamı da yıl sonundaki en son ayda gerçekleşen rakam. Dolayısıyla da yıl ortalaması 30.6, yılın son ayında gerçekleşen de 28.4 olarak bekleniyor. Peki önümüzdeki yıla ilişkin beklenen projeksiyon nedir diye baktığımız zaman, önümüzdeki yılın enflasyonunun %21, 2028 yılında 13.5 ve 2029'da tek haneli rakama gelecek şekilde 9 olması planlanıyor. Şimdi geçtiğimiz yıllardaki şeylere baktığımız zaman, orta vadeli programlara baktığımız zaman enflasyonun çok daha farklı şekilde planlandığını biliyorduk. Yani geçtiğimiz yıllardaki rakamlar neredeyse hiç gerçekleşmeyeceği bilinen rakamlardı. Plan açıklandı kendi yıl içerisinde, yani birkaç ay içerisinde bile yapılan tahminlerde onun gerçekleşmeyeceğini görebiliyorduk. Belki uzun süreden beri ilk defa gerçekçi bir tahminle karşı karşıyayız. Yıl sonu 28.4. Muhtemelen bu da tutmayacaktır. Yani 30'lar civarında, 30'ların belki biraz üzerinde, 30'lar civarında bir rakam.
1: Ama gerçekleşene yakın olacak kesin.
0: En azından biraz daha gerçekli bir bakış açısı var. Dolayısıyla da hem bu yıl için böyle olabilir ama önümüzdeki yıl için %21 koşulların bunu sağlayacak şekilde gelişmesi lazım ki Merkez Bankası enflasyondaki bir önceki orta vadeli programda hedefle şimdiki arasında önemli bir farklılık gösteriyor. %28'e çıkar diyor. %13 şu anda bir farklılık karşımıza çıkıyor. Bunda neyle açıklıyor? Bölgesel savaşlar, Rusya-Ukrayna savaşı,
1: deprem, EYT.
0: Deprem, EYT ve belirsizlikler, bunlarla açıklıyor. Dolayısıyla da sapmanın nedeni olarak bunlar ortaya konuyorsa, 2027 yılında hedefin %21'lik enflasyonu olmasını sağlayacak o dış koşullar, yani Merkez Bankası'nın kendi inisiyatifi dışındaki o bölgesel savaşlar, enerji fiyatlarındaki yükselme, iklim koşullarındaki, tarım fiyatlarındaki yükselmenin acaba buna izin verecek bir ortam yaratacak mıdır? Ya da Merkez Bankası kendi ifadesiyle sıkı duruşunu devam ettirirken, gerçi program içerisinde söyleniyor ama maliye politikası ve gelirler politikası uyumlu biçimde bunlar tasarlandığı söyleniyor. Acaba orada yeterli uyum gösterilebilecek midir? Özellikle maliye politikası kısmında.
1: Şimdi şu gerçekçilik meselesini isterseniz bir de gazeteci bakışı soralım onu. Şimdi hocamın söylediği, yani çoğu kişi aslında gerçekçi buldu OVP'yi. Bunun en büyük göstergelerinden biri, önceki OVP'de 2027 TÜFE %9 iken bunda %21 beklenti var. Evet. 2028 TÜFE %8 iken önceki OVP'de bunda %13,5 beklenti var. Tamam, bu gerçekçi olduğunu gösteriyor ama bir yandan da gevşek para politikasına erken geçme riski de doğurur mu? Çünkü 2027 sonu ya da 2028 başı da seçim konuşuluyor.
2: Evet. Yani ben burada hani gerçekçi ifadesine, orada gerçekçinin de ne anladığınıza bağlı biraz, hani gerçekçi mi değil mi kısmında. Çünkü 2026 yılını kapsayan, 2025 yılında yayınlanan OVP'de de hocam da az önce söyledi, hani neredeyse 15 puanlık bir fark olacak gerçekleşmesinde. Yani yılın bitmesine şurada şu anda 9. aydayız. Yani 8 aylık veri seti kamunun elinde var. Muhtemeldir ki Eylül ayının da verisi vardır ki ağırlıkla işte akademik vesaire.
1: Kısmen.
2: Yarısını da geçtim. Yani yılın neredeyse %70'inin geçtiği bir ortamda yıl sonundaki enflasyonu doğru tahmin edebilmek çok olağanüstü bir yetenek gerektirmeyen bir durum. Bana göre benim

0: Yani normal sadece verileri karşılaştırarak baktığında öyle. Bir de bunların sebeplerine bakarken Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının ifadesi var. Daha önceden çok kullanılmayan ilk defa ben gördüm. Ekonomik güvenlik diye bir başlık açıldı bir de sözel bölümde. Önümüzdeki döneme yönelik politikalarda. Ve aynı zamanda bunları da sözlü olarak ifade ederken şunu söyledi. Yani biz diyor bir başlık açmamız lazım. Enerji, su gibi bunlar ayrı bir başlık olması lazım diyor. Küresel ısınma vesaire nadir elementlerden de bahsediyor. Bunlar diyor çok önemli bir stratejik ürün ve bunlara biz ayrı bir şey yapmamız lazım diyor. Gıda olmazsa olmazımız diyor ama hemen arkasından gelen cümle biraz düşündürücü. Orada diyor ki gıda derken yanlış anlamayın diyor. Bunu izninizle okuyacağım. Tüm gıdalardan bahsetmiyorum. Avokado olmasa da olur, muz olmasa da olur ama buğday lazım diyor. Yani devamında da şunu söyledi ki buğday üreticisi desteklenmedi. Biz gıdadaki arz güvenliğini sağlamalıyız diyor. Ve
1: bunu zaten hep stratejik ürünler desteklenmez mi?
0: Kesinlikle öyle ama devamındaki cümlede şunu söylüyor. Yani biz bunları üretelim fazlasıyla.

0: 2-3 yıl önceki denetimler, depo denetimler aklımızda. Allah'tan artık herhalde o yapılmıyor bildiğim kadarıyla, ama insanların kafasında ciddi anlamda bir şey var. Ama bir de tarım ürünlerinin piyasa verilen fiyat ile piyasada oluşan fiyat arasında çok fark var. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi gelen tüm buğdayı aldı, evet. Ama buğday şu anda Toprak Mahsullerine götürmeyip de ikinci piyasada açıklanan fiyatın altında. Arpa geçen senenin veya evvelki senenin fiyatıyla aynı fiyat. Yani dolayısıyla tam Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın stratejik ürün diye ifade ettiği ürünlere yönelik bu yılki tüccarın ağırlıklı olarak bu alım politikaları ve çok kolay bir şekilde bu ürünler vazgeçilebilen ürünler çiftçi tarafından. Bu sene o ürünü para etmiyorsa artık ekmem diyor seneye. Mesela daha çok su kullanılan toprağa müsaitse şeker pancarı ekiyor, ya da izinliyse tabii ki o kotası varsa, yoksa mısır ekiyor, ayçiçeği ekiyor. Ama bu sefer daha stratejik ürünlerde ve ciddi anlamda stok bulundurmanız gereken, ki pandemi dönemini de hatırlayalım, orada da çok bir gıda milliyetçiliği oldu da buğday ve Ukrayna ve Rusya buğday göndermeyince bütün fiyat piyasa alt üst oldu. Dolayısıyla bizim çok ciddi anlamda depolamamız lazım bunları iyi şekilde, ama bunu destekleyerek yapmamız lazım. Böyle giderse belki seneye rekoltemiz 20 milyonun da altına düşecek ton olarak.
1: Tamam, bunu burada keselim. Şu Maliye Bakanlığı ile yaşadığınız hesap farklılığını konuşmak istiyorum. Sen bir haber yaptın. Evet. ÖTV kaybı, ama işte bu ÖTV'den feragat diyebiliriz. Başka evet. türlü anlaşılır. ÖTV zararı diyebiliriz. Başka türlü. Hepsi aynı şey aslında
2: aynı,
1: ama.
2: Doğru, doğru.
1: ÖTV'den feragat akaryakıtta 94 milyar. Hesapladın. Maliye bürokratlarından itiraz geldi, 278 milyar diye. Ama evet. bunun 370 milyarı da bulabileceği hesaplanıyor başka hesaplamalarla. Bu hesap farkının nedeni ne?
0: Vallahi açık söyleyeyim, maliye bürokratlarıyla konuştuğumuzda onların önündeki veri seti yok. Biz elimizdeki maliyenin kamuya açık bilgilerinden o haberi ben yaptım. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ne kadar ÖTV tahsilatı yapmış akaryakıttan, bu yıl ne kadar yapmış? Evet. Bu yıl özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında aylık ortalama 40-50 milyar liralık ÖTV geliri varken sırasıyla 7, 4 ve 6 milyar liralık bir ÖTV geliri elde edilmiş. Dolayısıyla geçen sene Ocak-Temmuz'u topladık, bu sene Ocak-Temmuz'u topladık 4 işlem. İkisinin arasındaki fark 94 milyar.
1: 4 işlemin sadece biri.
0: Biri. Toplama bir de çıkarma var ya, evet. ikisini yaptık. Ama maliye diyor ki bizim 278 milyar zararımız var diyor. Ama yılın tamamına 659 milyarlık gelir hedefi konulmuş bu kalemde. 278 milyar 6 aylık 7 aylık zarar olması bana çok şey gelmedi. Yani onların elindeki veri seti bende yok, ama ben de maliyenin kendi verisi üzerinden yaptığım bir hesap. Dolayısıyla onu biz onların dediği şekliyle 270 milyarlar diye haberde bir haber yaptık. Ama dedim ki ben hala kafamda soru işareti var.
1: Evet, daha kapsamlı bir açıklama gelecektir. O zaman hepimiz öğreniriz. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. İstanbul'a da teşekkür ediyoruz bize verdikleri süre için. Biz bitirdik. Yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: el fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez.
7: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
5: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Reklamlar.
11: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Reklamlar.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sonra ne olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın.

0: sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Dünyası,
6: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
7: Reklamlar.
8: Gün ötesi.
9: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 7 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahbeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
8: Gün ötesinde son 24 saat.
9: Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Oryantasyon ve Bilimsel Hazırlık Programı başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu.
8: Gün ötesi devam ediyor.
9: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: İyi akşamlar Mahpeyker Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var Ercan Bey. Siyasetin gündemiyle öncelikle başlayalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı. Toplantının gündemi de oldukça yoğundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Detaylarını sizden dinlemek istiyoruz. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni anayasa çalışmalarına dair çarpıcı mesajlar içeren bir açıklama yaptı. Başkentte siyasetin kulislerinde gelişmelere ilişkin neler konuşuluyor? Yeni bir seçim sistemi tartışma konusu olacak mı? Ne dersiniz? Sizi dinliyoruz.
7: Tabii. Ona geçeceğim. Sizin sorduğunuz ilk sorudan başlayayım Mahpeyker Hanım. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü kabine toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamada dış ve iç gündem, yani iç gündemin bir kısmı da ekonomi, önemli bir kısmı diye ayırmak lazım. Dış gündem konusunda da ben en ön plana şunu çıkardım. Bizim vakur tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin, bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmasın, yaptırmayız değerlendirmesi. Ben açıkçası noktasal bir hedef aldığını düşünüyorum. Yunanistan ve İsrail arasında son zamanlarda bazı maksimalist güdülerle bir takım anlaşmalar yapılıyor. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması, Lozan ve Paris anlaşmasına muhalefet anlamında adımlar ve Aşil Kalkanı adıyla sanki Türkiye'ye karşı olduğu net bir şekilde açıklanmasa da hedefinin herkes tarafından bilinen bir anlaşma yaptılar. 3,5 milyar avroluk biliyorsunuz savunma anlaşması.
9: Evet.
7: Bunların neye matuf olduğunu, Suriye'de yine yapılmak istenenlerin son zamanlarda neye matuf olduğunu Cumhurbaşkanı böyle değerlendirdi. Bir yandan da iç siyasetle ilgili açıklamalar var tabii ki. Enflasyonla ilgili değerlendirmeleri özellikle orta vadeli program ekseninde değerlendirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu hafta içinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP'de bazı enflasyon hedefleri ki önümüzdeki yıl ve bu yılın sonunda %28,5% olarak değerlendirilen ve 2009'a kadar %9'luk bir hedef patikasında olan enflasyondaki revizelerle ilgili konuştu Sayın Cumhurbaşkanı ve diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatları biz dahil bizim gibi olan birçok ülkeyi zorlayacak. Çünkü 60 dolarlar seviyesinde olan petrolün ortalama 90-100 dolarlarda gezmesi zaten otomatikman buradan %50 bir petrol fiyatı artışını enflasyon programını zorlayacak bir etki olarak bizim hayatımıza maalesef sokuyor. Bunlar da revizeye getiriyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın şu ifadesi önemliydi. Diyor ki Cumhurbaşkanı, yatırım, üretim ve ihracatı önceleyen programda değişiklik yok. Enflasyon mücadelemizi öncelememizde de bir değişiklik yok. Enflasyondaki kesintisiz 2,5 yıldır süren düşüş devam ediyor. Ama revizeler de dünya konjonktürüyle alakalı. İran Savaşı ile alakalı, işte yine kuzeyimizdeki Ukrayna Savaşı ile alakalı. Bu arada tabii herkesin merakla beklediği enflasyon dediğimiz zaman kira fiyatlarını da etkileme potansiyeli olacak. Kiralık sosyal konutlarla ilgili Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı ve dedi ki İstanbul'da 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konut yapılacak. 14 Eylül'de başvurular, Ekim ayında kura çekilecek. Piyasa rayicinin altında kiraya verilecek. Bu da gerçekten son zamanlarda çok konuştuğumuz kira enflasyonunu dizginlemek için atılmış bir adım olarak görülüyor. Ve ben piyasayı bir miktar regüle etme amacı taşıdığını düşünüyorum. İkinci sorunuz Mahpeyker Hanım.
9: Evet.
7: MHP lideri Sayın Bahçeli'nin seçim sistemi değiştirilmeli. Yeni anayasa yapılmalı ve bu yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ruhuna uygun olarak vücuda getirilmeli sözlerinin elbette Ankara'da çok ciddi anlamda konuşulduğunu, seçim sistemiyle ilgili bir düzenleme yapılacaksa, bu konuda bir mutabakat sağlanacaksa da hepimizin çok iyi bildiği gibi böylesi düzenlemeler seçime bir yıl kala yapılması, en geç bir yıl kala yapılmalı. Yani şöyle söylemem gerekiyor, bir yıl kaldıktan sonra seçime, yapılacak bir seçime düzenlemeler etki etmiyor. Bu nedenle ben bu tarz bir düzenleme yapılacaksa seçim tarihinin de ona göre ayarlanmasının muhtemel olduğu kanaatindeyim. Bir yandan da şunu söyleyelim, yani seçim sistemi değişikliği konusunda şu anda Ankara'da tam bir mutabakat yok, onu söyleyelim. Ama Sayın Bahçeli'nin eleştirileri, endişeleri, siyasi partiler yasası ve seçim sistemi konusundaki eleştirilerinin cari olduğunu, her dönemde konuşulduğunu ve haklı olarak da bir yankı bulduğunu da vurgulamak lazım. Bu konu herhalde seçim satım haline girene kadar gündemimizde olacak. Bir yandan da tabii yeni anayasa konusu. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referandumla getirilmesinin ardından yeni bir anayasayla bu sistemin temel bazı unsurlarının da sisteme dahil edilmesi konusunda bir mutabakat sağlanmasıyla ilgili bence Cumhur İttifakı'nda bir içeride bir fikir birliği var. Onu söylemek zorundayım. Onu söylemek istiyorum. Bir yandan da bu konuda açıkçası diğer partilerin ön yargısız masaya oturması gibi bir durum ortaya çıkar mı? Ben şu anda öyle bir tablo görünmüyor belki ama olabileceğini düşünüyorum. Evet. Olabileceğini düşünüyorum. Bu da biraz terörsüz Türkiye projesindeki olumlu havayla ilgili. Evet.
10: Ercan Bey, ekonominin de gündemine bakmak istiyoruz. Önümüzdeki 3 yılı kapsayan orta vadeli ekonomi programı açıklandı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini de 12 puan yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre 2026 yılı sonu enflasyon tahmini %16'dan %28,4'e yükseldi. Enflasyonun 2027'de %21'e, 2028'de %13,5'e ve 2029'da %9'a gerilemesi beklendiği belirtildi. Başkentte ekonomi çevrelerinde yeni program nasıl değerlendiriliyor diye soralım ve tamamlayalım.
7: Tabii. Bahattin Hanım, şöyle revizyon bekleniyordu. Revizyonun neden beklendiği konusunda da zannediyorum kafalarda bir soru işareti yok. İran Savaşı ve İran Savaşı'nda özellikle bu yılki gelişmeler petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi. Biz de petrol ihracatçısı, ithalatçısı bir ülkeyiz. Net ithalatçıyız. Yani %90'lara yakın bir ithalatımız var doğal durumlar gereği. Bu nedenle oradaki her bir dolarlık artış çok net bir şekilde cari açığımızı ve bütçemizi etkiliyor. Yani 10 dolarlık bir artış petrol fiyatlarında 4 milyar dolar civarında bir cari açığa yol açıyor. Ortalama artışında 40 dolar civarında olduğunu dinleyicilerimize hatırlatmak lazım. 16-20 milyar dolar arasında ek bir cari açığa mal olduğu için Hürmüz'ün kapanması bu nedenle bizim orta vadeli programda bazı revizeler yapmamız gerekiyor. Ukrayna-Rusya savaşında yaşananlar, tahıl koridorunun tıkanması, petrol arzı konusunda yine Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili olarak endişeler de bunları körükledi. Bunu da vurgulayalım. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce yaptığı değerlendirmeyi de hatırlatayım. Kabine toplantısı sonrasında dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, yatırım, üretim ve ihracatı önceleyen programımızda değişiklik yok. Enflasyonla mücadele patikasında da duruşumuz değişmedi. Ama bir miktar gecikmeler, revizyonlar bizim dışımızdaki faktörler nedeniyle gerçekleşiyor. Bunun bütün dünyada da gerçekleştiğini hatırlatalım. Sadece enflasyon değil, büyüme tahminleri de 2026'da %3.6'dan %3.3'e çekildi. Burada da bir güncelleme söz konusu oldu. Şunu vurgulamak gerekir ki bu yılın sonundaki gelecek yılki hedeflerimizi doğrudan etkileyecek faktörler maalesef dışsal faktörler. Bunlara da tam olarak hakim olamıyoruz. Ama bir miktar daha böyle iyimser düşünmeyi gerektirecek konu da 17 aydır kesintisiz olarak enflasyonda bir düşüş yaşanması. Ama bizim tabii hayalimizdeki o 2010'lu yıllarda elde ettiğimiz tek haneli enflasyon burada da görünen nokta 2029 yılı. Dileyelim dünyamız savaşsız bir dünya haline gelsin ve ekonomik hedefler de onun ardından gelecektir zaten. Bunu dinleyicilerimize de yeniden hatırlatmak ve paylaşmak için.
10: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz size.
7: İyi yayınlar, kolay gelsin efendim.
10: Sağ olun sevgili dinleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri konuğumuz gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
11: Reklamlar. Serkan.
12: Efendim abi.
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara, Empara, bankanın güzeli.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından...

0: öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiye.finans.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine ilişkin sıcak gelişmeleri yakından takip etmeye ve konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Mahfuk Hanım, yayınlar diliyorum, saygılar, kolay gelsin.
5: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sıcak geçen yaz mevsimi boyunca ülkemizde ve bölgemizde diplomasi trafiği oldukça yoğun ve hareketliydi. NATO zirvesine Ankara ev sahipliği yapmıştı. Hemen ardından Mekke Savunma İttifakı imza altına alındı. Kısa süre önce de Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesini takip ettik. Dünya ülkemizin güneyinde ve kuzeyinde yaşanmakta olan iki büyük savaşın neden olduğu krizlerle mücadele ediyor. Türkiye'de krizlere çözüm arama adına diplomasi kanallarını açık tutma gayretini her daim sürdürüyor. Fakat henüz krizleri aşma, savaşları bitirme adına etkili adımlar atılmış değil. O halde size sormak isteriz. Sizin izlenimlerinize göre dünya nasıl bir süreçten geçiyor ve bu sürecin olası sonuçlarına ilişkin öngörüleriniz neler?
6: Teşekkürler. Şimdi dünyayı bir ev olarak kabul edersek eğer, bir bina, herkesin kendi odasının olduğu ama ortak bir binada yaşamı sürdürdüğü, devletleri de öyle düşünelim.
5: Evet.
6: Binanın temelleri çatır duyuyor. Binanın temellerinde ciddi sorun var. Çünkü bir, kuruluşuyla ilgili, binanın mimarisiyle ilgili bazı sorunlar var. İki, tektonik dalgalanmalar, işte bizim jeopolitik fay hattındaki kırılmalar dediğimiz alanlar ciddi hareket halinde. Plakalar çok ciddi sarsılıyor çünkü binanın temeli ve binanın yapısıyla ilgili çok ciddi sorunlar var. Şimdi sizin belirttiğiniz teknik anlamdaki hem Ukrayna Savaşı ve güneyde de İran meselesi, Hürmüz Boğazı meselesi, tabii bunun bir Orta Doğu'nun o kadim sorunları olan işte İsrail meselesini ortaya çıkarttığı Gazze, Batı Şeria ve Kudüs meseleleri var. Bunun ötesinde bir Doğu Akdeniz meselesi var. Bizim hani tarihte ifade etmeye çalıştığımız Biladül Şam denen bir yapı var, Kıbrıs'ı içerisine alan. Bugün teknik anlamda İran bir kısmı, Suriye, Türkiye'nin güney bölgesi, aşağı doğru Filistin, İsrail, bir alan var. O Biladül Şam denen eski bir alan var. Şimdi o alanda çok ciddi çatırdılar var, çok ciddi yapısal dönüşümler var. Tabii teknik anlamda bu diplomasinin Türkiye'ye yüklediği bir sorumluluk var, bir yükümlülük var. Yani Türkiye hem coğrafi anlamda hem kadim geçmişinden dolayı istemese dahi bu çatırtıların, bu plaka kaymalarının üzerinde olmak zorunda. Başka coğrafyaya da taşınamayacağımıza göre. Şimdi bu çerçeve içerisinde Türkiye'de özellikle çatışmalardan ve sorunlardan azade bir alan yaratma çabası Türkiye'nin çok uzun zamandır, Cumhuriyet'ten önce de böyleydi, bir çabası olarak ortaya çıktı. Ama dediğiniz gibi bunu tek başına yapabilme imkan ve kabiliyeti hiçbir ülkede yok. Dolayısıyla Türkiye'de de yok. Yani ne Amerika, ne Çin, ne Rusya bir sistemi tek başına dizayn etme kapasitesine sahip. Bu kapasite üzerinden okumaya çalıştığımız zaman teknik anlamda Türkiye öncelikle kendi alanı ile ilgili, kendi milli çıkarları ile ilgili olan yakın coğrafyasında bir alanı oluşturmaya çalışıyor, bir güvenlik alanını oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bunu hani teknik anlamda denizler üzerinde baktığımız zaman farklı bir coğrafya üzerinden görüyoruz. Mesela geçen, değerli dinleyiciler, hatırlatmak gerekir belki, geçen hafta itibariyle Estonya'da bir drone'la ilgili süreçte orada Baltık Görev Gücü'nde, Hava Gücü'nde faaliyet gösteren Türk F-16'ları önleme görevi için alarmla kalktılar. Yani uçuşa geçtiler. Şimdi Baltık'tan aşağı doğru indiğimizde Ege Denizi, Doğu Akdeniz Havzası teknik anlamda baktığımızda geçen hafta Somali'de korsanların kaçırdığı bir Türk gemisine, evet, Türk kuvvetlerinin operasyonu da vardı. Yani Baltıklardan Afrika boynuzuna kadar olan alan içerisinde, bu aksı düşündüğümüz zaman çok muazzam bir aksı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri faaliyet gösteriyor. Şimdi bunun tabii ki yani çok büyük bir güçle, bir Amerika'yla ya da başka bir ülkeyle kıyaslamak ama söylemiyorum ama Anadolu coğrafyasının yükümlülüğü Baltıklardan Afrika boynuzuna kadar uzanıyor. Sizin ifade ettiğiniz Mekke Savunma Paktı'nın oluşturduğu İslamabad hattını koyduğumuz zaman aksın doğu batı alanı ortaya çıkıyor. Örneğin Lavrov'un son demecinde ifade ettiği bir yapı var. Biliyorsunuz bu Mekke Paktı'na Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Sayın Sinan da ifade etti. Katılım açık, yani teknik anlamda bölge ülkeleri katılabiliyorlar buna. Öyle bir ibare var. Evet. Şimdi Lavrov diyor ki İran bu işe girerse diyor Mısır ve Cezayir de bu işin içerisinde olmalı diyor. Çünkü İran meselesinde Rusya'nın öngördüğü planlamayla ilgili bir alan oluştu diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mekke Paktı konuşulurken çok dar bir alanda biz ilk böyle bir intiba edilmiştik. Ama İslamabad'dan Cezayir'e dediğimiz alan birdenbire karşınıza Akdeniz Havzası'nın güney bölgesinde neredeyse Avrupa'yla yapışık bir coğrafya üzerinden, Akdeniz üzerinden bir komşuluk gelişiyor. Şimdi eğer büyük güçler de bu Mekke ittifakına farklı gözle bakmaya başladılarsa bu diplomasinin, sizin ifade ettiğiniz diplomasinin yarattığı alan içerisinde Ankara'nın, yani bir pergel gibi düşünmek gerekir. Pergelin bir ayağı çok ciddi bir hat çiziyor bu anlamda. Dolayısıyla diplomasinin oluşturduğu o hareket serbestliğini Türkiye, işte biraz önce ifade etmeye çalıştım, o geniş coğrafya üzerinde yürüttüğü askeri hareketlilik, operasyonel kapasitesi ve imkanıyla bir alan oluşturmaya çalışıyor. Haklı olarak oluşturmaya çalışıyor. Bu süre içerisinde Türkiye'nin işte yakından başlayarak, örneğin hemen güneyindeki Suriye'den, hemen onun altında Lübnan'a ve alta doğru o kadim problemlerin olduğu Filistin yapısı, İsrail yapısına geçtiğimizde o kor yapının içerisinde dahi çok farklı bir basınç alanı oluşuyor. Jeopolitik çatışmaların bir düdüklü tencere gibi basınç alanlarının çok yoğun olduğu bir alan var. Dolayısıyla hani programlarınızda zaman zaman ifade etmeye çalışıyorum. Ankara'da bu işle mesleki anlamda uğraşan Türk bürokrasisinin, iç ve dış bürokrasisinin hakikaten 24 saati yetmiyor, evet, gibi geliyor benim anlayabildiğim.
5: Hocam aslında çok sorumuz var, süremiz de artık kısıtlı. Peki bu ortamda devam etmekte olan ABD-İsrail-İran savaşının hangi yöne evrildiğine ilişkin gözleminiz nedir hocam? Yakın

0: zamanda savaşı noktalayacak gelişmelere tanık olma şansını yakalayacağımızı öngörmekte misiniz?
1: Ben anlayabildiğim kadarıyla böyle bir öngörüde bulmak hakikaten çok zor ve galiba mümkün değil. Negatif bir gelişme var. Bugünkü İran yetkililerinin ifadesi, Amerika'nın her gemi saldırısına karşılık ben de bir İran gemisine saldıracağım stratejisini bambaşka boyuta taşıdıkları ifade ediliyor.

0: açılmayla ilgili bir alan yaratmıyor. Birbiriyle beraber yani hem Washington hem Tahran bir merdiven tırmanma stratejisiyle alanı çok daha kuvvetli hale getiriyorlar. Çatışmaya açık bir alan olarak kullanıyorlar. Tırmanma devam edecek yakın dönemde gözükmüyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Bir uzlaşı gözükmüyor. Çünkü Amerika buradan maddi çıkar anlamında ciddi bir alan oluşturmuş gözüküyor bu uluslararası evet. enerji piyasaları evet. üzerinden. Ama İran burada konteyn edilebilir mi? Belli bir alana sıkıştırılabilir mi? O da çok zor gözüküyor. Çünkü arkasında Rusya ve Çin var. Çok kompleks bir süreç. O basınç noktaları sürekli kaynıyor anlayabildiğim kadarıyla.
1: Evet. Hocam Hürmüz Boğazı'na odaklanmış olarak halen devam etmekte olan ABD-İsrail-İran savaşını takip eden uzmanlara göre ABD Başkanı Trump'ın yeni bir plan üzerinde çalıştığı bilgisini dile getiriyorlar. Buna göre Trump savaş sonunda İran'ın çevrelendiği ve İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleştiği yeni bir bölge inşa etmek istiyor. Yine sizin gözleminize göre İran'ın yalnızlaştırıldığı ve Gazze'de soykırım gerçekleştiren halen Lübnan'ı ve Suriye'yi hedefe koymaktan geri kalmayan bir İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşmesini beklemek ne kadar gerçekçi olur? Yine buna bağlı olarak Trump'ın ikinci başkanlık döneminde bölge üzerinde sonu savaşla belirlenecek bir süreci hayata geçirmesinin motivasyonu nedir?
0: Şimdi tabii çok teknik sorular bunlar. Yani gerçekten güzel sorular. Bu İsrail'den başlamak gerekir. İsrail'in teknik anlamda daimi savaş strateji çerçevesinde bu alanı boş bırakmayacağı anlaşılıyor. Yani bu yayılmacı ve çatışmacı politikası devam edecek. Hatta en son bugün ifade edildi. İsrail hükümetinin, Netanyahu'nun da bu içerisinde bulunduğu karar mekanizması içerisinde Filistin yönetimine bir toplu savaş halinde Filistin yönetiminde görev alan bütün üst düzey yöneticilerinin öldürülmesiyle ilgili bir plan onaylanmış. Şimdi böyle bir süreç içerisine baktığımız zaman İsrail'in durdurulamazlığının nasıl olabileceği sorusu ortaya çıkıyor. Bu bizim muhtemelen Amerika'nın işte bu dizayniyle ilgili Barak David'in açıklamaları var. Axios'ta yazıyor bunları. Nasıl bir İran sonrası, savaş sonrası bir düzen istiyor. Galiba bu İbrahim Anlaşmalı'nın ikinci versiyonunun nasıl olacağıyla ilgili bir tartışma süreci var Washington'da. Ama bölge ülkelerinin bunu kolaylıkla kabul etmeyeceği çok açık. Birinci İbrahim Anlaşmaları sonrası süreç içerisinde Riyad ve Ankara'nın İsrail üzerinden bölgede uzlaşıya yönelik bir politikası vardı. Ama bu 7 Ekim saldırıları arkasından İsrail'in soykırıma varan Filistin süreci bambaşka bir alana getirdi. Çabuk unutulabilir mi? Çok zannetmiyorum. Unutulabilir çünkü uluslararası ilişkilerde çok farklı süreçler devreye girebilir. Ama bu çok kolay unutulacak bir şey değil. Bu Filistin meselesinin uluslararası camiada yarattığı bir etki de var. Ama yarına ne olabilir?
1: Evet.
0: Saldırılar devam edecek. Lübnan ve Suriye'yi bırakmıyor bu anlamda İsrail. Yakın dönemde burada da bir umut ışığı ya da tünelin ucunda bir ışık çok gözükmüyor anlayabildiğim kadarıyla.
1: Evet. Hocam son olarak 1-2 dakikamız var. Pakistan, Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın hemen ardından İsrail ve Yunanistan arasında Aşil Kalkanı adı verilen bir savunma anlaşması imzalandığını gördük. Bu ülkeler attıkları imzayla Mekke Anlaşması'na mı yanıt vermekteler? Yorumunuz nedir? Yapılan bu anlaşma bölge barışına katkı sağlar mı? Yoksa yayılmacı İsrail'in yeni bir oyun planıyla mı karşı karşıyayız?
0: Galiba burada yani İsrail'in süreci bu Doğu Akdeniz meselesinden biraz daha farklı bir alana doğru kayıyor. Bu hava savunmasıyla ilgili Türkiye'nin batısında Ege Denizi üzerinde içerisinde Kıbrıs'ı da alan bir yay üzerinden Anadolu'nun bir silahlı bir süreç içerisinde bölge dışı bir güç tarafından NATO ya da başka bir ülke değil ama İsrail üzerinden Atina'nın yürüttüğü süreç teknik anlamda bu Mekke ile ilgili olan süreçte İsrail'in kendisini tehdit olarak algıladığı bir yapıya benzer bir şekilde cevap vermesiyle belki de okumak gerekiyor. Ama teknik olarak şunu söylemek gerekir. Mekke Paktı'nın tabii biz bilemiyoruz yani daha henüz maddeler açıklanmadı bir süreç içerisinde olduğu anlaşılıyor.
1: Evet.
0: İsrail'in şöyle bir yeteneği vardır bu işlerde hızlı hareket edebiliyor ve hemen hatırlayacaksınız geçen hafta 3.6 milyar dolarlık bir silah satış anlaşmasıyla ilgili de Atina ile bir başka bir alana geçti. Atina bunun hemen arkasında Mitsotakis hafta sonu açıklama yaptı. bir bu silahla

0: silahları, işte F-16'ları ve F-35'leri kastediyor. Biz bu silahları kullanmak için alıyoruz dedi. Bu da hafta sonu benim açımdan önemli konulardan bir tanesi. Atina'nın mevcut silah yapısı ile ilgili olan süreçte önleyici bir saldırı ile ilgili doktrine sarıldığı ile ilgili bir süreç var. Tabii bu da arkasını İsrail'in savunma sanayisini ve askeri gücünü en azından know-how teknik anlamda almış bir Atina'nın daha iştahlı bir süreç izleyeceğine dair bir emare olarak ben onun notlarım arasına aldım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye'nin 360 derece coğrafyası içerisinde ciddi bir fay hattı kırılması var ve buradaki basınç noktaları da hakikaten çok hızlı, yani sizin tabiri kullanayım izninizle, o sıcak yazın etkileri galiba bu kışta devam edecek.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben
1: ağzınıza sağlık.
0: Ediyorum.
1: İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar, saygılar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
7: Seviyorsan seni çok.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
14: Selam, ben Piraye.
15: Ben de Rutkay.
14: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
16: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
17: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Gün Ötesi Yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Detayları konuşacağız. Bu bölümde konuğumuz uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.

0: Selamlar, hoş bulduk.
1: Özellikle birinci sınıfa ve ortaokula yeni başlayan öğrenciler açısından okula uyum döneminde en sık karşılaşılan güçlükler nelerdir? Okulların açılmasıyla birlikte çocukların yeniden okul düzenine dönmesi neden bazı çocuklar için daha zor olabiliyor? Başlangıç sürecinde neleri normal karşılamalıyız?
0: Öyle, birinci sınıflardan başlayalım. Birinci sınıfa başlayan çocuk için her ne kadar daha önceden ana sınıfına ya da anaokulundaki bazı kademelere gitse de aslında hayatında çok büyük bir değişim. Çünkü evden çıkıyor, anne babadan komple ayrılıyor. Yani o kapının önünde beklemeler yok denecek kadar azalıyor. Yeni yetişkinlerle, yeni arkadaşlarla karşılaşıyor. Ve artık belli kurallar var. Sıra var, masa var, tahtalar var. Dolayısıyla bu nedenle ilk günlerde ayrılık kaygısı görülebilir. Yani bu tamamen okula uyum problemi değil. Aynı zamanda anne babadan ya da o çocuksu, o daha bebeksi düzenden bir ayrılma kaygısı da olabilir. Ortaokula başlayan çocukta durum biraz daha farklı. Artık o küçük çocuk olmaktan çıkıp abi abla dediğimiz yaşlar vardır ya, oralara geçiyor. Evet. Daha karmaşık bir sosyal dünyanın içine giriyor. Hem ders sayısı artıyor, hem branş öğretmenleri artıyor. Dolayısıyla öğretmenler değişiyor. Bir beklenti artık oluşuyor. Yani annede notlar önemli değildi ama artık önemli. Akademik beklentiler yükseliyor. Akran ilişkileri daha da önemli hale geliyor. Gruplaşmalar, karşı cins tanımalar vesaire. Dolayısıyla burada yetişkinlerin yaptığı çok da böyle hani kaygılı bir hal olmaması gerekiyor. Ama onların kaygısını küçümsememeleri lazım. Yani anne babada kaygı olmaması lazım. Çocuğun kaygısını küçümsememeleri lazım. Yani ne var burada işte? Herkes okula gidiyor. Değil de zamanla çocuğun kaygısının geçeceğini anlamaları lazım. Ama bir de o okul düzenine dönmeyle alakalı bahsedelim. Aslında okula dönüş sadece böyle çantayı hazırlayıp sabah yeniden erken kalkmak değil. Sadece bundan ibaret değil.
1: Evet.
0: Çocuğun bütün günlük rutini değişiyor. Evet. Yani saatte daha geç yatıyor, daha geç kalkıyor. İşte ekran başında daha fazla zaman geçiriyor. Daha serbest bir gün belki de. Daha serbest bir düzen. Bir anda saatler gelmeye başlıyor. Kurallar yine başlıyor. Sorumluluklar başlıyor. Dolayısıyla orası bir yandan da sadece akademik bir ortam değil. Az önce dediğimiz gibi sosyal ilişkiler var. Akran ilişkileri var. Yetişkinlerle ilişki var. Beklentiler var. Çocuğun da beklentisi var. Ebeveynin ve öğretmenlerin de çocuktan beklentisi var. Dolayısıyla daha karmaşık bir düzene giriyor. Biraz huzursuz olabilirler ama endişe etmemekte fayda var.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii Mehmet Bey, tam da burada sormak istiyorum. Tatil boyunca değişen uyku ve günlük yaşam düzeninin okul başladığında çocuklar üzerindeki etkisi ne oluyor? Aileler özellikle nasıl bir geçiş yapmalı?
0: Uyku konusu çok önemli. Yetişkinlerde de önemli ama çocuklarda daha önemli. Çünkü uyku sadece çocuğun böyle sabah kolay kalkmasını sağlamıyor. Uyku aynı zamanda herkeste, yetişkinde de olduğu gibi ama çocukta bir nebze daha fazla. Hem dikkate etki ediyor, hem öğrenmeye, hem duyguyu ve dürtüyü kontrol etmeye, onu düzenlemeye de doğrudan etki ediyor. Dolayısıyla tatil döneminde o gece geç yatmaya alışmış bir çocuğu okulun ilk günleri ya da ilk günü birdenbire erken yatırmaya çalışmak çok da işe yaramayabilir. Daha böyle tedirici bir halde olursa, ki uyum haftası zaten tam olarak bunun için var.
1: Evet.
0: Doğru olan o okul başlamadan birkaç gün öncesiydi. Ama çok da geç kalmış değiller. Yavaş yavaş böyle tedirici bir şekilde, yani 12 olanı 11'e, 11 olanı 10'a çekmekte fayda var. Akşam özellikle, akşam ve gece diyelim, ekran kullanımını azaltmaları gerekiyor ki yatmadan önce daha sakin bir rutinleri oluşsun. Yani böyle çok geçişli, çok renkli, çok sesli bir geçiş değil de daha sakin, daha sekineti yüksek bir şekilde bir geçiş olsun diye. Burada tabii ki ailelerin de model olması lazım. Yani o uzun uzun izledikleri platformlardan diziler veya televizyondan dizileri, programları bırakmaları, onların da telefonları, tabletleri bırakmaları, hadi artık uyku vakti demeleri, o geçişi daha da kolaylaştıracaktır. Yoksa çok ikna edici olmuyor yani. Her zaman olduğu gibi çocuklar herkesimizi takip ediyor.
1: Evet. Mehmet Bey, bazı çocuklar tabii, pardon, bu önemli tabii, uyku sorunu. Bazı çocuklar okula büyük bir heyecanla giderken bazıları okula gitmek istemiyorum diyebiliyor. Böyle bir durumda ebeveynler nasıl davranmalı?
0: Yani çok böyle ikna yoluna, yani manipüle etme yoluna başvurmamaları lazım. Yani neden gitmek istemiyor diye bir bakmaları lazım. Şimdi bir kere koşa koşa gitmezler ilk günler. Bunu bilmek lazım. Ama zaman içerisinde olmaya başlayacaktır. Dediğim gibi ebeveyn çok kaygılı olursa, çok gergin ya da öfkeli olursa, benim de işim gücüm var, seninle mi uğraşacağım gibi sürekli ilavelerde bulunursa tabii ki çocuğun gerginliği, kaygısı artacaktır. Fakat şimdi o az önce söyledim ya, hani ikna etmek değil de neden gitmek istemiyor? Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Yani bir çocuk uykusunu alamadığı için mi gitmek istemiyor? Bir başka çocuk, yani öğretmeninden çekiniyor olabilir ya da bir diğeri arkadaşından minik de olsa, büyük de olsa bir zorbalık görüyordur.

0: o zorbalık uygulanan kişiden kişiye değişebilir tesiri.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla sorun yaşıyor olabilir veya o güne kadar örneğin ilkokulda gerçekten başarılıdır, ortaokulda birdenbire branş öğretmenleriyle karşılaşacaktır. Matematik daha detaylı olacaktır, fen bilgisi daha detaylı olacaktır. Hayat bilgisi diye bir ders çıkacaktır, sosyal bilgiler girecektir devreye. Dolayısıyla başarısız olmaktan da korkuyor olabilir. O yüzden hani sormak lazım, sen niye gitmek istemiyorsun? Yani seni zorlayan bir şey mi oldu? İşte sabahları seni zorlayan bir durum mu var? Arkadaşlarınla ilgili bir problem oldu? Ama konuşturmak lazım. Yani bazı ebeveynler çocuğun üçüncü cümlesinde hemen nasihat etmeye başlıyorlar.
1: Evet.
0: İlkinde bulunmaya başlıyorlar. Hayır, bir dinleyelim. Dinledikten sonra okulla ilgili bir problemse müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri zaten bunları dinlemek için var aynı zamanda.
1: Evet.
0: Onlarla görüşebilirler.
1: Tam da burada aslında şunu sormak istiyoruz size. Okula dönüş yalnızca öğrencinin değil tabii, öğretmenin ve okulun da yeniden bir tabii düzen kurması anlamına geliyor. Öğretmenlerin bu süreçte çocuklara yaklaşımında özellikle nelere dikkat etmesi gerekiyor Mehmet Bey?
0: Valla Mahpeyken Hanım, az önce ben sosyal medyada paylaştığım zaman bir arkadaşım keşke sadece bize yönelik yapsaydınız dedi, bir eğitimci arkadaşım.
1: Evet.
0: Evet, doğru, gerçekten onlar da zorlanıyorlar. Yani o ilk haftalarda yaptıkları şey aslında yalnızca ders anlatmak değil. Yani onlar sınıfın psikolojik iklimini de oluşturuyorlar. Sosyopsikolojik olarak bir fotoğrafını da çekiyorlar. Yani hangi kültürel sınıftan, hangi ekonomik sınıftan, hangi işte ebeveynini kaybetmiş çocuk var mı? Kaç kardeşler? Dolayısıyla her çocuk okula aynı duyguyla gelmiyor, aynı durumla da gelmiyor. Kimisi çok heyecanlı, kimisi kaygılı, kimisi çekingen, kimisi tatilden ayrıldığı için mutsuz olabiliyor. Bu nedenle hani sınıf kurallarımız bunlar, ders programımız şu değil de,
1: evet,
0: biraz daha birbirini tanımaya, sınıf içerisinde güvenli bir iletişim kurmaya, o aidiyet duygusunun oluşmasına zaman ayırmaları çok önemli. Bu çok değerli. Özellikle çekingen çocukları kaybetmemek gerekiyor. Onların görünür olmasını sağlamak lazım. Hani sürekli konuşan çocuklar vardır. Ama tamam, onlara söz hakkı vermek lazım ama diğerlerinin de alanını kaplamasına çok izin vermemek lazım. Dolayısıyla o sınıf yönetimine çok katı disiplinlerle değil de yine bir düzen olsun tabii ki. Ama evet, çocuğun kendisini sınıfın değerli bir üyesi olarak hissetmesini sağlamamaları gerekiyor.
1: Evet. Mehmet Bey, çocukların, buyurun, arkadaş ilişkileri de tabii okulun başlamasıyla birlikte yeniden şekilleniyor. Arkadaş edinememe, dışlanma, gruplaşma ya da akran çatışmaları yaşayan bir çocuk olduğunda aile ne zaman devreye girmeli?
0: Şimdi her arkadaş tartışmasını çocukta şunu sağlamamak lazım. Kimle tartışırsan tartış, benim yanıma gel. Mutlaka benim haberim olsun. Bu genelde bu çağın ebeveyni, 80 kuşağın kuşağında doğmuş ve şimdi ebeveyn olmuş ya da 90 kuşağında doğmuş şimdi ebeveyn olmuş ebeveynlerde çok ciddi bir sıkıntı bu. Bu bir güven ilişkisi değildir.
1: Evet.
0: Aşırı derecede bir bağımlılık kompleksidir. Refleksidir hatta. Dolayısıyla biraz bekleyelim, o çocukların sosyal becerileri biraz gelişsin. Bazı küçük çatışmaları kendi başlarına çözmeyi öğrensinler. Ama burada önemli bir ayrım var. Mesela bugün bir arkadaşımla tartıştım dedik, böyle dinledik hafiften. Hayatın doğal bir parçası mı? Ya da gerçekten şiddet mi uygulanmış? Ciddi bir şekilde mi dışlanıyor? Veya yalnız mı bırakılmış? Bu zaten ilk haftalarda ortaya çıkar. Sonra da ortaya çıkabilir ama tehdit varsa, zorbalık varsa, ismiyle, cinsiyle, cinsiyetiyle alakalı dalga geçmek, alay etmek varsa aile, evet, tabii ki orada devreye girmeli.
1: Evet. Mehmet Bey, peki ergenlik dönemindeki öğrenciler için okula dönüş biraz daha farklı mı dersiniz?
0: Şöyle, orada ailelerin işi biraz kenarda duruyor ama tam bitmiyor. Sadece biçim değiştiriyor. Küçük çocukta ebeveyn daha çok yönlendirici olabiliyor da ergenlikte yönlendirmekten çok böyle eşlik etmekte fayda var. Yani hatırlatmalar, işte ders çalıştın mı tamamen bu şekilde direkt olarak kontrol haline değil de ama artık büyüdü, ne yaparsa yapsın demek de doğru değil. Yani ara ara hani telefonunu bırakırsan iyi olur, hadi hep beraber telefonu bırakalım gibi.
1: Hı hı.
0: O ergenin hala, çünkü yetişkin rehberliğine ihtiyacı var, yani görmesi lazım. Çünkü kendi aralarındaki bu konuşmaları biliyorum, bana söyleyen babam ne yapıyor diyor mesela çocuk diğer arkadaşına. Dolayısıyla önce o örnekliği, modelliği ilkokuldaki gibi direkt değil de daha böyle göstermeci bir şekilde, daha dolaylı,
1: evet,
0: hatta ona saygılı bir biçimde vermekte fayda var. Mesela hani bugün ders çalıştın mı değil de bugün kaç saat ders çalışmayı düşünüyorsun ya da kaç saat ders çalıştın gibi, hani daha böyle açılımlı bir şekilde sorarsak daha iyi olacak bir iletişim.
1: Evet. Mehmet Bey, okula dönüş döneminde çocuklarda işte karın ağrısı,

0: baş ağrısı, isteksizlik, öfke, ağlama ya da içe kapanma gibi davranışlar görülebiliyor. Bunların hangileri geçici bir uyum tepkisi, hangileri daha yakından takip edilmesi gereken işaretler?
1: Öyle Mahpeyker Hanım, ben kaygılıyım diyor aslında çocuk. Ya da üzgünüm diyor, tedirginim diyor, korkuyorum diyor aslında. Yani o isteksizlik, o öfke, o ağlama ya da dediğiniz gibi içe kapanma, bazen karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, işte uykudan kalkmama gibi stres de aslında çoğu bunların ilişkili. Evet. Fakat şöyle de bakmakta fayda var. Yani her fiziksel belirti illa psikolojik olarak olacak diye bir kaydı da yok. Önce bir hani baktık, 3-4 gün devam ediyor. Bir tıbbi değerlendirme alalım. Hatta bu değerlendirmeyi çocuğun yanında alalım. Bizzat çocuk da duysun. Baktık ki eğer fiziksel bir şey değilmiş, o zaman demek ki hani bir durumdan etkilenme hali var.
0: Evet.
1: Sabahları zorlanıyordu dediğiniz gibi. O bir müddet sonra geçecektir zaten.
0: Son saniyelerdeyiz. Tamam. Mehmet Bey, şunu
1: tamam.
0: Sorayım da
1: buyurun,
0: son olarak
1: buyurun.
0: Hem öğrenciler hem aileler açısından düşündüğümüzde okulun ilk haftalarını daha sağlıklı geçirmek için şunu mutlaka yapın ve şunu kesinlikle yapmayın diyeceğiniz mesajlarınız neler olur?
1: Ya rutinlere sadık kalsınlar. Uyku, beslenme, hazırlanma, ders çalışma saatleri gibi bunlara mutlaka riayet etsinler. İkincisi, böyle okul deneyimiyle alakalı sürekli olarak konuşmamaya gayret etsinler. Yani bir bireydir, muhabbet edelim de desinler. Üçüncüsü, kıyaslama yapmasınlar. Dördüncüsü de bir zahmet örnek olsunlar. Yetişkinlerin ellerinde cep telefonu daha fazla, önce onlar bıraksın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
1: rica
0: sağlık.
1: Ederim. Ben teşekkür
0: Uzman
1: ederim.
0: Psikolojik danışman Mehmet Konuk konuğumuzdu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak. Teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Kabine terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın tesisi için çaba göstermesine kimsenin engel olamayacağını söyledi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ahbap Derneği soruşturmasında 47 kişi daha gözaltına alındı. Almanya'da aşırı sağ yükselişte. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 10 kişilik mürettebatının aranmasına devam ediliyor. Trendyol Süper Lig'de bu akşam 2 maç oynanacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın tesisi için çaba göstermesine kimsenin engel olamayacağını söyledi. Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz ifadesini kullanan Erdoğan, can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız diye konuştu.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Kimseye düşmanlık beslemiyoruz.

0: Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutunda vatandaşlarla buluşturulacağı müjdesini verdi. Erdoğan, kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonunda bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin de 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
0: Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli olan 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir kişinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğu belirlendi. Söz konusu FETÖ firarisinin Kozinoğlu rahatsızlandığında gardiyanların alarmı duymaması için radyonun sesini sonuna kadar açtığı belirlendi. 2011 yılında MİT'in Asya bölgesindeki operasyonlarının baş aktörlerinden olan Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla tutuklanarak Silivri cezaevine konulmuştu. Kozinoğlu'nun ilk duruşmaya çıkmadan kısa süre önce kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği açıklanmış, şüpheli ölüm iddiaları ile ilgili soruşturmada ise takipsizlik kararı verilmişti. Soruşturma dosyasının yeniden açılması talimatını veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını vurguladı, ulaşılabilecek her deliliğin izini sürüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayarak yasaların etrafında

0: toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Her alanda yasalarımızın etrafından dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı gereken önleyici tedbirleri aldık. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 76. oturumunda tutuksuz sanıklar arasında yer alan iş insanı Necmettin Şimşek savunma yaptı. Kendisine yöneltilen rüşvet suçunu kabul etmeyen Necmettin Şimşek, Ekrem İmamoğlu ve ekibinden şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmanın tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam ettiği belirtildi. Ekrem İmamoğlu dava kapsamında 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller çerçevesinde para transferi yapılan şirketlerde mercek altına alındı. İstanbul merkezli olarak 20 kentte düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 47'si gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Buna göre Ahbap Derneği'ne yönelik incelemelerde 6 Şubat'ta 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerin ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı belirlendi. Bu miktarın 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği saptandı. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığındaysa mal veya hizmet alımı bulunamadı. Deprem yardımlarının nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı, bazı yardımların da kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik verildiğinin tespit edildiği belirlendi. Derneğin Kocaeli'deki deposunda da 895 kullanılmamış çadırla portatif yatak, tekerlekli sandalye ve uyku tulumlarının bekletildiği tespit edildi. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkta çözüm arayışları sürüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Yasaklı bölge ilan edilecek alandan geçen gemilerse yaptırım listesine alınacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 petrol tankerini hedef aldı. İran'ın karşı saldırısında da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçak gemisiyle bir muhrip geminin vurulduğu duyuruldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Varlıklarımıza saldırırsanız siz de saldırıya uğrarsınız," dedi. Soykırımcı İsrail Gazze'deki ateşkesi sürekli ihlal ediyor, saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. İşgalci unsurlar Gazze'ye ablukaya da son vermiyor. Filistinliler birçok temel insani ihtiyaç gibi temiz suya da erişemiyor. Katliamcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlar düzenliyor, Filistinlilerin haklarını gasp ediyor. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. Katliamcı İsrail Lübnan'ın güneyinde ateşkesi yine ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırılan saldırılarda İsrail unsurları 3 katlı bir binayı hedef aldı. Nebatiye kentine bağlı Kef Rumman beldesine yapılan saldırılarda ikisi bebek, 11 kişi katledildi, 2 gazeteci de yaralandı. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 4.362 kişi yaşamını yitirdi. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Steve Witkoff ve Jared Kushner, Kiev'den önce de başkent Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. Kushner, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Ukrayna ile üçlü müzakere formatına dönmek istediğini vurguladı. Kushner, Başkan Trump'ın kendilerine yalnızca çatışmaları durdurma değil, uzun bir barış paketi hazırlama görevini de verdiğini belirtti.

0: etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, söz konusu temasların müzakere sürecini fiilen yeniden başlattığını ifade etti. Rusya'dan da ziyaretler konusunda barışa doğru atılan küçük bir adım açıklaması geldi. Moskova ile Kiev arasındaki diplomasi trafiği dikkat çekerken Rusya Karadeniz'de Ukrayna'ya ait yük gemisini vurdu. Geminin batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan askeri teçhizata taşıdığı öne sürüldü. Ukrayna'da da Rusya'daki Ryazan petrol rafinerisinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna saldırılarında Perm bölgesi ve Kursk kentiyle Tataristan'da hedef alındı. Almanya'da aşırı sağ yükselişte Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimini aşırı sağcı AfD kazandı. Almanya için Alternatif Partisi AfD 2021 yılındaki seçimde aldığı oyları ikiye katladı. Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birliği Partisi CDU %17,2 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti SPD %9,3 ile üçüncü, Yeşil %8,9'la dördüncü oldu. Seçim zaferi AfD'ye eyalette tek başına hükümet kurma olanağı vermiyor. Ülkedeki diğer büyük partiler de koalisyonu reddediyor. Almanya Başbakanı Merz, partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin yenilgisini kabul ederek reform çağrısı yaptı. Merz, AfD ile işbirliği olamayacağının altını çizerek anayasayı savunacak mekanizmalara işaret etti. Aşırı sağcı parti AfD'nin %43,8 oyla sandıktan birinci olarak çıkması Almanya'da özellikle göçmenler arasında tedirginliğe yol açtı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 10 kişilik mürettebatının aranmasına devam ediliyor. Enkazı 720 metre derinlikte tespit edilen geminin mürettebatına ulaşılabilmesi amacıyla arama kurtarma çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Geminin tespit edildiği alan arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV'la taranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarında kayıp 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kaybolan 14 yolcu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazanın ardından 267 kişiyle alabora olan gemideki 239 kişi kurtarılmıştı. Öte yandan 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazının çıkarılması söz konusu da tartışılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in enkazın çıkarılması konusunda İstanbul'da derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti bulunan özel şirketlerle görüşeceği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işlettiğini söyledi. Mustafa Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Kongresi'nin açılış töreninde AFAD çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlüyor dedi.
1: Bugün AFAD Teşkilatımızın 1200'ün üzerindeki deprem gözlem istasyonuyla Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işletmesi, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik kapasitesinin kamu güvenliğine dönüşmesinin somut bir göstergesidir. AFAD'ın çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlemesi, 10 ülke ve 5 uluslararası sismoloji merkeziyle veri paylaşması da bilimin sınırları aşan karakterini ortaya koymaktadır. Çünkü fay hatları pasaport taşımaz. Sismik dalgalar sınır kapılarında durmaz. Deprem bize insanlığın ortak kırılganlığını, bilim ise bu kırılganlık karşısında ortak bir akıl kurabileceğimizi gösteriyor. Deprem sınır tanımıyorsa bilim de sınır tanımamalıdır. Risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalıdır. Tehdit küreselse dayanışmamız da küresel olmalıdır.
0: Demiryolu seyahatlerinde bilet bulmak kolaylaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık yeni başlattığı boş yer takip butonu uygulamasıyla iptal ya da iade edilen biletleri anında yolcuya bildirecek. Boş yer takip butonu uygulamasıyla seyahat etmek istediği trene bilet bulamayan yolcular sistem üzerinden e-posta adreslerini kaydederek alarm kurabilecek. Yeni sistem dolu trenlerde yer açıldığında yolcuyu otomatik olarak uyaracak. Böyle Böylece yolcuların satış ekranını sürekli yenilemesine gerek kalmayacak. İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren sevilen oyuncu Serhat Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sanatçı dostları 80'ler dizisinin unutulmaz Ergun Pırak karakteriyle hafızalarda iz bırakan Serhat Kılıç'a gözyaşlarıyla veda etti. Törenin ardından Serhat Kılıç'ın cenazesi Ankara'ya uğurlandı. Sevilen oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi yarın öğle vakti Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Namazın ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın tesisi için çaba göstermesine kimsenin engel olamayacağını söyledi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ahbap Derneği soruşturmasında 47 kişi daha gözaltına alındı. Almanya'da aşırı sağ yükselişte. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 10 kişilik mürettebatının aranmasına devam ediliyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bu akşam oynanacak, 2 maçla tamamlanacak. Karşılaşmalarda Çaykur Rizespor, Corendon Alanya Sporu, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Galatasaray maçını yönetecek hakemi açıkladı. Mücadelede Norveçli hakem Eskas düdük çalacak. Çarşamba günü saat 22'de başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın perileri başkent Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 yenilerek organizasyona veda etti.
2: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Malatya 12, İstanbul ve Denizli 19, İzmir, Aydın, Mardin 21, Edirne, Bursa, Konya ve Rize 15, Kırklareli 14, Antalya 27, Adana 24, Hatay ve Şanlıurfa 22, Kastamonu ve Erzincan 9, Tokat 12, Kars 3, Ağrı 6, Erzurum 5, Elazığ 13 derece.
2: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları kesimi ilk 10 kilometresinde onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarımına devam ediyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ile 46. kilometreleri arasında asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Expertise.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. Çay makinesi deyince vatan. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantası ve okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Superfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Superfly? Bye.
4: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Anız nedir? Tarım yazarı Mine Ataman'a sorduk.
1: Anız toprak içinde kalan bitki kökü, mısır sapı, tarladaki ot ve biçilen ekinin tarlada kalan kısmına denir. Hasattan sonra kısa sürede toprağın hazırlığını yapabilmek, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek ve yabancı ot kontrolü yapabilmek için yasak olduğunu bildiğimiz halde yakma işlemine denir. Anız yangınları topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur, verimi düşürür. Çoğu zaman su ve rüzgar erozyonunu artırır, doğal dengenin bozularak zararlı böcek ve hastalıkların çoğalmasına neden olur. Orman yangınlarına neden olur, sis oluşumu sebebiyle trafik kazalarına da sebebiyet verir. Bağ ve bahçedeki ağaçların yanmasına neden olurken aynı zamanda da yabani hayvanların yuva ve yavrularının yanmasına da neden olur. Çoğu zaman tarım alet ve ekipmanlarının da yanmasına neden olurken haberleşme ile ilgili hatlarında zarar görmesine neden olur. Çoğu zaman çevredeki meraları da yok eder. Anız yangınlarına engel olmak

0: amacıyla biçer döverli hububat hasadı yapmak toprak yüzeyine yakın yerden yapılmalıdır. Diğer taraftan anız yanarken sadece bitkisel anlamda veya çevreye verdiği fiziksel zararın ötesinde tarihi kalıntıları da yok edebilir. Anızları yapmayıp aynı zamanda onları ahırlarda altlık olarak kullanabiliriz. Geri dönüşüme sokarak sanayide kağıt ve karton yapımında kullanabiliriz. Anız her yıl milyonlarca liralık zarara sebep olurken aynı zamanda da pek çok kazaya da sebebiyet vermekte.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 19'u 29 dakika geçiyor ve haftanın ilk spor servisi programına başladık. Programı sizler için Kemal Çat hazırlıyor. Tuna Şendil teknik yönetmenimiz ve ben Kerem Demircioğlu mikrofon başındayız. İlk spor servisi dedik haftanın. Bugün her zamankinden daha kısa bir yayınla karşınızda olacağız. Çünkü Süper Lig'in haftanın kapanış maçları bugün oynanacak saat 20'de. Şu anda dinlemekte olduğunuz TRT Radyo 1 frekanslarından canlı olarak yayınlanacak her zaman olduğu gibi. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor Alliance Spor maçları dönüşümlü olarak radyolarınızda olacak saat 20'den itibaren. Programımıza tüm ulusumuzu sevince boğan dünkü haberle başlayalım dilerseniz. A Milli Kadın Voleybol takımımız SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde güçlü rakibi dünyada bir numaralı takım İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Daniele Santarelli yönetiminde A Milli Kadın Voleybol takımımız 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak yeniden bir tarih yazdı. Biz de bu gururu bizlere yaşatan tüm sporcularımızı kutluyoruz. Uzun süredir dünya voleybolunda yaşattıkları bu dominasyonun da devamını diliyoruz. Milletler Kupası'nda kazanmışlardı, hatırlayacaksınız. Orada İtalya karşımıza çıkmamıştı çünkü Brezilya'ya elenmişlerdi. Biz Brezilya'yı ve Çin'e geçerek şampiyon olmuştuk. O da çok çok büyük bir başarıydı. Üstelik ülkemizde de değildi şampiyona. Hani ev sahibi avantajı desek buna, o da değil. Özellikle maçı izleyenler gerek salonda gerek televizyon ekran başında TRT 1 ekranında çok heyecanlı dakikalar geçirdik. Kaybettiğimiz setleri biraz farklı kaybetsek de ikinci ve dördüncü setleri gerçekten müthiş bir konsantrasyonla aldık, 2-2'ye götürdük. Özellikle final setinde hiçbir şans bırakmadık İtalyanlara, bir kere daha kutluyoruz. Şimdi futbolu konuşacağız elbette. Birazdan spor yazarı, spor yorumcusu Oğuz Oruç bizimle birlikte olacak. Ama bağlantımızı yapmadan önce ligde haftanın sonuçlarını şöyle bir hatırlayalım. Nasıl başlamıştı hafta? Başakşehir deplasmanına giden Galatasaray'ın 3-2 galibiyetiyle başlamıştı. Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'i ve aynı zamanda Lemina'yı da sakatlık nedeniyle kaybettiği maçtı. Zor da olsa kazanmasını bildi. Nuri Şahin ve Başakşehir birlikteliği ise sallantılı bir dönemden geçiyor artık. Bu maçta her ne kadar çok iyi oynasalar da yine de Galatasaray deplasmanda, gerçi İstanbul ne kadar delik asfalt sayıdır diyeceksiniz, 3 puanın sahibi oldu. Nuri Şahin de maç bittikten sonra maçın hakemi Halil Umut Meler'le bir diyalogundan dolayı kırmızı kart gördü. Eğer yanlış hatırlamıyorsam direkt kırmızı kart gördü. Herhalde raporunda belirtmiştir Halil Umut Meler bunun sebebini. Devam edelim sonuçlara. Erzurumspor 1, Konyaspor 0. Erzurumspor ve Konyaspor ligin kötü başlayan iki takımı Erzurum'da karşılaştılar ve Erzurumspor ilk galibiyetine ulaştı. Konyaspor'sa 4 maçını da kaybederek sezona gerçekten kötü bir giriş yaptı. Ve işte haftanın en önemli karşılaşmasıydı. Bir derbi, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Kadıköy'de oynandı. Gerçekten iki takım da formdaydı. Sezona erken başladılar çünkü Avrupa maçları, eleme maçları oynadılar. Her iki takım da amaçlarına ulaştı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Çok merak ediliyordu maçın nasıl gideceği. Otoritenin beklentisinin dışında biraz gelişti. Çünkü tabii ev sahibi olarak o kadar seyircinin önünde Fenerbahçe biraz daha avantajlı gözüküyordu. Fakat beklenen olmadı. Ya da her zaman söylenir ya, derbilerin aslında bir favorisi yoktur. Aksine favori olmayanlar da kaybedebilir diye. Rakibini kendi evinde gerçekten sürkülese eden diyebiliriz. Vincenzo Italiano ve öğrencileri bu galibiyette büyük moral buldu. Çok da iyi oynadı Beşiktaş. Fenerbahçe'de ise takım planlaması ve özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri, hatta yapılan transferlerin doğruluğu ya da yanlışlığı, ki konumuzla da konuşacağız bunu ilerleyen dakikalarda, tartışma yarattı. Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2. Ligin flash ekiplerinden Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanda 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen geri döndü ve 1 puanı cebine koydu. Çorum ligin yeni ekibi futbol kulübü ilk hafta hatırlayacaksınız Galatasaray deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. Eyüpspor'u kendi sahasında 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan epey gol yemişti ama cesaretli bir oyun oynamıştı. Açık bir oyun oynamıştı. 6-2 bitmişti değil mi maç? Evet, 6-2 bitmişti. Trabzonspor 5 Gençler Birliği 0. Trabzonspor'un Fatih Tekin'in ayrılığından sonra ne yapacağı belli değildi. Nasıl bir toparlanma sürecine gireceği. Gayet iyi toparlanmışlar. Öyle gözüküyor. Gençler Birliği çünkü ligin flash ekiplerinden. Teknik direktör değişikliği sonrası ilk maçına çıkan Trabzonspor Hüseyin Cimşir yönetiminde. Tabii bu kalıcı bir teknik direktörlük değil benim bildiğim kadarıyla. Yine konumuzda konuşacağız sevgili Oğuz Oruç'ta ilerleyen dakikalarda. Görkemli bir galibiyet aldı. Kocaelispor, Samsunspor ligin iki flash Anadolu takımı. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Sezona iyi bir giriş yaptı. Fenerbahçe'ye kaybeden Samsunspor'un ise düşüşü devam etti. Programın başında söylediğimiz gibi bu akşam saat 20'de şu anda dinlemekte olduğunuz TRT Radyo 1 frekanslarında iki maç var. Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü. Bu maçlardan sonra puan durumu netleşecek. Ama şu ana kadarki puan durumuna baktığımızda hani eksik olan zaten 4 takım var saydığımız Çaykur Rizespor, Alanya, Göztepe ve Gaziantep. Ama şu an ilk 5'te tüm maçlar tamam. Hatta ilk 8'de Galatasaray 10 puanla lider. Beşiktaş 9 puanla ikinci. Kocaelispor'un da 9 puanla var 3. averajla. Trabzonspor 7 puanla 4. Ahmet Sportif Faaliyetler 7 puanla ve averajla 5. Gençler Birliği yine 7 puanla ve averajla 6. Fenerbahçe 7. sırada 6 puanla. Kasımpaşa'da yine 6 puanla 8. Daha sonra eksik olan maçlar eksik olan takımlar da var. Çok fazla kafa karıştırmayalım. Maçlar tamamlandığında zaten spor servisindeki arkadaşlarım size yarın tam olarak kesinleşmiş puan durumunu iletecektir. Evet, spor servisi devam ediyor ve bağlantımızın hazır olduğunu arkadaşlarım işaret ediyor bana. Spor yorumcusu, futbol yorumcusu sevgili Oğuz Oruç telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Kerem Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizinle konuşacak aslında çok şeyimiz var ama bugün de maçlar nedeniyle yayınımıza biraz kısa tutmak zorundayız. Net olarak bir 10 dakikamız var. Ben sizi bulmuşken özellikle siz Portekiz Ligi'ni çok yakından takip eden, uzak ara yakından takip eden yorumculardan birisiniz. Yani belki de teksiniz diyebilirim. Sporting Lisbon'u sormak istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın temsilcimizin çarşamba günü deplasmanda bir maçı var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sporting Lisbon deyince Portekiz'in kaçıncı takımıdır? Yani değişirler mi? Porto, Sporting Lisbon, işte Benfica devamlı değişirler mi? Hani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi midirler bu üç takım? Nasıl yorumlarsınız?
0: Ya, aslında kesinlikle öyledir. Hani yani çünkü genel olarak baktığımız zaman hani kupa sayısı olarak baktığımızda Porto ve Benfica'nın arkasında Sporting kupa sayısında geride olsa da son 10 sezonluk, son 10 yıllık performansına baktığımızda ise bence Benfica'dan daha iyi durumdalar. Hatta bazı dönemlerde Porto'dan da iyi durumda olup daha iyi performans verip üst üste şampiyonluklar yaşadıkları bir dönemde oldu. Ancak son sezona baktığımızda yakından tanıdığımız Farioli'nin Porto'su, Farioli ilk çalıştığı senede Portekiz'de şampiyonluğu kazanmayı başardı ve Sporting'in kısa süreli bir hegemonyasına son vermiş oldu. Ben performans üzerinden söylemem gerekirse şu anda Portekiz'in ikinci takımı konumunda Sporting Lisbon. Bu sezona giriş

0: olarak baktığımızda ise sonuçta Portekiz Ligi'nde 4 haftayı geride bıraktık. Bu 4 haftadaki performansıyla bence ligin en formda takımı Sporting Lisbon. Bunun en büyük sebebi de hücum hatlarındaki oyuncuların değişmesine rağmen Luis Suarez'in arkasındaki 3 oyuncudan ikisi değişti. Çünkü hem Trincao gitti, hem Pedro Gonçalves gitti, hem Giovanni Quenda gitti. Ama yerlerine gelen Braga'nın yıldızı Rodrigo Zalazar ve kendi altyapılarından çıkardığı Flavio Gonçalves'le birlikte çok akıcı, rahatlıkla pozisyon bulabilen ve hatta maçta 2-3 pozisyon bulup gol attıktan sonra yetinmeyip tekrardan pozisyona girmek isteyen çok istekli, arzulu bir takım görüntüsüyle girdiler yeni sezona. Bu anlamda da hem ligdeki maçlarında bir maçta puan kaybetmiş olsalar da hem ligdeki maçlarında iyi bir oyun ortaya koydular, hem de Şampiyonlar Ligi öncesinde de kendilerinden beklentileri yine üst seviyeye çıkardılar. Çünkü Sporting Lisbon 25-26 sezonunda kendi sahasında 4-4 yaparak Şampiyonlar Ligi'nde grup etabını tamamlamıştı ve bu anlamda da hani 4-4 yapabilmek Şampiyonlar Ligi'nde çok bence önemli bir avantaj oluyor takımlar açısından.
1: Oğuz Bey, siz daha iyi hatırlarsınız ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Çeyrek final miydi, ilk 16 mıydı, ilk 32 maçı mıydı, yani bu grup maçı değildi galiba. Bir Alman takımıyla karşılaşmıştı ve deplas Alman mıydı, onu siz hani yanlış söylüyorsam lütfen. Dortmund'du değil mi? Farklı kaybetti deplasmanda ama umulmadık şekilde sahasında aynı farkla kazanarak maçı uzatmaya mı götürmüştü, doğru mu hatırlıyorum?
0: Evet evet evet, kesinlikle öyleydi. Çünkü yani iç sahada o şeyi gördüğümüzde, o hani kıvılcımı gördüğümüzde bambaşka bir takım hüviyetine bürünüyorlar ve çok daha rahat bir şekilde top oynuyorlar. O taraftarlarının kendilerine karşı duymuş olduğu o güveni boşa çıkarmamak için çok daha iyi paslaşıyorlar, çok daha iyi hücuma çıkıyorlar, rahat oynuyorlar ve bunun sonucunda da gol gelmiş oluyor. İşte şimdi Galatasaray karşılaşmasında da temsilcimiz açısından zaten üzerinde durulması gereken bazı noktalar olacak. Çünkü Osimhen'in yokluğunda şu anda Sporting Lisbon bana göre maça favori olarak çıkacak. Çünkü Osimhen'in yokluğunda Başakşehir karşısında bile Galatasaray'ın oyununun ne kadar tek düzeleştiğini, ne kadar o gol bulma noktasında işte kısırlaştığını ve pozisyonları bitirme anlamında ne kadar zorlandığını görmüştük Galatasaray'ın. Sporting deplasmanında da Başakşehir'den belki 2 gömlek, belki 3 gömlek daha güçlü bir takıma karşı oynayacak Galatasaray ve bu sefer 90 dakikanın tümünü oynamak zorunda kalacak. Geçen sezondan hatırlıyoruz ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lige deplasman maçıyla başladığında bir bocalama yaşıyordu. Çünkü Frankfurt'a karşı alınan o mağlubiyet hem takımı bir silkelendirmişti, hem de hani biz ne yapıyoruz da gitmişti, ama 90 dakikalık maça baktığımız zaman atılan ilk gol, sonrasında kaçırılan o barışın pozisyonu derken Galatasaray iyi başlıyor gibi olup da ondan sonrasında sürklesi olmuştu. Benzer bir senaryoyu bence Sporting karşısında da görme ihtimalimiz yüksek. Çünkü Sporting takımından 5 dakika içerisinde 1-2 gol yediğiniz zaman gerisinin gelme konusunda da çok daha özgüvenli bir şekilde oynuyor Sporting Lisbon. Ve hani hem Zalazar'ın varlığı, işte Luis Suarez'in varlığı derken bu sezon iki bekini de çok daha hücumda çok daha aktif kullanabilen bir takım görüyoruz. Hem sol bek Maxi Arojos ile, hem de sağ bekteki ister Vagianidis oynasın ister Fresnedo oynasın, hem iyi oynuyorlar, hem bu oyuncuları da gerçekten hücumlarda aktif birer oyuncu olarak kullanabiliyorlar. Galatasaray açısından ben bu anlamda zor bir lig, yani ilk
1: çok
0: maç olarak
1: maç,
0: görüyorum.
1: Çok zor maç.
0: Çünkü isim olarak büyük bir takım gibi gözükmese de Sporting Lisbon oyun düzenleri ve oyunun her dakikasında gol bulma potansiyelleri sebebiyle Galatasaray açısından gerçekten zorlu bir sınav olacak.
1: Sizin de söylediğiniz gibi 4-4 yapmış Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde. Hele o Dortmund karşılaşmasını gerçekten unutamıyorum. Herkesin ümidi kestiği maçta artık elendik dediği, hani belki biz olsak öyle deriz ama hiçbir şekilde vazgeçen bir takım değildi ve elediler sonuçta Dortmund uzatmada da olsa.
0: Ve Paris Saint Germain'i yendiler. Sonuçta geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonunu kendi sahalarında yenen bir takımdan bahsediyoruz. Bu anlamda ben Galatasaray'ın bu deplasmanda çarşamba akşam oynanacak maçta bir puan alırsa, bir puan alması bile bence çok iyi
1: kesinlikle
0: bir sonuç
1: olur. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir puan gerçekten çok çok iyi olur. Hele Osimhen'in, Lemina'nın sakatlığında. Singo da yok. Gerçi çok da fazla oynamıyor ama. Sevgili Oğuz Oru, çok az vaktimiz kaldı. 3 dakikamız kaldı. Tabii. Maalesef dediğim gibi bugün biraz kısa program. Bir başka programda daha fazla detayı konuşuruz ama siz Trabzon'da yaşayan bir futbol yazarısınız. Hı hı. Şehrinde nabzını tutuyorsunuz. Şimdi Trabzon'da özetler misiniz? Ne değişti?

0: Geçen sene Fatih Tekkeli genç bir takım, scoutların bulduğu, çok uygun fiyata bulduğu, gelecek vaat eden bir futbolcu takımdan, bir kümesinden Salah gibi bir dünya starı ve işte Fabinho gibi, yine İngiltere'den gelen yeni golcü gibi değişik bir tarza geçti Trabzonspor. Bu değişimin sebebi ne oldu ve sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? Nasıl yorumlarsınız?
1: Bence birçok açıdan aslında iyi oldu diyebilirim. Şu andan iyi oldu. Çünkü dediğiniz gibi Trabzon'da yaşıyorum ve birkaç maçtan fazlasına da gitme şansım oldu. Geçen sezon çok potansiyelli bir takım vardı hocanın elinde ve bu potansiyelleri de aslında ortaya çıkarabildiler. Hem Vivus'uyla, Pinas'ıyla, Ulayi'siyle, Felipe Augusto'suyla gerçekten de hani potansiyel üzerinden futbol konuşmak isteyen taraftarların mutlu olacağı bir sezon geçirdi Trabzonspor. Ama Salah ve Fabinho'nun gelişiyle beraber yakalanan bu hava şehrin tümünün havasını değiştirmiş oldu. Dün maç saatinde stadın oradaydım ve Trabzon'da görmediğim kadar bir araç yoğunluğu, görmediğim kadar bir insan yoğunluğu tamamen stadın önündeydi. Fatih Tekke'nin gittiği haftada, yani bu tekrardan yeni hocanın geleceği haftada yine de bu kadar kalabalık bir insan topluluğunun maça ilgi gösterip iyi bir futbolla beraber gelen galibiyetle Trabzonspor geçen seneki kadar satış potansiyeli bulundurmadığı bir sezonda dahi kendisini mutlu edebilecek, şehri mutlu edebilecek bir takıma sahip. Sonuçta gerçekten de Trabzon'daki insanların Salah sevgisi, sezona kötü girse dahi hala onu açıyor duydukları sevgi gerçekten çok büyük seviyede ve bu sevgiyi bir iki Avrupa maçında alınacak işte ekstra galibiyetlerle, iç sahada alınacak mesela bir Freiburg galibiyetiyle desteklerse Trabzonspor çok daha herkesin mutlu olduğu, herkesin zaten şu anda herkes zaten futbol konuşuyor ama çok daha iyi bir şekilde, çok daha mutlu bir şekilde konuştuğu bir Trabzonspor görme ihtimalimiz de var. Ve hani eldeki kadroya baktığımız zaman da ben Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde gruplardan ilk 8'e kalıp yani grupları geçebileceğini, eleme turlarında da işte Cu'nun varlığı olsun, Onaçu'nun varlığı olsun, daha şu anda sakat olduğu için oynamayan Savio'nun varlığı olsun, Aral'ın varlığı olsun derken eleme turlarında da rakiplerini eleyebilecek ve bence çeyrek final veya daha üstünü görebilecek bir takım kadrosunun ellerinde olduğunu düşünüyorum. Yapacakları teknik direktör seçimi bu işte potansiyel yani sonuçsal anlamdaki potansiyelin ne kadar ortaya çıkabileceğini bize net bir şekilde belirlemiş olacak.
0: Hüseyin
1: Umarım
0: Cemşir
1: hani.
0: şu anda geçici olarak takımın başında. Peki
1: Evet.
0: Trabzon'da, yani şehirde konuşulan isim kim? Yani kulaktan kulağa, ben de Trabzon'da 4 sene çalıştığım için meslek hayatımın başında bilirim. Kulaktan kulağa yayılır. Bir isim konuşuluyor mu?
1: Hocalık anlamında insanların en çok konuştuğu kişiler genelde yerliler oluyor. Şundan yana yerliler
0: Bir de
1: oluyor.
0: 30
1: Çünkü
0: saniyemiz
1: yerlileri
0: kaldı, onu da
1: tanıyorlar.
0: hatırlatayım.
1: Tabii yerleri tanıyorlar ve Şenol Güneş veya Abdullah Avcı üzerinden birazcık
0: Şenol
1: konuşmalar
0: Güneş, Abdullah
1: ilerliyor
0: Avcı.
1: ama aslında hani herkes bence içten içe yabancı hoca istiyor. İçten içe de bence çoğunluk Conte istiyor. Çünkü hem çok bilinlik bir isim, hem lider karakterli bir isim ve hem de bu kadar yıldız oyuncu varken bu yıldız oyuncuları da yıldız bir hocayla taçlandıralım düşüncesi var. Bu anlamda da bence
0: Oğuz Bey,
1: öncelikli
0: çok
1: olarak
0: teşekkür
1: Conte'yi
0: ediyoruz.
1: istiyorlar.
0: Maalesef süremiz doldu.
1: Teşekkür,
0: Telafi
1: teşekkür
0: edeceğiz bunu
1: ederim. Ne demek?
0: inşallah gelecek hafta uzun
1: Tabii
0: bir
1: ki, tabii ki
0: programda.
1: de. Ne demek?
0: Çok
1: Ne
0: teşekkür
1: demek?
0: ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: Ağzınıza
1: ederim.
0: sağlık. Sağ olun.
1: Kolay gelsin size de, iyi yayınlar.
0: Evet, programımız burada bitiyor. Bugün kısa yayın dedik. Radyo 1'den ayrılmayın. 20'den itibaren maç naklen yayını başlayacak.
2: Spor servisi.

0: Şimdi Çaykur Rizespor, Korendon Alanyaspor, Göztepe Gaziantep FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
0: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklamlar.
8: TRT Radyo 1.
7: Reklam.
8: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
9: Ya.
8: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
7: Reklam.
10: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
11: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 19.55'i gösteriyor ve futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın son 2 karşılaşması az sonra başlayacak sevgili dinleyiciler. Ve az sonra başlayacak olan 2 karşılaşmadan biri İzmir'de Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçı ve bu maça çıkarken Göztepe 3 maçta 1 puanı var. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 3 maçta 4 puanı var. Ve bir diğer karşılaşma Rize'de. Çaykur Rizespor, Korendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ve Rizespor'un 6, Alanyaspor'un da 4 puanı var sevgili dinleyiciler. Şimdi biz ilk olarak İzmir'e gidelim ve sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla ilgili son ayrıntıları bizlerle paylaşsın.
12: Teşekkür ederim Yücer. İzmir'de çok güzel bir hava var. 32 derecelik bir hava sıcaklığı ve nispeten rüzgarlı bir hava. Nemin de etkisini görebiliyoruz ama futbol oynamaya oldukça müsait ve birazdan seremoni gerçekleştirecek takımlar yerlerini aldı. Şu sahalarda Göztepe taraftarı tribünleri tıklım tıklım olmasa da doldurmuş görünüyor. Hafta içi mesaisinde taraftarın da desteğiyle sezonun ilk galibiyetini almak için hedef koydu Göztepe takımı. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi şu ana kadar sadece bir beraberlik ve bir puanla haftaya girerken 15. basamakta yer buluyor. İzmir'in sarı kırmızı ekibi Gaziantep Futbol Kulübü nispeten daha iyi bir konumda. 13. basamakta bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet ama onlar çok önemli bir viraja girdi. Onlar sezonun daha henüz 3. haftası geçilmişken teknik direktör değişti.

0: değişikliğine gitti. Teknik direktör Orhan Ak da bu maçla beraber ilk resmi karşılaşmasına çıkmış. Hafta içi mesaisiyle, hafta içi alınan bu kararın ardından ilk maçında da 11'i şekillendirmiş oldu. Mirel Radoy ile Rumen teknik adamla yollar ayrıldı. Ve aslında Radoy'un de sonuç olarak geçen sezonun son 4 haftasında performansı çok iç açıcı değildi. Ve beklenen gelişme Gaziantep Futbol Kulübü'nde gerçekleşti. Orhan Ak'la da artık ilk maçına çıkmış olacak. Böylelikle Gaziantep Futbol Kulübü ekibi. Tabii dediğimiz gibi çok farklı bir 11 var sahada. Nispeten farklı çünkü Mikel Radoy'un yaptığı o ilk 11'in baktığımızda geçen haftalardaki ilk 11'den Arda Kızıldağ ve Kerim Çalhanoğlu'nu, Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e kanalize ettiğini görebiliyoruz Orhan Ak'ın. Diğer yanda hazır yeri gelmişken tüm oyuncuları paylaşmış olalım ilk 11'de Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Kalede yeni transfer Kasper Topyaş olacak. Savunma dörtlüsünde Meleke, Abena ve Arda üçlüsüyle sahada yer alacak ama bu üçlü dörtlüye de dönebilir. Tabii bu Orhan Ak'ın tercihlerine göre de şekillenebilir. Savunmanın önünde yani ön libero'da Maxim ve Guidado ikilisi, sağ kanadı Luis Perez'e, sol kanadı Kerim'e bırakmış görünüyor ilk 11'de Orhan Ak. İleride Halil Dervişoğlu ile gol arayacak. Onların da yine Sorescu ve Kozlovski ikilisiyle gol yollarında etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Deplasman ekibinin ilk 11'ini bu şekilde ifade edebiliriz. Diğer yanda ev sahibi ekip Göztepe'nin de kalesinde Gürcü Gugeşaşvili olacak. Savunma üçlüsünde Bokele, Ege, Taha, ön libero'da Miroşi, Ratney, sağ kanatta Arda Okan, sol kanatta Akonor ve ileri üçlüde de baktığımızda ortada Juan, onun sağında Janderson, sonunda da Enrique'yi görebiliyoruz. Ev sahibi Göztepe'de sarı kırmızı İzmir ekibi bakalım bu mücadelede ilk galibiyetine imza atabilecek mi ve sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırabilecek mi? Birazdan ek türük gelecek. Stonomir Stoylov'un ilk 11'ini paylaştık. Bulgar Hoca tabii çok uzun yıllardır Göztepe'nin başında, 4. sezonu ve onlar da daha oturmuş, daha kemikleşmiş bir kadroyla sahada yerlerini alacaklar. Birazdan ilk düdüğü bekliyor olacağız. Maçın hakemi Ümit Öztürk oyuncuların yerlerini almasını bekledi ve ilk düdüğü biz de heyecanla bekliyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Onur Kılıç ve biz de şimdi Rize'ye gidiyoruz. Sözü Yasin Dallı'ya bırakıyoruz.
2: Teşekkürler Yüceer. Rize Didi Stadyumunda mücadele başlamak üzere. Çaykur Rizespor Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Zorlu bir karşılaşma. Abdullah Buğra Taşkınsoy karşılaşmanın hakemi son kontrollerini yaptı. Süleyman Özay ve Murat Şener yardımcıları, dördüncü hakem Birikan Altındaş ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu mücadelede Riva'da var odasında Onur Özü Toprak, Abar'da Suat Güz görevli sevgili dinleyiciler. Maç önünde şunu belirtelim. 6 puanla başlıyor bu karşılaşmaya Çaykur Rizespor. Konuk takım Corendon Alanyaspor ise 4 puanda. Hemen sizlere takımların da 11'lerini aktarayım. Çaykur Rizespor'da kalede Yahya Fofana var. Mitat Mochi, Saknan, Zakaria savunma dörtlüsü. Önlerinde Taylan, yani zamanda kaptanlık bandını takıyor Taylan. Bu arada gelişen bir Alanyaspor tehlikesi var. Hader Jonay sağ tarafta paslaştı Fernandez'le. O bıraktı geriye. Hader Jonay ceza sahasına hareketli. Savunmanın kontrolünde top dışarıya çıktı. Öncesinde yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı. Evet, Taylan ortada. Ahmet Kutucu, Leci, Odovoyin ve Emre Can dörtlüsünü görüyoruz onun önünde. Ali Sol da ileride gol ayağı Çaykur Rizespor'un Corendon Alanyaspor karşısında. Konuk takıma baktığımızda konuk takımda kalede Bidotti var. Lima, Aliti, Fatih üçlü bir savunma. Hader Jonay ve Roan kanatlarda. Ortaya baktığımızda Mukata, Baran Ali, ileride Fernandez, Yanis Hacı ve Arda üçlüsünü görüyoruz Akdeniz ekibinde. Şimdi sağ taraftan gelişen bir Çaykur Rizespor tehlikesi var ama Alanyaspor takımı kendi sahasında çok kalabalık.

0: Balık Olavoyin kaptırıyor topu. Hacı girdi araya, bıraktı sol tarafa doğru. Ruan yerden pasını gönderdi. Arda ceza sahasına doğru ama ayağından fazla açtı. Savunmadan bir müdahale de var sanıyorum ve ilk köşe vuruşunu karşılaşmada Çaykur Rizespor takımı kullanacak diye baktım. Ceza sahasına hareketlendi oyuncular, evet. Sol köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Hader Jonay, Kasımpaşa'dan da hatırlıyoruz onu. Gidiyor sol köşe göndererek. Güzel bir hava, güzel bir sonbahar akşamı Rize'de. Zemin güzel. Hava sıcaklığı 18 derece olduğunu belirtelim. Tribünlerde tam dolu değil tribünler. Boşluklar olduğunu ifade edelim. Şimdi Yahya Fofana uyardı arkadaşlarını. Fofana ceza sahası içinde 4-5 Alanyaspor'da oyuncu var. Kalabalık geldi der. Fernandez'e bırakılan top. Şimdi Hader Jonay sağ ayakla ceza sahasına kafa, top direkten sekti. Boşa çıktı Yahya Fofana. Kafa vuruşu Alanyaspor'a, direkten top geri geldi. 3. dakika, maçın hemen başı. Bu arada bir elle oynama beklentisi var. Penaltı itirazları var. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayı vuran oyuncu kaptan Fatih'ti. Devam eden pozisyonda Alanyaspor'lu oyuncuların bir penaltı beklentisi içinde olduğunu görüyorum. İtirazları oldu karşılaşmanın hakemine. Ama elle oynama mı, çarpma mı, bu konuda bakıyorum. Şu esnada VAR'dan da pozisyona bakılıyor. Evet, VAR'dan pozisyon kontrol edildi. Devam etti oyun sevgili futbol severler. Bir penaltı kararı çıkmadı. Makuta paslarını bulmuyor. Fernandez hareketlenemedi. 4. dakikanın içindeyiz. 0-0 devam ediyor mücadele. Sagnan savunmada baktı arkadaşlarına. Sagnan ilk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Ön alan baskısı var Alanyaspor takımından. En sağa doğru gönderiyor topu. Top dışarıya gitti. Son müdahale Fatih'ten ve taça dışı kullanıldı. Geriye doğru gönderilen top. Fofana. Hacı'nın baskısı var. Fofana hata, ceza sahası, tehlike büyüyebilir. Şimdi ceza sahasının dışından Fernandez savunma girdi araya. Ön alan baskısında ısrarcı Alanyaspor takımı hataya zorladı Fofana'yı ama sonrasında açık kapandı. Gerçekten ikinci büyük tehlike diyebiliriz. Devamında da Arda'nın rakibine yaptığı hareket, karar serbest vuruş. Evet, dakika 6 sevgili futbol severler. Didi Stadyumunda gol yok. Çaykur
1: İzmir'deyiz.
2: Maçın 5. dakikasında gol var. Gaziantep Futbol Kulübü golü buluyor. Halil, Gaziantep Futbol Kulübü kariyerinin de ilk golünü kaydederek takımın öne geçiriyor. Henüz 5. dakikada, tam da biz Rize'den pas alacak ve bu aşamada kontrollerimizi yapacakken Halil çok güzel bir fırsat buldu. Önce yüksek bir top geldi ceza sahası önünün içine. Ceza sahası ön çizgisinin o yay kısmına, o yüksek topta kafa vuruşunu yapan yine Halil'di. Yine yüksek gelen topa göğsüyle bir müdahalede bulundu. Göğsüyle indirdi. İndirdiği yerde yine ceza sahasına girer girmez net bir vuruşla ağları sarstı. Golü bulan Halil Dervişoğlu'yla Gaziantep Futbol Kulübü İzmir'de 1-0 öne geçmeyi başardı. Çok tempolu başladı maç aslında. Her iki ekip de ilk dakikalarda etkili ataklar ortaya koydu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon yakalamasa da çok o tempo içerisinde fırsatlar belki gelişebilir, olgunlaşabilirdi. Her iki ekip içinde aslında o tempo bir şekilde tehlike oluşturdu. Her iki ekip de kendi yarı sahalarında boşluklar bıraktı ve bu boşluğu iyi değerlendiren Gaziantep Futbol Kulübü ekibi oldu. Golden hemen sonra ufak bir bekleyiş vardı. Bekleyişin sebebi tabii malumunuz VAR dolayısıyla bir uyarı gelir mi gelmez mi? Ümit Öztürk bekledi ama herhangi bir VAR uyarısı gelmedi ve gol teyit kazanmış oldu. Şimdi Göztepe oyunu hareketlendirdi ve az önce biz bu golün gelişimini paylaşırken bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahası sol kanadına doğru orta geldi. Kafa vuruşu savunmadan yansıdı. Göztepe yine atak tazeleyecek. Şimdi sağ kanatta Arda. Arda sağ kanadı iyi kullanmaya çalıştı. Yüksek bir top ama doğrudan taca gidiyor. Yerden gönderdiği pasta Arda Okan. Arkadaşı o noktada Janderson düşündü ama Janderson için çok hızlı bir top. Doğrudan dışarı gitti. Şimdi kale vuruşu kullanacak.

Konuk ekipte Kasper Topyaş. Evet, 7. dakikayı da gördük. Göztepe karşısında Gaziantep Futbol Kulübü erken bir gol buldu. Ve dediğimiz gibi Halil Dervişoğlu Gaziantep Futbol Kulübü kariyerinin ilk golünü attı. Galatasaray'dan kiralık olarak transferin son aşamasında, son günlerinde Gaziantep'in yolunu tuttu. Bu arada bir gol pozisyonu daha çıkar mı? Taç atışı kullanıldı Göztepe tarafından. Yüksek bir top geldi kafa, ardından o yükselen topa Luka Kasper Topyaş, düzeltiyorum, Kasper Topyaş çok rahatlıkla çıktı ve kontrolü sağladı. Sonrasında bir degaj ve degajda doğrudan doğruya diğer kaleci Luka Gugagashvili'ye kadar ulaştı. 20. dakikayı bitirmek üzereyiz. Orta yuvarlığa yakın bölümde üst üste top kayıpları izledik.

0: Sağ kanatta yine Sorescu, ceza sahası ön çizgisine bir yüksek top ama kademeyi yapan Göztepe savunması olduğu, Göztepe savunmasında Raltney topu uzaklaştırıyor. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü ceza sahasında boşluklar var. Boşluğu iyi değerlendirmeye çalıştı aslında, yüksek bir topla ama Juan'a top ulaşmadan diğer kaleci Kasper Topyaş müdahaleyi yapıyor ve kucağında topu yine tuttu. Sonrasında yerden gönderdi arkadaşı Taha sağ kanattan ilerledi. Raltney sonrasında bir top kaybı. Şimdi sol kanatta o top kaybının ardından Gaziantep Futbol Kulübü kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Mekele, Kerim sol kanatta bir boşluk buldu. Kozlovski yerden pas. Halil rakip sahanın orta yuvarlağa doğru. Gidado'yu gördü. Sağ kanatta Sorescu. Yine Luis Perez ve Sorescu paslaşması. Yerden bir pas denemesi ama geçmedi. Bokele topu dışarı gönderiyor. Korner mi, taç mı diye bakıyorum. Evet, maçın yardımcı hakemi köşe gönderi işaret etti. Ve şimdi Gaziantep Futbol Kulübü maçın ilk köşe vuruşunu kullanacak. Hemen paylaşalım. Maçın hakemi Ümit Öztürk, kıdemli yardımcı hakem Yusuf Susuz ve ikinci yardımcı hakem de Selim Şenöz olacak bu mücadelede. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi Aleksandro Maxim çeyrek dairede topu kontrol etti. Arkadaşlarını da kontrol etti, işareti aldı. Ortayı yaptı, ceza sahasında kafa vuruşu topu alardı. İkinci gol geldi. İkinci gol 10. dakikada Gaziantep Futbol Kulübü'nden geldi ve köşe vuruşundan geldi. Görebildiğim kadarıyla Meleke sol kanatta ceza sahasına kadar gelmiş bu duran topta ve farkı da ikiye çıkarmayı başarıyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Aslında duran topla beraber gelen güzel bir organizasyon gördük. Maxim arka direğe kadar yükseltti. Ceza sahasının tam o penaltı noktasına bir adım mesafede kafa vuruşunu yapan Abena oldu sayın dinleyenler. Bunu hemen paylaşalım ve düzeltmeyi yapalım. Abena ve Melek aynı anda yükseldiler. Aslında postür olarak da ve saç şekli olarak da birbirine çok benzeyen isimler. Bu düzeltmeyi hemen yapalım. Meleke ile Abena aynı anda yükselmişti. Kafa vuruşunu yapan Abena'ydı ve farkı da ikiye çıkardı. Gaziantep Futbol Kulübü ekibi gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı. Gaziantep ekibi İzmir'de 10 dakikada 2 gol, 5. dakikada Halil, 10. dakikada Abena farkı ikiye çıkartan isimler oldu. Gaziantep Futbol Kulübü de şu an için bu rahatlıkla aslında top çeviriyor ve bir yandan da ceza sahasına kadar gelen topu uzaklaştırmış oldu. Şimdi santrayı hemen yapan Göztepe'de gol arayışında, ikinci bir pozisyon gelir mi diye bakıyorum. Sağ kanatta atak olgunlaşmadı. Arda Okan yine geriye dönmek zorunda kaldı. Raltney topu kaybetti. Baskı var ön alanda. Aleksandro Maxim topu aldı. Yine kısa toplar ve tek toplarla ilerlemeye çalışıyor Gaziantep Futbol Kulübü ekibi. Şimdi Meleke topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Pas isabetli değil. Orta yuvarlakta üst üste top kayıpları gördük ve Göztepe şimdi setle ilerleyecek. Savunmadan Ege şimdi topu aldı. Yükseklik kazandırdı. Sol çapraza doğru Juan'ın koşuyoruna. Juan top sekti. Sol kanatta O'Connor tek başına ilerledi. İki oyuncu arasında kaldı. Yerde kaldı ama maçın hakemi Ümit Öztürk kalk diyor. Herhangi bir faul düdüğü çalmadı. Maçın hakemi Ümit Öztürk. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü karşı atak geliştirecek dediğim anda kendi yarı sahasının son metrelerinde yerde kalan Halil aslında faulün kendisine yapıldığını düşündü ama serbest vuruş Göztepe tarafından kullanılacak. Maçın 12. dakikasına girmek üzereyiz ve mücadelede 2-0'lık Gaziantep Futbol Kulübü üstünlüğü var. Göztepe karşısında erken gelen 2 golle öne geçen Gaziantep ekibi çok rahat. Bizler sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Söz Yüce Erdi.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet Onur Kılıç ve şimdi golsüz olarak bıraktığımız Çaykur Rizespor Korendon Alanyaspor maçına gidiyoruz. Söz Yasin Dallı'da.
2: Dakika 13, skor değişmedi. Gol yok Rize'de. Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanyaspor 0 skoru devam ediyor. Ama geride kalan dakikalarda etkili olan taraf konuk takım Alanyaspor'du. Şu dakikalarda biraz daha rakip yarı sahaya topu taşımaya başladı Çaykur Rizespor takımı. Savunmada topu alan futbolcu

0: Sanyan bıraktı. Geride Zakaria, kaleci Fofana uzun gönderdi rakip yarı sahaya ama kimse yok arkadaşlarından. Ahmet Kutucu ve Alisson topa uzak. Kaleci Victor topun sahibi oldu. Victor bıraktı. Lima kendi yarı sahasından çıkma çabasında Alanya Spor takımı Makuta sol tarafa doğru uzun oynadı. Topu ne alma çabası, toplu buluşmaya çalışan isim orada Ruan ama topun kontrolünü sağlayamadı. Taç atışıyla oyuna başlıyor Çaykur Rizespor. Dakika şu esnada 14 oldu. 0-0 devam ediyor mücadele. 2 galibiyet 1 yenilgi aldı geride kalan karşılaşmalarda. 3 maçta sevgili futbol severler Çaykur Rizespor. Alanya Spor'sa bir galibiyet, bir beraberlik, bir de yenilgi yaşadı. Şimdi hızlı atak şansı. Odovoyin bıraktı. En sağ Ahmet Kutucu. Son çizgi Mitat hareketli ama yetişemiyor. Ceza sahası çok kalabalıktı. Mitat koştu. Tüm çabasını gösterdi. Ancak yetişemedi. Ahmet'in pasında topla buluşmayı başaramadı. Kaleci Paulo Victor kale vuruşunu kullanacak. Corendon Alanya Spor takımında. Arkadaşlarından ileri gitmelerini istiyor Paulo Victor, sevgili futbol severler. Rize'de golsüz devam eden bir mücadele. Yavaş hareketler arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. Şimdi uzun gönderdi rakip yarı sahanın sol tarafına doğru. Kafayla Hacı yükseldi ki kariyerimizin başında babası George Hacı'nın de çok fazla maçını anlatmıştık. İşte futbol. Şimdi de oğul Hacı'nın yine Süper Lig'de Alanya Spor formasıyla maçlarını anlatıyoruz. Orta alanda top kapma mücadelesi Çaykur Rizespor takımında Zakaria topun sahibi oldu. Orta yuvarlağın biraz gerisinde kaptan Taylan. Sağ tarafta Mitat yerde kaldı. Mitat ona yapılan hareket Ruan tarafından karar serbest vuruş. Mitat kalktı ayağa. Teknik adamlar ayakta. İki takım da tabii 3 puan hedefiyle sahada. Sezon başı itibariyle yeni sezon planları elbette iddialı şekilde yapıldı. Ama tabii bu arada Ahmet Kutucu'nun presi savunmayı hataya zorluyor. Köşe vuruşu kazandı sevgili futbol severler Çaykur Rizespor takımı. Sağ köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Ceza sahası kalabalıklaştı. Mitat geldi gerilerden. Bir başka isim Sanyan geldi. Oldukça hareketli ve kalabalık. Ceza sahasının içi Ali Sobor'da. 4 oyuncuyu görüyorum. 5 oldu. Taylan da içeriye sokuldu. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Kaleci Paulo Victor arkadaşlarını uyardı. Maçın hakemi ikili mücadeleler konusunda oyuncuların dikkatlerini çekti. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Adam adam müdafaalar görüyorum. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi. Kale sahasına kafa. Son anda müdahale geldi savunmadan. Direğin dibinde bir müdahale geldi. Lima'dan. Kale sahası içinde sevgili futbol severler. Lima yerden sekip kaleye doğru giden topta direğin dibinde bel hizasında müdahaleyi yaptı ve topu dağlara gitmesine müsaade etmedi. Çok tehlikeli bir pozisyon. 17. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı ama skor değişmiyor. Oyun tekrar Çaykur Rizespor yarı sahasında şekillendi. Ahmet Kutucu sağ tarafa, Mitat'a yine maçın başından beri bu koşuları Mitat gösteriyor. Bazen tam tersi oluyor. Ahmet Kutucu koşuyor, Mitat'ın pasları geliyor ama şu ana kadar o uzun paslar toplu buluşmayı başaramadı iki oyuncu. Uzun gönderilen top Sanyan kafayla karşılıyor. Hacı, Ruan bir kez daha Hacı topu aldı. Rakip Erisan'ın ortaları sol iç boşluk iki oyuncu arasında. Hacı top dışarıda, Hacı yerde faul bekledi ama pozisyona yakın da Abdullah Burak Taşkunsoy bir dakika önce savunmadan gelen Sanya'nın yere çarptırarak vurduğu kafa vuruşu top kaleye giderken son anda Lima müdahaleyi yaptı. Bir kez daha bir yönetelim. Gole izin vermedi Alanya Spor Kalesi'nde sevgili dinleyiciler. 18. dakikanın içindeyiz. Orta alanda Odovoyin rakip yarı sahaya sol tarafa uzun gönderilen top. Hareketli isim ceza sahasına doğru Emre Can. Ancak yetişemiyor Emre Can. Topta kaleci Paulo Victor'da kaldı. Bu atak da sonuç vermedi. İlk 10 dakikada Alanya Spor oyun rakipleri sahada oynadı ama bu dakikalarda dengeyi sağladı oyunda. Çaykur Rizespor iki takımın da etkili olduğunu söyleyebiliriz. İki takım da orta sahayı çabuk geçiyor. Güzel bir karşılaşma oluyor. Çaykur Didi Stadyumunda Rize'de. Taca dışı kullanılacak. Hader Jonay orta çizgiyle sağ yan çizginin birleştiği nokta. Şimdi kendi yarısı aslında Makuta. Makuta arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. Geriye doğru bıraktı. Savunmada Aliti. Fidan Aliti top onda. Yanına Makuta sokuldu. Vermedi. Döndü Lima'ya. Lima yan top yaptı. Hader Jonay. Hader Jonay ayak koyan futbolcu Emre Can. Taç Alanya Spor kullanacak. Atak önüne göre sağ taraftan taca dışı kullanılacak sevgili dinleyiciler. 0-0 devam eden mücadelede. Çaykur Rizespor'un net bir pozisyonu var. Sanya'nın kafa vuruşunda savunmadan müdahale gelmişti. Maçın en net pozisyonu desek yanlış olmaz. Bir taç daha yine Çaykur Rizespor kullanacak bu kez. Atak yönüne göre sol taraftan taca dışını Zakarya. Zakarya bıraktı. Emre Can Zakarya paslaşması araya girdi orada. Fernandez top dışarıda taç. Kendi yarı sahasının ortaları atak yönüne göre sol taraftan taca dışını şimdi kullandı Zakarya. Yanına sokuldu kaptan Taylan. Kendi yarı sahasında Taylan pasta hata var. Rakip yarı sahada aldı top kaplı mücadelesinde ama Taylan bırakmadı. Sanyan'a bıraktı. Sanyan geriye doğru Fofana. Fofana uzun oynadı. Sağa doğru gönderdi. Mitat kendi yarı sahasından çıkma çabası Mochi. Atilla Mochi bıraktı. Laci. Laci yerden bıraktı. En sağa doğru. Şimdi Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu ceza sahası. Kale sahasına top yanağlarda kaldı. Savunmadan müdahale var. Ali Soğ kale sahasına hareketlendi ama yatarak müdahale geliyor. Alanya Spor savunmasında sevgili futbol severler. Tehlikeli gelmeye başladığı anlar Çaykur Rizespor'un. Skor değişmedi. 0-0 devam ediyor mücadele. Köşe vuruşu kullanacak Çaykur Rizespor. 21. dakikanın içindeyiz. Bu köşe vuruşundan sonra sözü merkeze bırakacağım. Ceza sahasının içi ikili mücadeleler ufak bir tartışma yaşanıyor. Gerilerden gelen Sanyan yine. Sanyan'la Alanya Spor'da oyuncular arasında bakıyorum Hader Jonay orada. Uyardı. Hader Jonay yanına çağırıyor karşılaşmanın hakemi Abdullah Burak Taşkunsoy. Kariyerinde 14. Süper Lig maçı bir daha olursa kartı gösteririm tarzında bir uyarı yaptı. Sözlü olarak iki oyuncuya da biraz gergin bir ikili mücadele oldu. Topsulandığı iki futbolcunun arasında şimdi kullanılacak köşe vuruşu. Ceza sahası oldukça hareketli ve kalabalık. Kalabalık geldi çünkü 6 oyuncu var Çaykur Rizespor'dan. Bir pas organizasyonu oldu. Ahmet Kutucu bir kez daha Mitat'a bıraktı. Şimdi Ahmet Kutucu ceza sahasında Ahmet Kutucu yerden vurdu savunmadan döndü. Ahmet Kutucu çok kalabalık savunma ve uzun mesafeli geri pas Mitat'tan kaleci Yahya Fofana. Dakika 22 ilk yarının yarısına geldik sevgili dinleyiciler. Rize'de gol yok. Çaykur Rizespor bu arada bir VAR incelemesi var. Bekliyorum az önce Ahmet Kutucu'nun şutunda ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu vardı. O da Voin. Ona mı bakılıyor? Bir elle oynamaya mı bakılıyor? Makuta ile Odovoy'un arasındaki mücadeleye bakılıyor. Bekleyin dedi karşılaşmanın hakemi. Evet şimdi oynayın diyor. Bir penaltı kararı çıkmadı. Dakika 23 oldu. Mücadele Rize'de 0-0 devam ediyor söz merkezde.
1: Teşekkür ederim Yasin Dallı. Bu arada Trend Yol 1. Lig'de de oynanan karşılaşmalar var. Biten karşılaşmalar var. Şu anda oynanan karşılaşmalar var. Esenler Erok Spor 0, Kayseri Spor 3. Bu karşılaşma sona erdi. İstanbul Spor 1, Iğdır Futbol Kulübü 2. Bu karşılaşma da sona erdi. Şu anda oynanan ve karşılaşmanın 23. dakikası olan Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 0, bir diğer karşılaşma Mardin 1969 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, dakika 23. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. Söz Ahmet Onur Kalış'ta.
2: Maçta 23. dakika ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 10 dakikada 2 gol bulan deplasman ekibi avantajını koruyor. Sizinle beraber olamadığımız o dönemde, yani yaklaşık

12 dakikalık şu süreçte aslında Göztepe çok üst seviyede pozisyonlar yakalayamadı. Gaziantep Futbol Kulübü nispeten daha net fırsatlar buldu. Hatta az önce 1-2 dakika önce Dejan Sorescu kaleciyi de geçerek dar bir açıda kaleyi yokladı ama dengeli bir vuruş yapamadı. Doğrudan topu out'a gönderdi ve nispeten 3. gole daha çok yaklaşan, daha doğrusu gole daha çok yaklaşan ekip olarak da Gaziantep Futbol Kulübü'nü değerlendirebiliriz bu notlarımız arasında. Bir diğer notta şu, bu 12 dakikalık zaman diliminde, yani sizinle beraber olamadığımız o dönemde, bilemiyorum ileriki aşamada sizin kulaklarınıza kadar gelir mi o efekt sesi, ama Göztepe taraftarının çok ciddi anlamda bir ıslık protestosu var. O ıslık protestosu da kaleci Luka Gugashvili'ye ait. Şöyle, kaleciye her top ulaştığında Göztepe taraftarı ıslıklarla protesto ediyor Gugashvili'yi ve o da aynı şekilde cevap veriyor. İlginçtir. Beden diliyle kollarını havaya kaldırarak daha fazla protesto istediğini gösterircesine ıslıkların daha üst seviyeye çıkmasını sağlayan bir beden dili var Gürcü kaleci'de. Bilemiyorum bu ileriki dakikalarda, hatta ileriki haftalarda nasıl yansır, ama görebildiğim kadarıyla 4. hafta mücadelesindeyiz. Gürcü kaleci Göztepe taraftarıyla çok iyi bir izlenim vermemiş ya da en azından barışamamış, onların gözüne çok girememiş görünüyor ve ileriki aşamada yine eğer efekt sesi yükselirse, ıslık sesi sizin kulaklarınıza kadar gelirse, bilin ki top kaleci Luka Gugashvili'nin ayakları üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Maça dönersek 25. dakikayı gördük. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve nispeten bu dönem içerisinde, bu süre zarfında üst üste top kayıpları izledik. Orta yuvarlığa yakın bölümde. Şimdi top Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularında. Sol kanatta Kerim topla buluştu. Geriye oynadı Maxim. Maxim rakip alanın orta bölümüne doğru topu taşıdı ve diğer kanattaki arkadaşı Luis Perez'e bıraktı. Perez'de de aynı şekilde Sorescu sağ kanatta bir paslaşma yaptı. O çizgiyi kullanarak Sorescu içeriye bir pas gönderdi. Orada Guidado geriye oynarken topu kaybetti. Luis Perez'i görmeye çalışırken top kaybı ve şimdi Göztepe için ani bir atak şansı gelişebilir. Sağ kanattan Enrique topu sağ çapraza bıraktı Arda'ya. Arda Okan topu ileriye doğru taşımaya çalışırken Maxim'in kayarak müdahalesi yeterli olmadı. Arda Okan bir çalım daha yaptı. Ceza sahası soktu. Yerden pası ama sonrasında son anda müdahale geldi. Meleke'ye müdahalesiyle topu kornere gönderdi. Alkış alan burada Okan'ın özellikle çabası. İki net çalım ve ardından ceza sahası topu taşıdığı an Meleke'nin ayak koyduğu o top dışarı gitti ve ilk köşe vuruşunu kullanacak Göztepe ekibi. Dakika 26, kritik bir an. Sağ kanada baktım ve Okan şimdi topu kesti. Ceza sahasına doğru ama kafalardan sekti. Bir karambol oluştu. Karambolü sonlandıran da Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Maxim oldu. Maxim topu uzaklaştırmayı başardı. 26. dakika, yine Göztepe'nin hatağını izliyoruz. 2-0'lık üstünlüğü var Gaziantep ekibinin. Gaziantep Futbol Kulübü bu zamana kadar geçen sürede daha net fırsatlar yakaladı demiştik ama Göztepe'nin de baskısı iyiden iyiye sürüyor. Akanor şimdi sol kanattan bir yerden pas denedi. Bir kademe yaptı o noktada Arda. Arda uzaklaştırmayı başardı. Sorescu'ya bıraktı. Sorescu geriye oynadı tekrar Arda. Arda topu kaybetti. Şimdi Enrique ceza sahası ön çizgisinde. Ondan da bir hatalı pas gelince yine Göztepe taraftarının ahlar vahlar içerisinde tepki verdiğini duyabildik. Şimdi sağ kanattan yine bir orta geldi. Arda Okan kafa vuruşu, top dışarıda. Top dışarıda. Miroshi çok net bir fırsat yakaladı aslında ceza sahası içerisinde ve o kafa vuruşu doğrudan dışarı gitti. Göztepe adına yine gole çok yaklaşan anlardan biriydi ama çerçeveyi bulan şutu yok şu ana kadar. 26 dakika geride kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü kalesine şu ana kadar çerçeveyi bulan bir şut çıkartamadı Göztepe ekibi. Belki taraftarın burada bir tepkisi var diyebiliriz ya da en azından ıslıkların sadece kaleciye yöneldiğini söyledik ama az önce. Bu arada bir beklenti, daha doğrusu bir bekleyiş var. O bekleyişin sebebini de söyleyelim. Bir önceki köşe vuruşunda acaba bir elle müdahale var mı yok mu, ona bakılıyor. Maçın hakemi Ümit Öztürk henüz oyunun hareketlenmemesini istedi. Hareketlenmemesini istediği için ve sonuç olarak oyunculara bekleyin dediği için anladığım kadarıyla VAR hakemi Özgür Yankaya'dan ve asistan VAR hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan'dan

0: bir direktif bekliyor. Belki bir inceleme olabilir. Belki doğrudan doğruya bir penaltı kararı da verebilir. Ümit Öztürk bekliyor. Şimdi kulaklığını gösterdi ve bir inceleme yapacağını ifade etti. Evet, şimdi çerçeveyi gösterdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk VAR monitörünün başına geldi. Dakika 27. Bakalım bir penaltı kararı çıkacak mı? Pozisyonun içinde Kasper Kozlowski var. Kozlowski ceza sahası içerisine gelen topta, yani köşe vuruşundan gelen topta, yüzü dönük değil, yüzü tamamen rakibine dönük ve orada bir elle müdahale var mı yok mu ona bakılıyor. Köşe vuruşundan gelen topta, penaltı noktasına doğru yükselen topta Kozlowski'nin bir müdahalesi var görebildiğim, ya da en azından maçın hakemi Ümit Öztürk'ün de görebildiği kadarıyla. Ama bu bir penaltı mı, şimdi buna hükmedecek Ümit Öztürk. İzledi, çerçeveyi gösterdi ve beyaz noktayı da gösterdi. Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Göztepe maçın 29. dakikasını ortalarken bir penaltı kazanıyor. Orada Kozlowski'nin itirazları, yüksek itirazlar var ama maçın hakemi penaltı kararını verdi. Beyaz noktayı gösterdi Ümit Öztürk. Yaklaşık 2-3 dakika önce gelişen pozisyon bir penaltı kararı getirdi. Bunu da söyleyelim. Yani bir VAR incelemesi sonrası, bir VAR uyarısı sonrası, Özgür Yankaya'dan gelen uyarı sonrası Ümit Öztürk VAR incelemesi, bir monitör yardımıyla yaptığı inceleme sonrasında penaltı kararını verdi. Maçın 30. dakikasındayız. Göztepe farkı bir indirme şansı yakalıyor. Penaltı kararı sonrası bakalım bu golü bulabilecek mi Göztepe, farkı bire indirebilecek mi? Ev sahibi takım için önemli bir an. Gaziantep Futbol Kulübü golleri erken buldu. 5. dakikada Halil takımın öne geçirdi. Sonrasında yine Abena'da bir köşe vuruşundan gelen topta kafa vuruşunu iyi değerlendirdi. Kafa vuruşuyla ağları sarstı, farkı 2'ye çıkardı. 10 dakikada farkı 2'ye çıkardan Gaziantep Futbol Kulübü daha etkili demiştik ama şimdi Göztepe bir penaltı kullanacak. Ev sahibi Göztepe'de Miroşi topun başında. Novatus Miroşi topun başında. Kalede Topyaş. Miroşi Galatasaray karşısında deplasmanda gol atmıştı. Bakalım takımını öne geçiren Galatasaray deplasmanında öne geçiren Miroşi farkı bire indirme şansını değerlendirebilecek mi? İşaret verildi. Ümit Öztürk işareti verdi. Şimdi Miroşi gerildi. Kalede Topyaş. Maçta 31. dakika. Vuruş yaptı ama kaleci Kasper golye izin vermedi. Topyaş, Kasper gole izin vermedi. Tam da köşeyi buldu ve topu kornere çeldi. Maçın 31. dakikasını ortaladık. Penaltıyı değerlendiremiyor Miroşi ve Göztepe. Farkı bire indirme şansını değerlendiremedi ev sahibi takım. Tam da kalecinin soluna köşeye giden bir top. Sol ayağının içiyle kalecinin soluna denedi ama Kasper Topyaş gole izin vermedi. Topu kornere çeldi. Maçta 31. dakikayı bitirdik. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta öndüreye doğru kafa vuruşu kaleci ve ardından uzaklaşan top. Yine bir yerden seken top var. Bir vuruş daha geldi ama üst üste kafa ve ardından bir karambol oluştu. Yerde kalan bir oyuncu var. Gaziantep Futbol Kulübü savunma oyuncularından görebildiğim kadarıyla Maxim yerde kaldı. Ve oyun durdu sayın dinleyenler. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Maçta 32. dakika ve az önce bir penaltıyı değerlendiremedi ev sahibi ekip. Aslında iyi başlayan Gaziantep, kötü başlayan Göztepe ve sonuç olarak bu maçın 1/3 bölümünü iyi değerlendiren konuk takım oldu. Bizler sözü tekrar merkeze bırakalım. Skoru paylaşıyorum. Göztepe 0, Gaziantep Futbol Kulübü 2. Maçta da 32. dakika oynanıyor İzmir'de.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet Onur Kılıç ve şimdi de Rize'deyiz, söz Yasin Dağlı'da.
2: Dakika 33, gol yok. Çaykur Rizespor 0, Corendon Alanyaspor 0 skoru devam ediyor. Az önce Atilla Mocci rakibi yaptı, hareket sonrasında sarı kart gördü. Çaykur Rizespor takımında bu maçta çıkan ilk kart olduğu sevgili dinleyiciler. Dengeli bir mücadele olmaya başladı. Oyun biraz ortalığına kilitlenmeye başladı bu dakikalarda.

0: Ve sağ taraftan taca dışıyla oyuna başlıyor şimdi. Hader Jonay geriye doğru gönderdi. Lima topu kontrol etti. Lima bir kez daha kendi yarı sahasında Hader Jonay'a. Lima sağ çizgiye doğru uzun bir pas düşüncesi ama attığı yer sahanın dışı, taca dışıyla oyuna başlıyor Çaykur Rizespor. Atak yönüne göre sol taraf taca dışı kullanıldı. Taylan, ona yapılan hareket Fernandez tarafından karar serbest vuruş. Sanyan, Atilla Mochi, Sanyan bir kez daha topu aldı. Zakaria, Zakariaris uzun gönderdi. Alisov topu indirmeye çalıştı. Soldan gelen futbolcu Emre Can'a ama top hızlı yetişemedi Emre Can ve taca dışı Koren Alanya Spor takımının. Dakika 35 oluyor. Sevgili futbol severler, ilk yarıda artık son 10 dakikaya giriyoruz. Hacı'ya doğru rakip yarı sahaya uzun bir top. Savunmada Atilla Mochi Yahya Fofana'ya kazandırdı. Yahya Fofana uzun oynadı. Ahmet Kutucu indirdiği yerde Taylan var. Taylan orta yuvarlağın kendi sahası diliminde yerden pasını gönderdi. Topu alan Laçi oldu. Kazım Laçi sağa doğru havalandırdı. Mithat topu önüne almayı başaramıyor ve...
1: İzmir'deyiz.
2: Maçta 34. dakika. Gaziantep Futbol Kulübü 3. golü buldu. Kozlowski ile durum 3-0. Çok net bir skora ulaştı Gaziantep ekibi. 34. dakika biterken Kozlowski adeta topu kendi yarı sahasından taşıdı. Hatta şöyle söyleyelim, uzun bir top geldi kaleciden. Sonrasında savunmadan seken top tam da orta çizgide Kozlowski topla buluştu. Taşıdı ceza sahasına kadar getirdi. Hatta 6 tane oyuncuyu peşine taktı ama 6 tane Göztepe'li oyuncu topa müdahale edemeden Kozlowski ceza sahasına girer girmez soluna çekti, vuruş yaptı. Çok net bir fırsatla farkı 3'e çıkardı. Gugagashvili'yi 3. kez avladı ve 3 kez Göztepe kalesine gelen o top yine golle sonuçlandı. Aslında bu tarz tepkiler, Göztepe taraftarının tribünden yansıyan tepkileri kulaklarımıza kadar geliyor. Belki sizin de kulaklarınıza geliyordur ama şimdi sadece kaleciye değil tam olarak tüm oyunculara karşı bir tepki var Göztepe tribünlerinden yansıyan sayın dinleyenler. Maçta 36. dakikayı gördük. Santra yapıldı. 3-0'lık net skor Gaziantep Futbol Kulübü'nün hanesinde ve kaçan bir penaltı var. O da Miroşi yaklaşık 3-4 dakika önce penaltıyı değerlendirememişti ve sonuç olarak Göztepe farkı 1'e indirme şansını değerlendiremediği gibi şimdi kalesinde 3. golü gördü. Fark 3'e kadar ulaştı. Yeniden skoru paylaşıyorum. Göztepe 0, Gaziantep Futbol Kulübü 3. Maçta 36. dakika. Söz yeniden merkezde.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Rize'ye gidiyoruz tekrar ve söz Yasin Dallı'da.
0: Burada skor değişmedi, gol yok. Çaykur Rizespor 0, Koren Alanya Spor 0 durumu devam ediyor. Bu dakikalarda Çaykur Rizespor biraz daha fazla görünmeye başladı Alanya Spor yarı sahasında. Uzun bir top kafayla karşılayan isim orada Fernandez oldu. Makuta orta yuvardakta. Makuta Hacı ile paslaştı. Hacı Arda hareketli ama ona kazandıramıyor. Atilla Mochi indirdiği yerde topla oynayan futbolcu Emre Can bıraktı. Bir kez daha Mochi havalandırıyor orta yuvarlığa doğru. Kafayla müdahale. Kazım Laçi topu önüne almayı başaramadı. Sonrasında Ahmet Kutucu yerde kaldı. Avantaj diyor karşılaşmanın hakemi. Sol taraftan tehlike devam edecek. Emre Can sokuldu. Makuta var karşısında. Çıkarttı geriye. Taylan yerden pası. Oloboyin pasta hata var ama sonrasında araya girdi Laçi. Topu aldı. Derinlemesi de bir top. Alisov elle oynama beklentileri var. Alisov oyun devam etti. Ahmet Kutucu ceza sahasının ön tarafı. Ahmet Kutucu önü çok kalabalık. Sağa doğru bıraktı. Mithat çıkarttı geriye. Alanya Spor çok kalabalık kendi yarı sahasında. Uzun bir top. Uzak noktaya doğru. Arka tarafta ceza sahası. Yerde kalan futbolcu Zakariaris gözler karşılaşmanın hakeminde. Devam dedi Abdullah Buğra Taşkunsoy. Vardan da kulaklığını gösterdi, pozisyona bakıldığını, bir penaltı olmadığını ifade etti. Hader Jonay'la mücadelesi sevgili futbol severler.

arkadaşın oyunu başlamasını istiyor karşılaşmanın hakemi. Uzun bir top ceza sahasına Zakaria Aris yerde kaldı pozisyonda. Gözler hakeme döndü ama Abdullah Buğra Taşkınsoy devam kararı verdi. VAR'dan da penaltı olmadığı yönünde pozisyona bakıldığını ifade etti. El hareketiyle oyun devam etti sevgili dinleyiciler. İlk yarıda artık son bölümlere giriyoruz. Gol yok mücadelede, dakika 39. Son 6 dakikanın içerisindeyiz. Çok fazla durmadı oyun. Bakalım ilave süre ne kadar olacak. Paulo Victor arkadaşların ellere gidin dedi. Uzun bir top gönderecek. Geriden oyun kurmak yerine uzun bir top rakip yarı sahada. Rakip oyuncularda kaldı. Emre Can iki oyuncu arasında güzel kurtardı. Makuta var, ona rağmen pasını aktardı. Kazım Laçi Taylan'a, Taylan sağa doğru, Atilla Mochi en sağa doğru gönderdi. Mitat, Ahmet Kutucu. Mitat ceza sahasına girecek. Mitat ceza sahası ayakta kaldı. Mitat son çizgi. Mitat yaptı ortasını. Savunmadan müdahale var, köşe vuruşu. Çok tehlikeli geldi Çaykur Rizespor. Ruan'ın müdahalesine rağmen ayakta kaldı, düşmedi. Mitat son çizgiye doğru yöneldi, ortaya çevirdi ama savunmadan müdahale geldi ve köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi Çaykur Rizespor 0-0 devam eden mücadelede. Hacı oyuna devam edemiyor, onun yerine Yusuf 88 numaralı formasıyla Hacı'nin yerine Yusuf oyunda sevgili dinleyiciler. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahası bir karambol. Olovoy'un indirdi. Bir şut şansı. Kaleye doğru gönderdi Zakaria ama savunma çok kalabalık. Tehlike uzaklaştırılamadı bir türlü. Tüm atları da kendi yarı sahasında. Alanya Spor takımı geriye doğru Yahya Fofana'ya kadar gelen top oldu. Fofana, Ahmet Kutucu. İlk yarıda artık son 5 dakikanın içindeyiz sevgili dinleyiciler. 0-0 devam ediyor mücadele. Rakip yarı sahada Ahmet Kutucu kendi gitti. Ahmet Kutucu uzaktan denedi ama kötü bir vuruş, top kaleyi bulmuyor ve kale vuruşuyla oyun başlayacak. 0-0 devam eden mücadelede 41 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Çaykur Didi Stadyumu'nda 4. hafta karşılaşması denk bir mücadele oluyor. Her ne kadar bu dakikalarda Çaykur Rizespor'u yıksa da rakip yarı sahaya golü bulamadı ki ilk 10 dakikalık bölümde de benzer oynayan taraf Korendon Alanya Spor'du. Ama iki takım da şu ana kadar istedikleri aralıkları golü bulamadılar mücadelede. Sanyan Taylan'a, Taylan Kazım Laçi. Taylan, araya giren futbolcu Fernandez. Juan, Makuta, Hader Jonay'a destek verdi. Sağ tarafta Hader Jonay ceza sahasına, orta. Yusuf kafayı vurmaya çalışırken rakibine yaptığı hareket. Az önce Yanis Hacı'nın yerine oyuna girmişti Yusuf sevgili dinleyiciler. Ancak sonuç alamıyor pozisyondan ve şimdi Yahya Fofana topu oyuna sokacak. Bıraktığı hemen önündeki Sanyan'a. Sanyan döndü soluna. Zakaria Aris. Sağ tarafta topu alan futbolcu Mochi. Uzun bir top rakip yarı sahaya. Hareketlenemedi arkadaşları. Top da Paulo Victor'a kadar geldi kaleci Alanya Spor'da. Paulo Victor dakika 43, son 2 dakika ilk yarıda sevgili dinleyiciler. 0-0 devam ediyor mücadele. Paulo Victor uzun gönderdi. Zakaria kafayla karşıladı. Makuta üst üste kafa müdahaleleri. Makuta Taylan yerde avantaj oyun devam etti. Şimdi Emre Can ceza sahasının sol çaprazı. Yerden pası. Kazım Laçi Taylan'a, Taylan kaleye baktı, sekti, savunmadan dışarıya gitti, bir köşe vuruşu daha. Şimdi köşe vuruşunun kullanılmasını istiyor karşılaşmanın hakemi. 43. dakika, Taylan ceza sahasının dışından kaleyi düşündü, savunmadan seken top. Paulo Victor hamle yaptı, korner olmasına engel olmaya çalıştı ama uzaktı, yetişemedi ve şimdi köşe vuruşu kullanılacak diye baktım. Hayır diyor karşılaşmanın hakemi.
oyuna Alanya

0: Alanya Spor takımı başladı. %60'a 40 toplu oynama oranları ev sahibi takım lehine. Ahmet Kutucu ceza sahasını ayağından fazla açtı. Kaleci Paulo Victor. Ahmet Kutucu ayağından açtı topu ve bu hata golle sonuçlandıramıyor ev sahibi takım. Ali T. Lima kendi yarı sahasında. Lima Hader Jonay rakip bir saniyelik metrelerinde yerden pasını gönderdi. Mochi girdi araya. Hader Jonay bir kez daha kaptı. Hader Jonay kendi gitti. Hader Jonay aradan bırakmaya çalıştı. Arda son çizgi ortaya çevirecek. Taylan top dışarı gitti, köşe vuruşu. 44. dakika tehlikeli geldi. Korendon Alanya Spor ama kaptan Taylan girdi araya ve şimdi köşe vuruşu kullanacak Korendon Alanya Spor. Yahya Fofana uyardı arkadaşlarını. Arda kare sahasının içinde yerini aldı. Genç isim Hader Jonay köşe vuruşunu kullanacak. 45. dakika. Hader Jonay ikili mücadeleler dikkat çekiyor. Kalabalık geldi. Korendon Alanya Spor takımı tek eli havada. Sağ ayakla ceza sahasında orta. Şimdi en arkaya bir şut şansı olur mu? Ceza sahası. Ruan savunma çok kalabalık. Kazım Laçi hızlı atak şansı olabilir. Topu aldı Olavoyin. Sağ tarafta Fatih. Kaptan Fatih müdahalesi var. Top dışarıda. Taç. Son dakika. Gözler karşılaşmanın hakeminde. Dördüncü hakime bakıyorum bir taraftan da ilave süre için. Şu ana kadar o süre gösterilmedi. İlk yarıda artık son anlar normal sürede ama galiba ilave süre olmayacak. Çünkü ışıklı pano yok hakeminlerinde, dördüncü hakeminlerinde. 45. dakikanın son anları, son saniyeleri ve ilk yarı sona eriyor. Didi Stadyumunda ilk yarı sonucu Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanya Spor 0. İkinci yarı tekrar birlikte olacağız. Söz Ankara Merkez'de Yüce Er'de.
1: Yasin Dallı çok teşekkür ediyorum ve şimdi İzmir'e gidiyoruz. Son dakikalar, söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: İzmir'de de 45. dakika bitmek üzere ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün İzmir'de Göztepe deplasmanında 3-0'lık üstünlüğü var. Şimdi bir taç atışı kullanıldı atak yönüne göre sol kanattan. Uzun bir top, kafa vuruşu direkten döndü, inanılmaz bir an. Tam da sözü alacağımız an Ege Yıldırım öne çıktı. Uzun bir taç atışı kullanıldı. Okanor atak yönüne göre sol kanattan uzun tacı ama kafa vuruşu Ege Yıldırım'ın, kalecinin Kasper Tobias'ın koruduğu kalenin sağ direğine çarpan top doğrudan dışarı gitti, yöneldi ve o gol gelmedi. Göztepe yine gole çok yaklaştı. Yine diyorum, bundan birkaç dakika önce bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Ve Miroşin'in o vuruşunu kaleci Kasper Tobias kornere çelmeyi başarmıştı. 45+1'i izliyoruz. 45+2 izleyeceğiz. Yani oynamamış kabul edilen 2 dakikalık bir süre var. Bunu da yine ışıklı tabelada az önce gördük ve mücadele 2 dakika daha oynanacak. Bu arada şimdi sol kanatta bir gol pozisyonu daha. Kozlowski vuruş, topu alarda gol. Yine bir top kaybının ardından gelen önemli bir hata. Önemli bir savunma hatası ve yine Kozlowski son sözü söyleyen isim oldu. Kozlowski sol çaprazda savunmanın sektirdiği topta topu önüne aldı. Yine ceza sahasına kadar taşıdı. 45+1'i bitirmek üzereyken 45+2'de farkı 4'e çıkardı. Kendisinin ikinci, takımının 4. golünü attı. Ve Kasper Kozlowski'nin bu golünü Göztepe taraftarı alkışlamaya başladı. Aslında bu alkış bir yandan da hem takımlarına karşı hem teknik direktörlerine karşı diyebiliriz. Hem de kaleci şu ana kadar Gugaychashvili ciddi anlamda protesto edilmişti. Islıklarla karşı karşıya gelmişti. Her müdahale ettiğinde, her topa müdahale ettiğinde, her top ona temas ettiğinde ıslıklarla karşılanmıştı. Ve bu ıslıkların üzerine şimdi alkışlar hem Göztepe taraftarından Gaziantep Futbol Kulübü ekibinin ortaya koyduğu mücadele için hem de belki bir protesto için olabilir. 45+2 ile bitirmek üzereyiz. Fark 4'e çıktı. Şok bir skor. Göztepe taraftarı için önemli bir, tabii üzüntü verici bir skor. Ve ikinci yarının ilk düdüğünü bekliyor olacağız artık bu aşamada. Çünkü ilk yarı tamamlandı ve maçın hakemi Ümit Öztürk ilk yarının son düdüğünü çaldı. Az önce Samsun

0: Hemen ardından saniyeler sonrasında da ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmış oldu Ümit Öztürk. Maçın ilk 45 dakika skoru Göztepe 0, Gaziantep Futbol Kulübü 4. Bizler sözü tekrar Yüce Er'e bırakıyoruz. İkinci yarıda tekrar buradayız.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet Onur Kılıç. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın son 2 karşılaşması saat 20'de başladı ve ilk yarıları sona erdi. Çaykur Rizespor 0, Corendon Alanya Spor 0, ilk 45 dakika sonucu. İzmir'de ise Göztepe 0, Gaziantep Futbol Kulübü 4, ilk yarının sonucuydu. Ve şimdi karşılaşmaların ikinci yarısı tekrar birlikte olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
7: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
8: Ya.
7: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
9: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
5: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
6: Ya.
5: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
7: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
8: Bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız, futbol saatinden ve bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın son 2 karşılaşması için sizlerle birlikteyiz futbol saatinde. Teknik yönetmen arkadaşım Soner Abacı ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize bir kez daha sevgiler, saygılar sunuyoruz. Saatimiz 21'i gösteriyor. Karşılaşmaların az sonra ikinci devreleri başlayacak. Trendyol 1. Lig'den başlayalım. Esenler Erokspor 0, Kayseri Spor 3. Bu maç bitti. İstanbulspor 1, Iğdır Futbol Kulübü 2. Bu maçta sona erdi sevgili dinleyiciler. Saat 20'de başlayan iki karşılaşma var Trendyol 1. Lig'de. Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 1. İlk yarı sonucu Mardin 1969 0, Bodrum Futbol Kulübü 0. İlk yarının sonucu. Ve şimdi de saat 20'de başlayan Süper Lig'deki karşılaşmalarla ilgili sonuçları vereyim. Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanyaspor 0. İlk yarının sonucu. Bir diğer karşılaşma İzmir'deydi. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikayı Gaziantep Futbol Kulübü deplasman takımı 4-0 önde kapadı. Şimdi Rize'ye gidiyoruz ve sözü Yasin Dallı'ya bırakıyoruz.
9: Teşekkürler Yüce Er. Rize'de ikinci yarı başlamak üzere. Çaykur Rizespor'da oyuncuların vuruşuyla başladı şimdi ikinci yarı. Takımlara bir kez daha başarılar diyelim. Evet, diğer karşılaşma oldukça gollü geçiyor ama Rize'de şu ana kadar gol sesi yok. Bakalım takımlar bu sessizliği bozabilecek mi ikinci yarıda?
8: Sesi çok mu dipte
9: son
8: yoksa?
9: Son bölümlerde evet, ilk yarıda Çaykur Rizespor etkili oldu ancak golü bulamadı. Kore'nin Alanyaspor karşısında iki takım da ilk yarıyı bitirdi. 11'lerle döndüler ikinci yarıya. İlk yarıda Hacı yerine Yusuf oyuna girmişti, onu belirtelim.
8: Kore'nin
9: Alanyaspor takımında sevgili dinleyiciler. Yahya Fofana bir anda risk aldı, ardı araya girmeye çalıştı. Sonrasında Sanyan atak yönünü çeviriyor sol tarafa. Zakaryaris uzun bir top gönderdi. Top dışarıya gidiyor. Taca dışı Korendon Alanyaspor takımının oluyor. Çaykur Rizespor yarı sahasının ortaları. Ceza sahasının ön tarafa doğru gönderilen top. Ruan Makuta. Makuta top onda. Sağ tarafa doğru gönderdi. Orada Fernandez. Ama çok kalabalık Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında. Geriye doğru gönderilen top. Kaptan Fatih. Uzun bir pas düşüncesi yerini bulmadı. Savunma girdi araya. Şimdi Taylan. Emre Can sol tarafta, rakip yarı sağda. Emre Can kendi gitti. Pası yerden en sağa doğru. Mithat sağ çapraz. İçeriye çevirdi. Ceza sahası gözler karşılaşmanın hakeminde. Yerde kalan bir oyuncu var. Olovoyin devam etti mücadele. Bir penaltı beklentisi oluştu ev sahibi takım cephesinde ama Mithat'ın ortaya çevirdiği top ceza sahası içinde. Olovoyun hareketliydi. Orada Baran Ali ile mücadelesi. Çaykur Rizespor'da oyuncu yerde kaldı ki hala yerde. Bu arada az önceki pozisyonla ilgili de VAR'dan bakıldığını, bir penaltı olmadığını belirtiyor. Sonrasında devam eden pozisyon Ahmet Kutucu rakibine yaptığı hareket, karar serbest vuruş. ...0-0 devam ediyor mücadele.

0: İkinci yarının başında da yine etkili olan taraf Çaykur Rizespor takımı oluyor. Didi Stadyumunda 47. dakikada bitmek üzere. Şu esnada Olovoy'un ayağa kalkamamıştı. Şimdi ayağa kalktı ve serbest vuruşla oyuna başlayan taraf Paulo Victor da Alanyaspor takımı oluyor. Uzun gönderilen top topun indiği yerde Yahya Fofana var ve şimdi sevgili dinleyiciler, topu kontrol ettikten sonra bıraktı Attila Mocci'ye. Attila Mocci Sanyan atak yönünü çeviriyor sol tarafa doğru. Rizespor'da Taylan topun sahibi, orta yuvarlanan sol tarafında Taylan uzun gönderdi. Taylan ancak topu indirdiği yerde arkadaşları yok. Yusuf tehlikeyi uzaklaştırıyor. Kafayı da sektirdi Arda. En arkada Sanyan bırakıyor Yahya Fofana. Ceza sahasının ön tarafında Yahya Fofana. O pasını bıraktı Mochi'ye. Mochi. Pasta hata var. Şimdi Yusuf kazandırdı topu Ruan'a. Ruan Makuta'ya. Kalabalık geldi Alanyaspor. Makuta. Makuta yerden bıraktı. Ceza sahasına girmeden Arda. Arda Usluoğlu kötü vuruyor. Net bir şans değerlendiremedi. 50. dakika sevgili futbol severler. Etkili başladı ikinci yarı. İki takımın karşılıklı atakları var. Ama skor değişmiyor. Arda'nın vuruşu sonuç gelmedi. İki takımın teknik direktörü de ayakta, heyecan içinde takip ediyor karşılaşmayı.
1: Oradan mı sıkıntı var?
0: 50 dakikalık bölüm geride kalmak üzere.
1: Abi senin sesin de gelmiyor bana.
0: İki galibiyeti var. Geride kalan 3 karşılaşmada ev sahibi takımın. Alanyaspor'sa 1 galibiyet aldı. Bir de beraberlik yaşadı. Rizespor 6 puanda.

Korener Alanyaspor 4 puandaydı bu karşılaşma öncesi. Şimdi sol taraftan başlayan bir tehlike olacak gibi ama kalabalık orta alanda Alanyaspor takımı geriye döndü. Sanyan o bıraktı Fofana'ya, Fofana Ahmet Kutucu'ya, Ahmet Kutucu. Alisov göğüs kontrol, rakip yarı sahanın ortaları. Alisov Taylan bırakıyor geriye doğru. Mochi şimdi bir kez daha Atilla Mochi Taylan paslaşması. Taylan döndü sola doğru. Atak devam edecek. Topu alan futbolcu Zakaryaris geriye doğru bıraktı. Ya Fofana, kaleci Fofana topu aldı. Uzun oynuyor cezayı üzerinden rakip yarı sahaya doğru. Ahmet Kutucu ceza sahasının ön tarafı, savunmanın arkasında girdi içeri. Ahmet Kutucu çekti, düzeltti. Ahmet Kutucu, top dışarı gitti. Ahmet Kutucu offside yoktu. Çok güzel sarktı savunma arkasına. Çekti, düzeltti rakibine rağmen vuruşunu direğin dibine doğru yaptı ama top yanağlarda kaldı. İkinci yarıda en net pozisyon Fatih'le mücadelesi. Fatih'e kart etti, önünü boşalttı Ahmet Kutucu. Ancak sonuç gelmiyor. İkinci yarıda iki takımın etkili olduğu anlar. İki takım da orta sahayı çabuk geçmeye başladı. Dakika şu esnada 52 oldu. Topu alan futbolcu Alisov sol tarafa doğru bıraktı. Şimdi Mithat ceza sahasına, Emrecan ortayı yaptı. Makuta tehlikeyi uzaklaştırıyor. Orta alanda topla buluşan futbolcu Ruan kaptırdı. Emrecan sokuldu. Emrecan iki oyuncu var karşısında. Pası ceza sahasının ön tarafı Olovoyin Mithat'a bıraktı. Mithat Olovoyin yerden Ahmet Kutucu'ya doğru. Ama derinlemesine giden top hareketlenemedi Ahmet Kutucu ve atak sonuç vermiyor Çaykur Rizespor adına. 52. dakika, bir süre daha devam edelim, sonra merkeze bırakalım çünkü diğer maçta farklı bir skor var. Gaziantepspor'un farklı galibiyeti var. Burada gol yok, biraz daha hareketli, heyecanlı geçiyor karşılaşma. Şimdi bir kez daha orta alandan uzun top Alanya Spor yarı sahasına doğru ama kimse yok Çaykur Rizespor'lu oyunculardan. Paulo Victor kaleci topu aldı Alanya Spor takımında. Arkadaşlarının dağılımını kontrol ediyor. Ön alanda tek başına baskıya giden futbolcu Alisov kalecinin topu eline alması için bu baskıyı yaptı ve şimdi oyun tekrar hareketlendi. Lima bıraktı sağa doğru. Hader Jonay

0: Egiren futbolcu Sanyan rakip yarı sahaya gönderdi ama topu kontrol eden futbolcu Fernandez. Şimdi Makuta. Makuta kısa paslaşmalar. En sağda Hader Jonay topu aldı. Hader Jonay ters tarafa doğru uzun bir top. Yusuf kontrol etti. Yusuf ceza sahasının dışı. Terse pas atmaya çalıştı ama pas yerini bulmuyor. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Fatih kafayla indirdi Yusuf'a. Yusuf yerden gönderdi. Ruan Duarte, Atilla Mochi. Sonrasında top dışarıya gidiyor. Taç. Atak yönüne göre sağ taraftan sevgili dinleyiciler, dakika 53 olunca telefon ışıklarıyla o klasik plaka şovu olarak bilinen an yaşanıyor. Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor Koronel Alanyaspor karşılaşmasında sevgili dinleyiciler, şimdi serbest vuruşu kullanıyor. Mitat kendi yarı sahasında Yahya Fofana'ya kazandırdı. Yahya Fofana o bıraktı Sanyan'a. Sanyan Atilla Mochi top onda. Yerden pası Taylan'a. Taylan baktı arkadaş.
1: İzmir'deyiz.
2: İzmir'de 51. dakika Göztepe aradığı golü buldu. Farkı 3'e indirerek ikinci yarıya başladı diyebiliriz. Janderson golü atan isim ve Göztepe durumu 4-1 yaptı. Aslında ikinci yarıya da kötü başladı diyebiliriz Göztepe. Hatta pozisyonlar bulmak konusunda Gaziantep Futbol Kulübü iki net fırsatı değerlendiremedi. Farkı 5'e 6'ya kadar çıkartabilirdi ama sonuç olarak Göztepe aradığı golü bulan ve farkı 3'e indiren taraf ev sahibi ekip oldu. Şimdi golün gelişimini paylaşalım. Aslında Juan ve Janderson ikilisi arasında iyi bir iletişim, iyi bir anlaşma. Juan'ın getirdiği top yerden inanılmaz bir pas geldi aslında. Kilit pas Arda Okan'dan yansıdı. Sağ kanadı çok iyi değerlendirmişti ilk yarıda Arda. İkinci yarıda da kaldığı yerden devam etti aslında. Çok iyi top sürdü sağ kanattan. Kendi yarı sahasının son metrelerinde aldığı topu rakip sahanın sağ kanattaki ilk metrelerinde yerden gönderdi. Juan'ın koşuyonuna, Juan'ın son bir pası ve ardından vuruş. Janderson Juan ikilisi farkı 3'e indirdi. 51. dakikayı gördüğümüz bu anda bir ufak bekleyiş vardı. O bekleyişin sebebi de acaba offside mı değil miydi? O son pas, ona bakıldı. Gol atan Göztepe'de Janderson farkı 3'e indirdi. Sizinle beraber olamadığımız o ilk ikinci yarının son ikinci yarının ilk dakikalarında tabii çok önemli bir hamle de yaptı aslında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov. Bulgar Hoca 3 değişiklik birden yaptı. Aslında çoktan seçmeli olan kaleci değişikliği Gugashvili'yi oyundan aldı. İkinci yarıya Arda Özçimen'le başladı. Kaleyi Arda'ya bıraktı Gugashvili. Diğer yanda o gün Bayrak savunma oyuncusu Ege Yıldırım'ın yerine oyuna girdi ki savunmada Ege Yıldırım'ın yerine o gün aslında şimdi sağ kanadı daha çok kullanarak böyle bir destekte bulundu diyebiliriz. Diğer yanda Alexis Antunes de Andre Henrique yerine oyuna giren isimlerden biriydi ve 3 oyuncu birden değiştirerek ikinci yarıya başladı Göztepe ekibi. Şimdi daha net, daha atak olduğunu söyleyebiliriz Göztepe'nin. Hatta şimdi uzun bir top gönderdi Arda. Arda'nın gönderdiği o degajda koşu yapan Janderson alkışlarla aslında topa hamle yapmaya çalıştı ama diğer kaleciye kadar ulaştı. Kasper Topyaş topu hemen hareketlendirdi ve arkadaşlarına da ulaştırmış oldu. Maçta 54. dakikayı ortaladık. 4-1'lik skor üstünlüğü Gaziantep Futbol Kulübü'nün hanesinde. Göztepe tribünlerinde ciddi anlamda bir protesto vardı ilk yarıda. Bu protesto nispeten golle beraber yeni bir umut dalgasına dönüşmüş görünüyor. Şu an için taraftarın tabii yeniden takımla bütünleşmesi ve takımın taraftarının gönlünü alması için gollere ihtiyacı var. Gol pozisyonları şu an için Göztepe'den yana ve nispeten daha atak bir görüntü çiziyor. İkinci yarıda ev sahibi Göztepe. Şimdi sağ kanat yine Arda topla buluştu. Topu taşıdı. Ayağı kaydı. Tam da topu göndermeye çalışırken Maxim'le bir çarpışma yaşadı. Maxim'e faul yaptı diyor maçın hakemi Ümit Öztürk. Ve Arda Okan'ın bu pozisyonu sonrası oyun durdu. Maxim yerde hala kalkamadı. Orada bir kart beklentisi de vardı Kostoski'den. Kostoski'nin itirazlarını gördük. Ve şu an için oyun durdu. Maxim'in yerde kaldığı pozisyonda hala hazırda kalkamadığını ifade edebiliriz. İlk iki gol 5 ve 10. dakikalarda geldi. Halil

0: açılış yaptı. Abena farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda 31. dakikada bir de penaltı kullanmıştı bu arada Göztepe ekibi ama Miroşi bu penaltıyı değerlendiremedi. Kaleci Kasper Topyaş golü önledi. Farkı 2'de tuttu. Sonrasında 34'te ve 45+2'de Kozlowski sahne aldı. Durumu 4-0 yaparak ilk yarıyı tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü ikinci yarıya da kaldığı yerden devam etti. Hatta pozisyonlar buldu ama golle sonuçlandıramadı. Sonrasında 51. dakikayı gördüğümüz o anlarda golü bulan Göztepe oldu. Canderson ve Juan ikilisi ve tabii kilit pas Arda Okan'dan geldi. Hareketlilik kazanan Göztepe hücum hattı golü bulmayı başardı ve farkı 3'e indirerek 51. dakikada umutlandı. Hala yerde, hala Maxim'in yerde kaldığı an ve sakatlık anı, herhangi bir aksiyon yok. O yüzden yeniden sözü merkeze bırakalım. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet Onur Kılıç ve tekrar Rize'ye gidiyoruz. Golsüz bırakmıştık. Söz Yasin Dallı'da.
2: Gol yok. Son yarım saate giriyoruz mücadelede. Çaykur Rizespor 0, Corendon Alanyaspor 0 skoru devam ediyor. Az önce Fernandez'in yerine Meşak, Arda'nın yerine Omar Benali oyuna girdi. Corendon Alanyaspor takımında iki takımı da bu dakikalarda karşılıklı ataklar deniyorlar. Orta alana çabuk geçiyorlar ama şu ana kadar iki takım adına da gol gelmedi. Dakika 60 şu esnada. Orta alanda seken top Sovali, geriye doğru bir pas Aliti bıraktı. Paulo Victor top onda. Makuta kendi ceza sahasının ön tarafı, ön alan baskısı var Çaykur Rizespor'dan. O baskı sonuç vermedi. Ruan şimdi bıraktı Fatih savunma gerisine doğru. Meşak içeride, Yusuf içeride, Meşak Fofana. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Top Rizespor'da, oyunculara devam edin diyor karşılaşmanın hakemi. Şimdi karşı atak başlıyor. Emrecan rakip yarı sahada. Emrecan pasta hata var. Meşak girdi araya. Makuta serbest vuruş kararı. Şimdi Fatih sağa doğru gönderdi topu. Hader Jonay, tempo yükselmeye başladı mücadelede ama top dışarıda ve taca dışı oyun başlayacak. Az önce Fatih'in pasında Meşak ceza sahasına girdi. Gözler yardımcıya dönmüştü. İlk anda bayrak kalkmadı ama pozisyonun devamında bayrak kalktı. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve pozisyonun offside olduğunu belirledi. Çaykur Rizespor'da topu alan futbolcu orada Ahmet Kutucu, pası Mitat'a. Pasta hata var ama Mitat yerde, kendi yarı sahasının son metrelerinde. Ona yapılan hareket karar, serbest vuruş. Kendi yarı sahasının son metrelerinden serbest vuruşla saha iç boşluktan Çaykur Rizespor oyuna başlıyor sevgili dinleyiciler. 0-0 devam ediyor mücadele. Atilla Mochi, Sanyan, bir kez daha Mochi. Atilla Mochi yerden bıraktı. Topu alan kaptan Taylan, orta yuvardan kendi yarı sahası diliminden rakip yarı sahaya geçti. Sol tarafa doğru bırakıyor topu Zakarya. Yerden pas Emrecan, bir kez daha Zakarya uzun oynuyor. Sonrasında top dışarıda, son müdahale Rize Sporlu oyunculardan ve taca dışıyla oyun tekrar başladı. Uzun top araya, Zakarya Aris giriyor, bir taç daha. Çaykur Rizespor ceza sahası ön çizgisi hizası, atak önüne göre sağ taraftan taca dışı, oyun tekrar başladı. Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği hazırlığı var. Birazdan değişiklik yaşanabilir. Şu ana kadar kadrosunu ilk 11'i bozmadı, değiştirmedi. Çaykur Rizespor takımında Recep Uçar ceza sahasına orta ama Sanyan Çaykur Rizespor takımını tehlikeye uzaklaştırdı. Alisov döndü sola doğru. Şimdi Kazım Laçi sağ tarafa doğru. Ahmet Kutucu'yu açtı top, dışarıya gidiyor. Ve taca dışıyla oyuna başlayan taraf Corendon Alanyaspor takımı olacak sevgili dinleyiciler. Dakika 63.

Zaman zaman yükselen bir tempo var. Evet, Mihayla sanıyorum oyuna girecek. Sevgili futbol severler, bakıyorum sağ kenarında Mihayla'yı hareketli halde gördüm. İki oyuncu değişebilir. 64. dakika, şu an o değişiklik gerçekleşmedi. Oyun tekrar başladı. Yahya Fofana sağ ayakla ceza sahasının ön tarafından uzun gönderdi Ahmet Kutucu'ya doğru ama savunmada Aliti. Odoboyin düştü kalktı, top hala onda. Odoboyin yardım geldi Mitat'tan. Mitat topu aldı. Taylan sokuldu ona rakip yarı sahada. Taylan orta yuvardan kendi yarı sahası dribinde Sanyan'a kazandırdı. Sanyan'ın pası Zakarya'ya. Zakarya sol çizgiye doğru gönderdi. Orada Emrecan hareketli. Emrecan kendi gitti. Emrecan ama 3 oyuncu arasından topla çıkamıyor. Ayağından fazla açtı. Top da kaleci Paulo Victor'da kaldı. Dakika şu esnada 65 oluyor. Gol yok. 0-0 devam ediyor mücadele. Oyun durduğunda Çaykur Rizespor'da sanıyorum ilk değişiklikler gerçekleşecek. Paulo Victor uzun gönderdi. Omar Ben Ali ama öncesinde faul yapıyor orada Meşak ve yerdeki oyuncu Zakarya Aris. Meşak'la mücadelesi. Evet, Emrecan oyundan çıkıyor. 7 numaralı formasıyla Mihayla oyunda. İlk değişiklik. Geçen hafta bir gol bir asistle oynamıştı Emrecan ama bu maçta istediği performansı gösteremedi. Yine etkili olmaya çalıştı özellikle kanatlarda ama skor üretme anlamında katkı olmadı. Mihayla arka tarafa yetişemedi Ahmet Kutucu. Kale sahasının arka tarafında Ahmet Kutucu hareketlendi ama yetişemiyor sevgili dinleyiciler. Bu arada pozisyon öncesinde bir serbest vuruş pozisyonu olabilirdi ama avantaja bıraktı karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy. Kale vuruşuyla oyuna başlayacak Corendon Alanya Spor takımı sevgili dinleyiciler. 0-0 devam eden mücadelede oyun tekrar hareketlendi. Evet, kural gereği oyunu geç başlatıyor. 5 saniye gecikiyor saydı ve şimdi köşe vuruşu kazandı. Yeni kurallarda biliyorsunuz bu sayma var artık. Süre 5 saniyeyle kısıtlı. Taca dışları ve kale vuruşları köşe vuruşu kazandı. Yeni kuraldan Çaykur Rizespor sağ köşe gönderden kullanılacak. Köşe vuruşu Mihayla ceza sahasında. Yine gerilerden geldi Sanyan. Çok kalabalık ceza sahasının içi özellikle arka taraf. Topun gerisinde şimdi Kazım Laçi iki eli havada sağ ayakla yaptı ortasını uzak noktaya doğru herkese açtı. Meşak topu aldı Alanya Spor takımında. Makuta ile paslaştı. Makuta uzun gönderdi. Ruan hareketli ama Yahya Fofana ceza sahasının dışında topu kontrolü altına aldı. Dokunmadı, çıkmasına müsaade etti ve kale vuruşuyla oyuna başlayan taraf şimdi Yahya Fofana ile Çaykur Rizespor takımı oldu. 0-0 devam eden mücadelede. Sanyan kendi ceza sahasının ön tarafında. Sanyan ön alanda üçlü bir baskı hattı var Alanya Spor'da ama sağ tarafa doğru gönderilen top Mitat'a. Mitat Ahmet Kutucu'ya kazandırdı kendi yarı sahasında. Ahmet Kutucu, Mihailak, Moçi topu aldı. Moçi bıraktı Yahya Fofana'ya. Yahya Fofana ayağıyla oyun kuruyor. Uzun gönderdi rakip yarı sahaya doğru. Alisov iki oyuncu arasında. Bu arada topu alan futbolcu Odoboyin oldu. Odoboyin Mihailak'a. Mihailak şut çekti ama savunmadan seken top dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu. 68. dakika, Mihayla oyuna sonradan giren isimdi. İlk değişikliğiydi sevgili futbol severler. Az önce Emrecan çıktı, onun yerine oyuna girmişti. Şimdi sol köşe gönderden paslaşarak kullandı Çaykur Rizespor köşe vuruşunu. Zakarya bıraktı, Mihayla sol çapraz. Zakarya çok kalabalık savunma Alanya Spor takımında.

0: Mithat. Mithat. Ahmet Kutucu'ya. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. Mithat'ın önüne bıraktı sağ çapraz. Mithat baktı içeriye. Son çizgiye indi. Mithat yaptı ortasını. Savunma vurdu kafayı. Fatih. Sol çaprazdan Zakaria Aris. Çok kötü vuruyor. Ve bu ataktan da sonuç alamıyor. Çaykur Rizespor. Korendon Alanyaspor kalesinde. 69. dakika. Birazdan sözü merkeze bırakacağım. Diğer maç gollü geçen bir karşılaşma ama bu karşılaşmada şu ana kadar Didi Stadyumunda gol sesi çıkmadı sevgili futbol severler. Uzun bir top Çaykur Rizespor yarı sahasına doğru. Atilla Mochi pasını gönderdi. Ahmet Kutucu rakip yarı sahada. Fatih'le mücadelesi. Kaptan Fatih Yusuf'a, Yusuf Makuta'ya kazandıramadı. Odoboy'in iki oyuncu arasında pası Mithat'a. Mithat yükseklik kazandırdı. Taylan bir kez daha Mithat'a indirdi. Mithat sağ tarafta. Mithat ceza sahasının ön tarafına. Savunmadan açıldı ve şimdi karşı atak şansı. Meşak sağda. Meşak Sanyan geçti karşısına. Meşak ceza sahasına giriyor. Meşak ceza sahasında. Meşak top dışarı gitti, köşe vuruşu. Bu köşe vuruşundan sonra sözü merkeze bırakacağım. Sağ köşe gönderden kullanacak Korendon Alanyaspor köşe vuruşunu. Meşak çok hızlı geldi, çok süratli geldi sevgili dinleyiciler ama savunmada müdahaleyi yapan oyuncu Zakaria oldu. Şut şansı tanımıyor Zakaria Aris. Meşak'a sağ köşe gönderden kullanılacak köşe vuruşu. Kalabalık geldi Korendon Alanyaspor takımı. Hafif esen bir rüzgar var, onu belirtelim. Şimdi Hader Canay topun gerisinde. Kaptan Fatih de geldi Alanyaspor'da gerilerden. Çok kalabalık ceza sahasının içi. İkili mücadeleler dikkat çekiyor kale sahası önünde. Hader Canay savunma ters vuruş, topu alarda gol. Kendi kalesine atılan bir gol sevgili futbol severler. Hader Canay. Hader Canay ortayı yaptı. Kendi kalesine Zakaria Aris ters bir kafa vuruşu kale sahasının ön tarafında, top direğe çarparak ağlara gidiyor. Zakaria Aris kale sahasının ön tarafında yükseldi. Sırtı kaleye dönük sol tarafa doğru, çatal diye tabir ettiğimiz yere doğru gitti top ve direğin içine çarparak ağlara gitti. Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı gol. Korendon Alanyaspor deplasmanda 1-0 önde sevgili futbol severler. Köşe vuruşu 71. dakika, şu an 70. dakikada Zakaria Aris topu kendi ağlarına gönderdi ve Korendon Alanyaspor skoru 1-0'a getirdi. Şimdi deplasmanda Alanyaspor 1-0 önde. Sözü merkeze bırakalım bizde.
1: Teşekkür ediyorum Yasin Dallı ve İzmir'e gidiyoruz. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçı ve söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Maçta 69. dakika ve 4-1'lik Gaziantep Futbol Kulübü üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmada sizinle beraber olamadığınız o bölümde oyuncu değişiklikleri yaşandı. Uzun bir liste var önümde, onu birazdan paylaşacağım. İki tane sarı kart çıktı. Arda Okan Kurtulan'la Raltney Göztepe'de sarı kart gören isimlerdi. Şu sıralarda hala devam eden bir oyuncu değişikliği silsilesi var ki Göztepe'de artık son oyuncu değişikliği için notlarımı yine güncellemeye çalışıyorum. Armstrong oyuna girdi. İrlandalı yine yeni transferlerden biri Akonor yerine son olarak oyuncu değişikliği bu şekilde yansıdı Göztepe'de. Diğer oyuncu değişikliklerine yine bakalım. Antunes oyuna girdi demiştik. O gün Bayrak yine ikinci yarıda oyuna sonradan giren isimlerden biriydi. Armstrong dışında az önce Anjorin oyuna giren isim Göztepe'de. Armstrong'la beraber şimdi artık son oyuncu değişikliğini de gerçekleştirmiş oldu Göztepe ekibi. Diğer yanda Gaziantep Futbol Kulübü'nde az önce oyuna giren Abakar'la yine Stewart izledik ve Kamara'yla Gassama'da oyuncu değişikliğine ve sonradan oyuna giren isimlerden ikisi oldu. Ve oyundan çıkan Kerim Çalhanoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu ve Aleksandro Maximoğlu Gaziantep Futbol Kulübü ekibinde sayın dinleyenler. Maçta 70. dakika. Bu bölümde her iki ekipte de gol arayışları var ama Göztepe'de daha yoğun bir gol arayışı var ki 3 farklı skorla şu sahalarda geride olan İzmir'in sarı kırmızı ekibi çok ciddi anlamda gol ihtiyacı var ve

0: ciddi anlamda bir protestoyla ilk yarıyı kapatmıştı. Göztepe taraftarından çok ciddi anlamda bir protestoyla ilk yarıyı 4-0 geride kapatan Göztepe golü de hatırlayacaksınız 52. dakikada Juan'dan buldu. Janderson'un asisti Juan'ın golüyle durumu 4-1'e getirdi ve artık 70. dakikada bitti. Kalan bizim saatimize göre 20 dakika içerisinde bu 3 farklı skoru kapatması, bir şekilde eritmesi gerekiyor Göztepe'nin. Zira ciddi anlamda o protestolardan Stanimir Stoilov da nasibini aldı. Bilemiyorum, bu maç her iki teknik direktör için de çok önemli olacak gibi görünüyor. Zira Orhan Ak Gaziantep Futbol Kulübü kariyerinin ilk mücadelesine burada İzmir deplasmanında çıktı ve takımıyla 4 golle ilk yarıyı kapattı. Diğer yanda Stanimir Stoilov 4-0'lık skorun en azından geriye dönmesi ve buradan bir şekilde yeniden bir puan için umutlanması için artık son 20 dakikada 3 farklı skoru çevirmesi gerekiyor. Belki onun da geleceğini etkileyebilecek bir 90 dakika izliyor diyebiliriz sayın dinleyenler. 71. dakika halihazırda devam eden mücadelede sürekli top kayıpları izledik. Her iki ekip de gollere çok yakın, her iki ekip de pozisyonları üreten ve tempolu bir mücadele ortaya koyan takımlar. Ve şu an için sol kanattan uzun bir top geldi ve yüksek top Arda Özçimen'e geldi. Arda Özçimen oyuna sonradan giren kaleyi Gürcü kaleci Luka Gugelashvili'den devralan isim uzun bir top gönderdi. Gönderdiği yerde Kamara. Kamara yerden pası orada. Kozlowski onda sol çapraza bir pas denemesi. Bu arada bir kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart oyuna sonradan giren, henüz daha ikinci yarıda daha formasını terletmemiş olan Ogün Bayrak'a çıktı. Ogün Bayrak çok net bir kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Net diyorum çünkü Ümit Öztürk hiç tereddüt bile etmedi. Kayarak müdahalesi orada Ogün'ün ve o kayarak müdahalede yerde kalan Abakar acı içinde yerde kaldı. O bölümde hakem Ümit Öztürk hiç tereddüt bile etmedi ve kırmızı kartını çıkardı. Ogün Bayrak takımını 10 kişi bıraktı. Bir önceki pozisyonda da bir penaltı beklentisi oluşmuştu. Onu da şöyle söyleyelim. Köşe vuruşundan gelen topta, yüksek bir topta bir kafa vuruşu ile topu uzaklaştırmaya çalışan Drissa Kamara, acaba top eline çarptı ve penaltıya sebep oldu mu olmadı mı, bu konuda bir itirazı vardı Göztepe'li oyuncuların. Burada belki bir VAR uyarısı gelebilir. Tabii Kamara'nın pozisyonunda belki bir penaltı çıkabilir. Belki kırmızı kartın rengi değişebilir ki şu ana kadar maçın hakemi 2 kez sarı kart gösterdi. İkisini de yine Göztepe'li oyunculardan Arda Okan Kurtulan ve Raltni'ye çıkartmıştı. O gün Bayrak'ın kırmızı kartı herhalde teyit buldu gibi görünüyor ki o gün Bayrak gözyaşları içerisinde oyun alanını terk ediyor. Ki dediğimiz gibi daha formasını bile tam olarak terletemedi. Yani ikinci yarıda oyuna sonradan giren isimlerden biriydi o gün. Hatta Antunes'le beraber o gün Bayrak ve Arda Özçimen'i ifade etmiştik ikinci yarının ilk dakikalarında. Ve dediğimiz gibi sadece 20 dakika oyunda kaldı diyebiliriz. Bu 20 dakika içerisinde oyun alanını terk etmek zorunda kaldı kırmızı kart görerek. Ve daha da önemlisi Göztepe 3 farklı skoru çevirmeye çalışırken şimdi 10 kişi kaldı rakibi karşısında. Bir oyuncu eksik oynayacak kalan bölümde ve 4-1'lik skor devam ediyor. Maçta 74. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Sözü 1-2 dakikalık aranın ardından yeniden merkez stüdyoya Yücehir'e bırakalım. Şu an için tempo yavaş yavaş düşmüş görünüyor. Yani bu
1: sevgili dinleyiciler, şimdi yavaş yavaş Rize'ye gidelim. Çaykur Rizespor Korendon Alanyaspor maçındayız. Söz Yasin Dallı'da.
2: Dakika 78, Korendon Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Çaykur Rizespor karşısında. 1-0'dan sonra ev sahibi takımın baskıları arttı ama beraberlik golünü bulamadı şu ana kadar Çaykur Rizespor rakip kalede. Şimdi Ruhan topu aldı rakip yarı sahada. Ruhan birlikte olmadığımız dakikalarda oyuncu değişikleri Doykara ve Varesanovic oyuna girdi. Laç ve Taylan oyundan çıktı. Sevgili dinleyiciler, Çaykur Rizespor takımında Kaptanlık bandı Mithat'ın kolunda. Şu dakikalarda artık Çaykur

Rize Spor takımında sağ tarafta Mithat. Mithat Tay'dan çıktı oyundan, az önce ifade ettim. Onun pası Doykaru, yeni transferlerinden Çaykur Rizespor'un ortasını yaptı Alisov'a doğru. Alisov bugün çok etkisiz kaldı. O da boyu.

sekti savunmadan ama yavaş bir top kaleci Paulo Victor için kolay bir toptu. Yavaş hareketlerde şimdi arkadaşların dağılını bekliyor. Yine sayıyor karşılaşmanın hakemi. Az önce bir korner kazanmıştı. Bu kuraldan dolayı oyunu geç başlattığı için Paulo Victor, Çaykur Rizespor sekti rakip yarı sahada. Yahya Fofana'ya kadar geldi. Fofana Sanyan'a kazandırıyor. Sanyan geriden oyun kurma düşüncesi. Olovoyin sağda Mitat. Olovoyin Doykaro top istedi. Olovoyin top hala onda. Çok kalabalık savunma. En sağa doğru gönderdi Mitat'a. Mitat baktı içeriye. Ortasını yaptı. Alisov ona gelmiyor top. Fatih. Fatih yerden Meşak bıraktı geriye. Makuta. Makuta en sağa doğru gönderiyor. Şimdi Hader Jonay, Elia Meşak yine hareketli. Meşak, Zakaria Aris'le mücadelesi. Meşak, Verasanoviç'e çarptırıyor. Top dışarıda. Taç. Taça dışıyla oyun başlayacak. Rakip yarı sahanın ortalarından atak yönüne göre sağ taraftan Alanya Spor'da taça dışını Hader Jonay kullanıyor. Hader Jonay içeride. Omar Ben Ali hareketli ama bu arada bir sakatlık yaşanıyor. Karşılaşmanın hakemi kaptan Fatih yerde kalmıştı. Onun yanına gitti koşarak, tuttu elinden, kaldırdı. Biliyorsunuz sağlık görevlileri geldiği anda saha içerisine, tedavi sonrası oyuncular bir dakika kenarda beklemek durumunda kalıyor. O yüzden artık bu kural çok gerçekten işe yaradı. Oyuncu değişikliği var şimdi. Fatih oyundan çıkıyor. Ruan da çıktı. Evet. Bedirhan oyuna girdi. Wang da oyunda. Notlarımızın arasına alıyoruz. 16 numaralı formasıyla Yujo Wang oyunda. Bu arada ceza sahası. Yujo Wang bıraktı Yusuf'a. Yusuf ortaya çevirdi. Yujo Wang bu arada serbest vuruş kararı. Yujo Wang oyuna girdi. Gider girmez ceza sahası içinde bir tehlikeli pozisyonun içindeydi ama sonuç alamadı. Dakika 82 sevgili dinleyiciler. Kore'nin Alanya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Son 8 dakikanın içindeyiz. Evet, 5 oyuncu değişikliği hakkını tamamladı Alanya Spor takımı. Çaykur Rizespor şu ana kadar 3 oyuncu değişti. Birazdan sanıyorum Recep Uçar bu değişikliklere devam edecek. Sol taraftan gelişen bir tehlike Çaykur Rizespor adına ama öncesinde bir serbest vuruş kararı. Şu esnada Rize'de yağmur başladı. Çok şiddetli değil ama bir yağış olduğunu belirtelim. Rize'de dakika 82 rakip yarı sahanın ortalarından son üç boşluktan serbest vuruşla oyuna başlayacak. Şimdi evet, oyuncu değişikliği gerçekleşiyor Çaykur Rizespor takımında. Zakaria Aris oyundan çıkıyor. Kendi kalesine 70. dakikada kapalı topu ağlarına göndermişti. Onun yerine Mebude 11 numaralı formasıyla Mebude oyunda. Atilla Mochi sarı kartı olan bir oyuncuydu. Bakayoko onun yerine de Bakayoko oyuna girdi. Sevgili futbol severler, iki takım da 5 oyuncu değişikliğini tamamlamış oldu. Mitat kaptanlık bandı onun konumunda. Bir numaralı formasıyla Bakayoko oyunda. Yusuf sol markasına şimdi Meşak. Alanya Spor tehlikesi. Meşak çevirdi ortaya. Bir vuruş dışarı gitti. Jo Wang ceza yayı üzerinden kaleyi düşündü ama kötü vuruyor. Top dışarıya gitti. Olovoyin topu aldı. Olovoyin Mihaila

Mihayla son çizgiye taşıyor topu. Alanya Spor kalabalık kendi yarı sahasında. Çaykur Rizespor tehlikesi. Mitat pası Olavoyin. Geriye doğru Sanyan. 84. dakika. En sağda Mebude. Sanyan o bırakıyor. Şimdi Bakayoko. Olavoyin. Mihailak ceza sahasının ön tarafı. Mihailak savunma ayak koydu. Mihailak sonrasında Olavoyin bir kez daha kazandı. Olavoyin, Mitat. Mitat top onda. İki oyuncu arasında çıkartıyor geriye doğru. Bakayoko. Sanyan pasta hata var. Hızlı atak şansı şimdi. 2-3 geldi. Alanya Spor hızla dönüyor. Çaykur Rizespor savunması. Omar Binali. Meşak top onda. Sola doğru Yusuf'a. Yusuf savunma döndü yerine. Bu ani atak şansını kullanamıyor Alanya Spor takımı. Makuta. Makuta. Lima'ya bıraktı. Lima. Lima en sağa doğru gönderiyor topu. Hadercan Ayyer'den. Jovank. Jovank ama topu kurtaramıyor. Mihailo'da kaldı top kendi ceza sahasının önünde. Sanyan. Alanya Spor rakibin risk aldığı dakikalarda hızlı çıkışlar yapma düşüncesi ama şu ana kadar ikinci gol için o istediği pozisyonları bulamadı. Risk alıyor Çaykur Rizespor, beraberlik golünü arıyor. Son 4 dakikanın içindeyiz, dakika 86. Taca dışı kullanıldı. Ahmet Kutucu. Mebude rakip yarı sahada bir kez daha. Ahmet Kutucu orta yuvarlağa doğru gönderdi. Sanyan atak yönünü çevirdi sol tarafa. Mitat. Mitat ceza sahasına, ortası sekti kafalardan arka tarafa doğru. Yusuf. Yusuf topun sahibi oldu ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bir kez daha Ahmet Kutucu. Savunmada Jovan Yonk tehlikeyi uzaklaştırdı. Bakayoko. 86. dakika. Sanyan. Oyunu ilk rakip yarı sahaya Çaykur Rizespor ama tamamen geri yaslandı Alanya Spor takımı. Dakika 86. Hader Conay havalandırıyor topu. Kafayla müdahaleyi yaptı. Orada Omar Benali. Topun indiği yer bir kez daha Çaykur Rizesporlu oyuncularda kaldı top. Mitat. Mitat sokuluyor. Mitat ceza sahasına, ortası uzun gönderdi. Şimdi topu aldı. Mebude. Ortası uzak noktaya doğru, kale sahasına. Aliti topun indiği yerde. Benali. Benali yerden. Meşak çok kritik müdahale. Bakayoko yerde. Meşak da sarı kart görüyor. Elia Meşak sarı kart gördü. 87. dakika. 1-0 önde Alanya Spor Rize deplasmanında. Geride kalan 3 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyeti vardı. 4 puanla başladılar haftaya. Şu an 1-0 öndeler. Mihailak ceza sahasının ön tarafı. Tehlike uzaklaştırılıyor. 88. dakikaya girmek üzereyiz. Çok fazla oyuncu değişikliği oldu. İlave süre olacaktır. İkinci yarının sonunda sevgili dinleyiciler, bunu göreceğiz birazdan. Çünkü dakika 88. Normal sürede artık son 2 dakikanın içindeyiz. Mihaila geriye doğru. Sanyan, onun pası rakip yarı sahada çok kalabalık. Rize Spor'da oyuncular ama savunma da kalabalık. Mebude yerden pası. Mebude şimdi dışarıya doğru çıkarttı. Ceza sahasına Bakayoko yükseklik kazandırıyor topu. Mihaila kalecinin kucağında kaldı. Paulo Victor. Ali soldan önce yüksel topun sahibi oldu. Risk alıyor Çaykur Rizespor, savunma güvenliğini bıraktılar. Şimdi Meşak. Elia Meşak ceza sahasında. Elia Meşak kendi gitti. Elia Meşak savunma döndü yerine. Elia Meşak
arkadaşlarını bekliyor. Bu arada yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı ve pozisyonun offside olduğunu belirledi. Son dakikaya girmek üzereyiz. Elia Meşak oyuna girdikten sonra gerçekten etkili oldu. Alanya Spor takımında yağmur da etkisini arttırmaya başladı. Rize'de son dakikada 89. dakikanın içindeyiz. Orta alanda top kapma mücadelesi. Mitat top aldı. Oloboy'un'a bıraktı. Oloboy'un baktı arkadaşlarına. Orta alanda Veresanoviç sağa doğru gönderdi Mebude'ye. Mebude ceza sahasının ön tarafından kaleye doğru havalandırdı ama bir antrenman topu oldu bu. Paulo Victor'a son dakikaya girerken Victor topun sahibi oldu. Birkan Altındaş da gözüm bir taraftan çünkü birazdan ilave süre gösterilecek. Bir 3 dakikalık ilave zaman söz konusu olabilir. Şimdi Yujovank top onda son çizgi üzerinde Mitat'la mücadelesi, top dışarıda, köşe vuruşu kullanacak. Son dakikada sevgili dinleyiciler, Kore Nur Alanya Spor konuk takım deplasmanda 1-0 önde. 90. dakika Alanya Spor kullanıyor köşe vuruşunu, ceza sahası kalabalık. Kaleci Yahya Fofana uyardı arkadaşlarını. 90. dakika tek gol var. Zakaria Aris kendi kalesine kafayla atmıştı 70. dakikada. O golle Alanya Spor 1-0 önde. 90 dakikalık normal süre bitmek üzere. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Alanya Spor'da oyuncular. Geriye kadar giden top ceza sahasının ön tarafa kaleci Paulo Victor. En önde Ahmet Kutucu. Paulo Victor uzun gönderdi. Kafalardan sekti. Hader Jonay sağ tarafta. Hader Jonay top onda. Makuta bıraktı geriye. Şimdi sol çapraza uzun bir pas düşüncesi. Omar Benedi göğsüyle indirdi. Meşak evet 3 dakikalık ilave süre var. 90 dakikanın sonuna ve o 3 dakikalık ilave süre başladı sevgili dinleyiciler. 1-0 önde Kore Endon Alanya Spor. Paulo Victor uzun gönderdiği top kafalardan sekti. Hareketli isim Omar Benali ama savunmada müdahale öncesinde bir serbest vuruş kararı mı diye baktım. Hayır, taca dışıyla oyun başladı. Yahya Fofana 90+1 zaman tükeniyor. Çaykur Rizespor kendi evinde 1-0 geride. Risk aldığı dakikalar ev sahibi takımın orta alanda. Juvank topu aldı. Şimdi rakip yarı sahada ama savunmada kalabalık. En sağa doğru gönderdi. Tehlike büyüyebilir mi diye baktım. Makuta 1 dakikalık ilave sürede geride kaldı. Son 2 dakikaya giriyoruz. Tek gol Alanya Spor 1-0 önde. Geriye bırakılan top Paulo Victor. Ceza sahasının ön tarafı Ahmet Kutucu baskı yaptı. Paulo Victor uzun gönderdi. Topa attığı yer doğrudan sahanın dışı ve taca dışı. Mitat topu oyuna soktu. Yahya Fofana 2 galibiyeti vardı geride kalan maçlarda, bir de mağlubiyet yaşamıştı Çaykur Rizespor. Şu anda da 1-0 geride ev sahibi takım. 70. dakikada Zakaria Aris kafayla topu kendi ağlarına göndermişti. Mebude rakip yarı sahada. Mebude pasını verdi arkadaşına. Şimdi bıraktı Doykaru Bakayoko'ya. Bakayoko Doykaru bir kez daha topu aldı. Doykaru şu şansı arıyor. Doykaru savunmada kafayla müdahale geldi. Doykaru çok sert vurdu ama savunmayı geçemiyor. 90+2. Şimdi Elia Meşak kendi yarı sahasının ortasına kadar çıktı. Yahya Fofana hata kesti. Çaykur Rizespor tamamen bıraktığı anlar savunmayı çünkü 1-0 gerideler. Puan için gole ihtiyaçları var ve duraklamada son dakikaya girdik. 6 puanda başlamışlardı haftaya. 4 puanlı Alanya Spor karşısında. Taca dışının kullanılmasını istiyor karşılaşmanın hakemi, süreyi sayıyor. 90+3. Omar Benali topun kontrolünü sağlayamadı. Top dışarıya gitti. 70. dakikada sevgili dinleyiciler kullanılan köşe vuruşunda Zakaria Aris kafalı topu kendi ağlarına göndermişti. O gol şu ana kadar maçın tek golü. Son anlar mücadelede belki son bir şans şu an Çaykur Rizespor adına. Mihayla ceza sahasına gönderdi, çok kalabalık savunma. Dönen top yine Çaykur Rizespor'da oyunculardan. Ahmet Kutucu ceza sahasına ortasını yaptı. Kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı. Paulo Victor
Alisson vurdu kafayı. Paulo Victor belki de son şansıydı bu Çaykur Rizespor'un. Sevgili dinleyiciler, gözler artık karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkın Soy'da. 3 dakikalık ilave süre tamamlandı. Her an son düdük gelebilir. Bu hata kesmez diye düşünüyorum karşılaşmanın hakemi Çaykur Rizespor adına. Şimdi Mihayla. Mihayla yerden ceza sahası. Makuta ve maç bitti. Zakaria'nın kendi kalesine attığı gol maçın sonucu oluyor. Korundur olan Yaspor deplasmanda

0: Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puana sahip oluyor. Ben Yasin Dallı, hepinize mutlu bir gece diliyorum ve sözü Merkeze Yücel'e bırakıyorum.
1: Yasin Dallı, eline emeğine sağlık ve İzmir'e gidiyoruz. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçındayız. Söz Ahmet Onur Kılıç'ta.
2: Maçta artık son anlar. İzmir'de 90+1. dakikadayız ve +2 gösterildi. Oynanmamış kabul eden sürede son bölümde bir penaltı beklentisi ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Çok ilginç. Aslında bir karambolden penaltı kazandı diyebiliriz Göztepe. Ve bir de kart çıkacak şimdi Ümit Öztürk'ten. Bir sarı kart görüyorum. Hangi oyuncuya çıktığını birazdan yine paylaşmaya çalışacağım ama pozisyon gelişimi gerçekten sanki sıfırdan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları topu ceza sahasından uzaklaştırmaya çalışırken bir anda topun boşta kalması ve savunma oyuncularından şimdi Abakar Silla'nın müdahale edip yerde bıraktığını görebiliyoruz Juan'ı ve bu pozisyon sonrasında bir penaltı kazanmış oldu. 4-1'lik skor avantajı Gaziantep Futbol Kulübü'nün hanesinde. Birkaç saniye önce Stewart Gaziantep Futbol Kulübü kariyerinde ilk golüne çok yaklaştı ama 90. dakikaya girilirken kaleci Arda çok net bir gol fırsatında çok kritik bir kurtarış yaptı ve farkı 3'te tuttu. Şimdi 90+2'deyiz. Maçın hakemi biraz duraksadı. Bekleyin dedi. Penaltı kullanılmasın dedi. Ümit Öztürk beklemenin o bekleme süresinin hemen ardından VAR'dan herhangi bir uyarı, herhangi bir tekrar izleme tavsiyesi gelmeyince beyaz noktayı ikinci kez gösterdi. VAR'da Özgür Yankaya ve asistan var, İbrahim Çağlar, Gayarcan var. Bu aşamada 90+2 ile bitirmek üzereyiz ve ikinci penaltıyı kullanacak Göztepe ekibi. Çünkü hatırlayacaksınız ilk yarıda 31. dakikada Miroşi bir penaltıdan yararlanamadı. Daha doğru bir ifadeyle Kasper Topyaş gole izin vermedi. Şimdi Juan topun başında, işaret bekliyor. Bu Göztepe'nin ikinci penaltısı olacak. Juan işareti bekledi. Çizgide kaleci Kasper Topyaş, işareti aldı Juan. 90+3'teyiz. Juan vuruş topu ağlarda ve fark 2'ye indi. 4-2'lik skora ulaştı tabela. 90+3'teyiz. Uzatmaların da son anlarında penaltı kazanan Göztepe, 10 kişi kalan Göztepe ki hatırlayacaksınız belki ikinci yarıya oyuna giren o gün Bayrak kırmızı kart görmüştü. 72. dakikada takımını 10 kişi bırakmıştı. Şimdi durum 4-2 ama artık Göztepe'de umut kalmadı. Herhangi bir umut ışığı doğmadı ya da süre kalmadığı için de artık Ümit Öztürk'ün bu santrayı yapmasıyla beraber Gaziantep Futbol Kulübü'nün galibiyette kesinleşmiş olacak. Ümit Öztürk işareti verdi. Gaziantep Futbol Kulübü oyunu hareketlendirdi. 90+4'teyiz. 4-2'lik skor ve Ümit Öztürk son düdüğü çaldı. Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe deplasmanında 4 golle galibiyeti imza atıyor. Göztepe attığı gollerle aslında çok konuşulmayacak, atamadığı ve sonuç olarak ortaya koyduğu futbolla çok konuşulacak gibi görünüyor. Ve sonuç olarak Stamir Stoylov'un geleceği de bu maçtan sonra çok konuşulacak gibi görünüyor. Maçın skorunu paylaşalım. Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 4. Göztepe yeni teknik direktörü Orhan Ak'la ilk maçında 3 puanla tanışmış oldu. Ve toplamda da tabloda 7 puana ulaşan Gaziantep Futbol Kulübü tabloda 5. basamağa yükseldi. Göztepe'de 1 puanda kaldı ve 17. sırada sondan bir önceki basamakta yerini almış oldu İzmir'in sarı kırmızılı ekibi. Size veda ederken teknik yönetmen arkadaşım Soner Abacı özelinde tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Sözü ben merkezdeki spiker abim Yücel'e bırakıyorum.
1: Ahmet Onur Kılıç, eline emeğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın son 2 maçını dinlediniz. İzmir'de Göztepe kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu ve Göztepe 1 puanda kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü ise 7 puana yükseldi. Ve tabii ki Rize'de Çaykur Rizespor Corendon Alanya Spor'u ağırladı. Alanya Spor 70. dakikada Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

0: geçti Rize Spor'u ve böylece Alanya Spor 7 puanla yükselirken Rize Spor 6 puanda kaldı. Ve Cuma günü başlamıştı 4. hafta sevgili dinleyiciler. Başakşehir kendi sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Galatasaray 10 puanla lider ve Başakşehir ise 4 puanda kaldı. Erzurum Spor kendi sahasında 1-0 mağlup etti Konya Spor'u. Konya Spor'un şu ana kadar puanı yok. Erzurum Spor'unsa 4 puanı var sevgili dinleyiciler. Ve Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş 9 puanla yükselirken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa 6 puanda yükseldi. Ahmet Sportif Faaliyetler de 7 puana yükseldi sevgili dinleyiciler. Dün Kocaeli Spor Samsun Spor'la karşı karşıya geldi. Kocaeli Spor 1-0 mağlup etti Samsun Spor'u ve 9 puanla yükselirken Kocaeli Spor 4 puanda kaldı Samsun Spor. Ve Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Gençler Birliği 7 puanda kalırken Trabzonspor 7 puana yükseldi. Arca Çorum Futbol Kulübü 3-0 mağlup etti Eyüp Spor'u ve Arca Çorum Futbol Kulübü 4 puana yükseldi. Eyüp Spor ise 3 puanda kaldı sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki Trendyol 1. Lig'de de maçlar vardı. Bugün 17'de oynanan karşılaşmalarda Esenler Erok Spor 0, Kayseri Spor 3, İstanbul Spor 1, Iğdır Futbol Kulübü 2 ve saat 20'de başlayan karşılaşmalarda da Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 2, Mardin 1969 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, 90+5. Dakika oynanıyor sevgili dinleyiciler. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Teknik yönetmen arkadaşım Soner Abacı ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
5: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
6: Ya.
5: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.

0: TRT Haber Merkezi'ne sundu. Futbol Saati.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. "İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.

45 dakikada bir motorunun acelesine inat. Biliyorum meçhule ardında martılar telaş. Bırakıp gitmek var şimdi seni yârim. Dört yan ezan vapur, vapur boğaz. Sesim binlerce, binlerce gözüm bugün. Gözlerin İstanbul, İstanbul gözlerin bugün.

Bir akşam vakti gün henüz tam inmeden Boğaz vapurundan ya da Üsküdar'a dümen kırmış bir motor güvertesinden bakıyoruz İstanbul'a. O an duyup hissedebileceklerimiz bir sentezerin dokunaklı şarkısı eşliğinde canlanıverdi gözlerimizin önünde. Bu akşam başka kentlere rotayı çevirmeden önce son kez İstanbul'dayız. Haliç'ten kalkıp Galata önlerinden Boğaz'a doğru. Yılların eski

0: Bitemediği bir aşk yaşanır bu şehirde bilirsiniz. Galata Kulesi ki 528 yılından bu yana süslemektedir İstanbul silüetini. Güzeller güzeli Kız Kulesi'ne vurulmuştur. Rivayete göre ilanı aşk ettiği mektubu Hezarfen Ahmet Çelebi'ye verir götürmesi için ve Çelebi'yi doğruca karşı yakaya yönlendirir. Bir kanat çırpışı karşı yakaya geçer Hezarfen, sağ salim ulaştırır mektubu. Kız Kulesi nazlı nazlı göz süzer sevdalısına, o gün bugündür. Boğaz, geçmişten bugüne mutluluk kaynağıdır. Sadece çevresinde yaşayan, yolu düşüp kıyısından geçenler için değil, hikayemizdeki Kız Kulesi ve Galata örneğinde olduğu gibi, önünde, yanında, yöresinde boy vermiş yapıtlar içinde, hisarlar, yalılar, köprüler içinde öyledir. Orhan Pamuk, İstanbul kitabında çocukluğundan hatırladığı bir bir yok olan güzellikleriyle anar Boğaz'ı.
1: Çocukluğumun boğazını özel bir yer yapan pek çok şey yavaş yavaş tıpkı yanan yalılar gibi yok olunca boğaza gitmek bana aynı zamanda bir hatıra zevki de vermeye başladı. Eski dalyanların yok oluşundan, sandalıyla yalı yalı gezerek meyve satan kayıkçılarından, annemle gittiğimiz boğaz plajlarından, boğazda yüzmenin zevklerinden, tek tek kapanan, terk edilen, daha sonra da lüks bir lokantaya çevrilen boğaz iskelelerinden, bu iskelelerin yanında sandallarını çeken balıkçılardan, onların sandalıyla bir küçük gezinti yapmanın imkansız olduğundan artık ben de söz etmekten hoşlanıyorum. Ama boğazı benim için boğaz yapan şey yine de hala çocukluğumdakinin aynısı. İnsana sağlık veren, iyileştiren, şehri ve hayatı ayakta tutan bitmez tükenmez bir iyilik ve iyimserlik kaynağıdır benim için boğaz. Hayat o kadar berbat olamaz diye düşünürüm bazen. Ne de olsa sonunda insan boğazda bir yürüyüşe çıkabilir.
0: Artık bu şehre dışarıdan büyük hayallerle gelen hiç kimse eskiden olduğu gibi görelim bakalım İstanbul sen mi büyüksün ben mi diye sormuyor. Hangi ulaşım aracıyla gelirseniz gelin muazzam büyüklüğü ve heybetiyle karşılıyor sizi çünkü. Çarşıları alışveriş merkezlerine, bostanları rezidanslara, çay bahçeleri yeni nesil kahvecilere dönüşmüş olsa da İstanbul yine İstanbul. O kadar da kötü olamaz değil mi? Ne de olsa Boğaz'da bir yürüyüşe çıkabilir insan. Hele bir de Bedri Rahmi dizeleri mırıldanırsanız yürürken değmeyin keyfimize. İstanbul deyince aklıma martı gelir. Yarısı gümüş, yarısı köpük, yarısı balık, yarısı kuş. İstanbul deyince aklıma bir masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan ve Zafer Elgin. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kuş Öyküleri.
1: İnsan yaşadığı dünyaya dair haberlere her daim muhtaçtır. Bir köydeki söylenti, bir şehirdeki fısıltı, bir savaşın ya da barışın haberi. Önceleri kulaktan kulağa dolaşır bu bilgiler, daha sonra da yazıya dökülür. Antik Roma'da Acta Diurna adı verilen taş ve bronz levhalar halka açık meydanlara asılarak imparatorluğun kararlarını ve gündemini duyurur. Çin'de ise bambu şeritlere kaydedilen saray haberleri devletin nabzını tutar. İşte bunlar gazetelerin emekleme safhalarıdır. Gazetenin asıl doğuşu matbaanın 15. yüzyıldaki icadı ile birlikte olur. 17. yüzyıla gelindiğinde de Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde matbaacılar tek sayfalı haber bültenleri basmaya başlar. Bunların ilki 1605'te Johann Carolus tarafından yayımlanan Tüm Önemli ve Dikkate Değer Tarihi Olayların Aktarımı adlı Almanca yayındır. Bu bültenler genellikle savaşlar, önemli siyasi olaylar veya doğal felaketler gibi güncel konuları içerir. Başlangıçta sadece ticari haberler ve savaş raporları içeren bu yayınlar zamanla siyasi yorumlara ve yerel haberlere de yer vermeye başlar. Okur-yazar oranının gittikçe artmasıyla gazeteler hızla yayılır ve toplumsal değişimin itici gücü haline gelir. Ve gazeteler bireylerin farkındalığını artırarak kamuoyunun oluşumuna zemin hazırlar. Gazetenin icadı insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak görülür. Çünkü o bilgiye erişimi hızlandırır, bireyi devletin kararlarından haberdar eder ve toplumu ortak bir bilinçle buluşturur. Onlar geçmişi kaydetmenin yanında geleceğin yönünü de belirler. Demokrasiye giden yol çoğu kez gazetelerin satır aralarından çıkar. İcadı kalemin kılıçtan keskin olduğunun en güçlü kanıtlarından biridir. Çünkü gazete kağıda basılmış satırların ötesinde

0: toplumların hafızası ve vicdanı olmak zorundadır.
1: Buluş öyküleri.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Ankara Radyosu, Radyo 1 stüdyolarından hepinize merhabalar. Efendim, radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönüllerimizin sımsıcak, havanın da sıcak olduğu bu zaman diliminde sizleri ruhen ferahlatmak, duygu dünyanıza genişlik ve inşirah üflemek üzere sizlerle bir aradayız. Efendim, bu yıl malumlarınız olduğu üzere okullar 14 Eylül 2026 tarihinde açılacak ve yeni başlayanlar olacak, yeniden başlayanlar olacak. Anne baba olmanın keyfini ilk defa çocuğunu okula gönderenler yaşamaya başlayacak. Ve bunlar yeni başlayacak. Üniversiteye yeniden başlayanlar olacak, yeni başlayanlar olacak. Çocuğunu ilk defa ilkokula gönderip anne baba olmanın keyfini, hazzını yaşayanlar yeniden başlayacak. Dolayısıyla programımızın adı da yeniden başlamak olduğu için yeni eğitim öğretim yılında bu yeniden başlayanlara ve başlayacak olanlara profesyonel bir destek sunmak adına bugün bir eğitimcimizle, bir değerli konuğumuzla beraberiz. Konuğumuz eğitimci, yazar ve Türkiye'nin ilk kişisel gelişim uzmanlarından Adem Karafilik. Değerli hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam, teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Öncelikle bir hal hatır soralım derler bizim Anadolu'da.
2: Ne güzel tabii, güzel ekiple beraber olunca güzel bir program olacak. Konu güzel, ekip güzel, dinleyiciler güzel, güzel bir program olacak inşallah.
1: Efendim, şimdi bugün sizlerle işleyeceğimiz veya paylaşacağımız konu, kendisi okula yeni başlayacak olan, çocuğu okula yeniden başlayacak olan ailelere Işık tutacak böyle bazı sırlar, dijital çağda, modern çağda kendini kaybetmeden var olabilmenin, aile kalabilmenin, çocukları bu manada kabak gibi büyütmek değil de kaliteli yetiştirmek adına,
2: evet,
1: ne yapabiliriz konuşacağız. Yani hem çocuğun yetişmesi ve başarısında ailenin rolünü biraz konuşacağız sizlerle. Bu manada hem yazdığınız kitaplarla, hem verdiğiniz konferanslarla, hem de özellikle de kişiye özgü, aileye özgü verdiğiniz bireysel desteklerle, evet, kamuoyunda bilinen bir kişilik olarak sizleri davet ettik. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hocam, tabii aile çok konuşulan bir şey, çok böyle üzerinde tartışılan bir şey. Özellikle mesela sizin kitabınız Anneler Babalar Çocuğunuzla Birlikte Yetişin.
2: Evet.
1: Kitabın adı bu.
2: Evet.
1: Bu çok yönlü, multidisipliner, çift taraflı, karşılıklı bir anlayışı ifade ediyor. Şimdi buradan yola çıkarak ilk önce şunu sorsam, sizin bakış açınızla aile nedir? Önce oradan başlayayım isterseniz. Hani çocuğun yetişmesinde ailenin, evet, rolünü konuşacağız ama çocuğun gelişimini bununla bağlantı kuracağız ama sizin bu entelektüel hem teknik bakış açınızla,
2: evet,
1: siz aileyi nasıl tarif ediyorsunuz? Önemi nedir? Nereye koyuyoruz sizin bakış açınızda aileyi?
2: Yani teşekkür ederim değerli hocam. Aile bir kere toplumun temel dinamiğidir. Evet. Ve aile yıkıldığında toplum biter. Bununla ilgili bir sürü sözler söylenebiliyor. Aileler güçlü olduğu müddetçe bireyler güçlü olur ve toplum güçlü olur. Bu bir gerçektir. Aile güçlü olursa birey güçlü yetişir. Aile güçlü olursa birey hayata daha dinamik bir şekilde başlar ve devam eder. Yeni nesilleri daha güçlü şekilde onarır. Aile bozulursa, ifsat olursa kurt atasından gördüğünü olur diye bir şey var.
1: Evet.
2: Tabii ki çocuk anne babadan gördüğünü yansıtır. Bir söz var, bir bilgenin sözü. Eğer diyor siz yeni nesiller yetiştirmek istiyorsanız işe diyor babaannesini yetiştirmekten ya da ananesini yetiştirmekten başlayın. Çünkü kadındır zaten toplumun temel dinamiği. Aileyi ayakta tutan ana unsur. Oradan başlıyorsun anneyi babayı, o çocuğunu yetiştir.

0: Sanki onun çocuğu yani 3-4 nesil sonra bir cevher ortaya çıksın.
1: Evet, o zaman sizin kitabınızda ifade ettiğiniz işe doğru eşi seçmekle başlamak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Konuda ne dersiniz hocam? O zaman çocuğun eğitimi aslında anne karnında değil, eş seçiminden başlıyor diyeceğiz.
0: Kitap öyle başlıyor. Önce eşini doğru seçle başlar.
1: Değil mi efendim?
0: Tabii ki eş. Ama sadece eşi değil. Hiç unutma, bizim bir arkadaşımız var. Hocam ben evlendim dedi. Abim geldi bana dedi ki dedi ya dedi. Orhan ne kadar şanslısın. Ne oldu? Senin çok iyi bir bacanağın var dedi. Ne alakası var dedim diyor. Bak diyor, bacanağın iyi olursa baldızın iyi olur. Mutlu olur. Baldızı mutsuz olursa onun mutsuzluğu eşine yansır.
1: Evet.
0: Kayınvalide mutsuz olursa eşine yansır. Kayınbirader mutsuz olursa yine ona yansır. Sistem bir bütündür. Daima sistemle gidecek. Zaten bizim en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Onlar aslında bizim yaşam gayelerimiz, anne babaların, eğitimcilerin eğitim sistemi niye var? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en fazla bütçe neden eğitime ayrılıyor? Niye aile yılı ilan ediliyor? Çünkü aile bozulunca toplum bozuluyor. Ve en değerli varlıklarımız bizim çocuklarımız. Onlar toplumun, annenin, babanın yaşam gayesidir. Ve varlıkları bizlerin, toplumun, insanlığın en önemli güvencesidir. Çocuklarımızın ileriki yaşlarda ve ileriki yaşamlarında zihnen, bedenen, ruhen, duygusal olarak ne istediğini bilen, öz yaşam becerilerini kazanmış, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kararlarını kendi verebilen, kendisiyle, ailesiyle, iş çevresiyle, arkadaş çevresiyle, sosyal yaşamıyla, ülkesiyle, insanlıkta barış bulmalı. Evrensel ve toplumsal ahlak yasalarını bilen güçlü bireyler olmak. Sadece işe gidip çalışan değil, yaşam gayesine de uygun bireyler olmasını sağlamak. Bunu olunca da tabii ki aileyle başlıyor her şey, aileyle devam ediyor. Bu noktada sadece güzel bir konu oldu okulların açıldığı süreçte değerli hocam. Biz çocuğu okula göndermekle eğitimle ilgili sorunlarının hallolduğunu zannediyoruz. Yok böyle bir kavram. Bir arkadaş öğretmenden daha etkili olabiliyor. Anneden babadan daha etkili olabiliyor. Ama biz çocuğu aile güçlü bir aile yapısı içerisinde çocuğu güçlü yetiştirirsek ne olacak bu defa? Hayatın içerisinde olumsuz örneklerle karşılaştığında ne dedim biraz önce? Öz yaşam becerileri gelişmiş, özgüveni gelişmiş, hayatı farklı açılardan bakabilen bir birey yetiştirmek. Özgüven ve öz saygısıyla beraber olursa harika olur. Ama
1: Evet.
0: tabii ki şu da bir gerçek. Hiçbir zaman hiçbir çocuk anne babanın istediği gibi de büyümez. Bu gerçek.
1: Evet. Çünkü her insan ayrı bir dünya, her insanın ayrı
0: Evet.
1: bir takım potansiyelle doğuyor. O potansiyeli keşfetmek. Çünkü anne baba ve aile kavramını özellikle çocukların eğitiminde ön plana almamızın asıl sebebi İnsanın ilk öğretmeni biliyorsunuz annesi ve babasıdır.
0: Anne baba. İşte babaanne, anneanne, dedeler, amcalar, dayılar, abiler. Biz mesela abi kavramını çok önemsemiyoruz. Abla kavramını önemsemiyoruz. Şu bir gerçek ki Anadolu'da bir laf var yine. Arka tekeri ön tekeri takip ederler. Ben velilere diyorum ki büyük çocuğu iyi yetiştirin. Zaten çocuk onu modelleyip gider.
1: Doğrudur.
0: Yani sistem bir bütündür mantığıyla bakıyorum. İstediği kadar anne donanımlı olsun. Ama evde yine bir sıkıntı varsa ona yansıyabiliyor. Ha olabilir. Sıkıntı da olabilir. Ona karşı nasıl direnç geliştirecek? Bu konu çok güzel ve detaylı bir konu değerli hocam. Güzel bir konu seçmişsiniz. Yani biz olayı tek taraflı bakmıyoruz. Yani bizler değişim ve gelişimi sadece okula verilen eğitimlerle sınırlandırmıyoruz. Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, estetik, bilim, teknoloji, soyut ve somut bir bütünün parçalarıdır. Öyle bakıyorum.
1: Dolayısıyla o zaman günümüzde anne baba olmak biyolojik bir anne babadan ziyade artık teknik ve profesyonel bir anne babalığı zorunlu kılıyor. Çünkü biraz önce sizin ifade ettiğiniz o geniş sosyal dokusu zengin aile yapısından çekirdek aile yapısına
0: Evet.
1: geçtik. Dede, hala, teyze, amca, nine, büyük anne, büyük baba, ikinci sosyal grupların artık aileye fiziken yakın olmaması, birlikte yaşamamalarından kaynaklanan bir duygusal, sosyal ve teknik bir açık var. Doğru mu?
0: Evet, çok doğru.
1: O teknik açığı dolayısıyla anne babalar bu modern zamanlarda nasıl kapatacaklar? Mesela bütün anne babalar günümüzde çocuğu okula gönderirken ilk söylediği şu: senden akademik başarı bekliyorum, iyi test çözmeni bekliyorum, derslerinde başarılı olmanı bekliyorum. Çocuğu bu yönde spesifik olarak baskı altına ve zor altına alıyor. Birincisi, bu doğru mu? İkincisi, değilse nesi eksik?
0: Evet. Şimdi hocam, biz çocuklarımıza matematik, tarih, fizik, kimya, coğrafya öğretiyoruz. Ama bu öğrettiğimiz bilgiler hayatın neresinde, bunu öğretmiyoruz. Çocuk bunları ezberliyor, polinomları, matrisleri biliyor ama kırmızı ışıkta nasıl geçilmesi gerektiğini bilmiyor. Herhangi bir kriz yönetiminde nasıl karşılayacak bilmiyor. Bir erkek arkadaşla bir kız arkadaşla nasıl konuşacak? Amcayla, dayıyla, halayla sosyal çevrede nasıl davranacak? Buna bakmıyoruz. Akademik başarı, salt akademik başarı aslında insan için bir yıkımdır bana göre. İstediğim kadar bak, mesela şu anda en somut örneği, bugün topluma baktığınızda, iş yerlerine baktığınızda gerçekten istekli, haz alarak, mutlu olarak, coşkuyla çalışan kaç tane çalışan var? Yani meslek sınıflandırması yapmak istemiyorum ama gerçekçi olalım. Gerçekten kaç doktor aşkla şevkle çalışıyor? Kaç öğretmen ciddi anlamda, yani öğretmen aşkıyla gidiyor? Kaç tane memur bunu yapıyor? Biz ne yaptık? Mühendis yetiştiriyoruz ama sadece akademik başarı puanla. Peki yaşam becerileri nasıl yiyecek? Spor yok, sanat yok, edebiyat yok, estetik yok, değerler eğitimi yok.
1: Kültür, medeniyet, hikmet, irfan. Evet. Sizler de yurt dışına çok sık çıktınız biliyorum. Ben evet. De 68 ülke gördüm. Aslında bu söylediğiniz şey küresel ölçekte bir sorun şu an.
0: Kesinlikle doğru.
1: Yani bu Harvard'da da sorun, MIT'de de sorun, Osaka'da da sorun, Çin'in Şangay'ına gidiyoruz. Bu söylediğiniz şey orada da sorun. Yani sadece akıl ve beden üzerinden hayatı okuyup, çocukları akıl ve beden üzerinden tanımlayıp, onun üzerinden bir akademik başarı beklediğinizde eksik kaldığını ve çocuğun temel insani merhamet, adalet, muhabbet gibi duygulardan çok uzak kaldığını, bencil yaşadığını görüyoruz. Bu manada anne babaların özellikle okulda verilmesi zor olan sosyal, duygusal ve ruhsal akademik başarıyla destekleyen yapıyı nasıl bir denge kurmaları gerekir? Bu konuda biraz daha açarak neler söylersiniz hocam?
0: Hocam, hepimizin malum eğitimde uğraşan herkes aynı şeyi söylüyor. Çocuk okula bir başlıyor.
1: Evet.
0: Zaten anne çalışıyor, baba çalışıyor, okula gidiyor. Ve okulda baktığınızda yeni okullarda, yani eskiden okullarımızda minderler vardı, labutlar vardı, işte spor için diskler vardı, gülleler vardı, kimya fizik laboratuvarları vardı. Hiçbiri kalmadı şu anda. Sadece akademik A, B, C, D şıkkıyla giden bir sistem. Tamam, yeni marif modelinde biraz daha düşünen, soyut düşünen, işte yeni soru sistemleri biraz değişmeye başladı. Fakat şimdi
1: hani geri dönüşü gelmedi yani.
0: Kafa yeni başladı. Kafa eski hocam, bu buna benziyor. 1970'li yıllarda modern matematik diye bir kavram çıktı şu anda kullandığımız. Ve adaptasyon süresi 30 yıla yakın sürdü toplumda. Yani yalnız 2-3 tane neslin değişmesi gerekiyordu. Okul olarak değişmesi gerekiyordu. Ondan sonra birazcık değişmeye başladı. Dolayısıyla biz tabii okula gönderiyoruz. Akademik başarı son derece önemli. Fakat akademik başarı, yani bilginin ayakları yere basmıyorsa bir değeri yok. Bu insanı mutsuz ediyor. Bu küresel anlamda bir sıkıntı. Niye? Dünya bir yarış içerisine girmeye başladı. Ya bakıyorsunuz hocam, şu anda yapay zeka devasa boyutları ilerlemeye başladı. Millet yapay zeka yıkım olarak görüyor. Hayır, yapay zeka bana göre çok muhteşem tarafları var. Önemli olan onu nasıl kullandığındır. Bıçağı ekmek kesmek için, yemek yapmak için, sebze doğramak için de kullanırsın. Başka kötü amaçla da kullanırsın. Silahı savunmak için de kullanırsın. Başka amaçla da kullanırsın. Ağrı kesiciyi dengeli kullanırsan sana faydadır. İlacı dengeli kullanırsan faydadır. Ama fazla kullanırsan, yanlış kullanırsan zarar verir. Bilgi de böyledir. Dengeyi kurmak gerekiyor. Ben tamam, okulda akademik olarak bilgi veriyorum ama bunun zorluklarla başa çıkma, sorunlarla başa çıkabilme, belirsizliklerle başa çıkabilme, soyut düşünme, yaratıcı ve alternatif düşünme, özgüven ve saygı gelişimi, hayatı algılayabilme. Tamam, coğrafyada yeryüzü şekillerini öğreniyor ama çocuk ova nedir, vadi nedir daha görmemiş. Ağaçta biyoloji görüyor ama çam ağaçlarının ayrımını bilmiyor. Çınar ağacı ile çam ağacını ayıramayan, ben şu an eğitimin içerisinde hocam, kendi eğitim kurumunda bakıyorum, öğrencilere soruyorum, şu ne ağacım, çınarı gösteriyorum, bilen yok. Çok nadir. Ankara'nın biliyorsun sokaklarında çınar ağacı çoktur. Çamı gösteriyorsun, çam. Ama hangi tür bilmiyor. Kuş sesi geliyor. Oradan bir tane mesela kumruyu gösteriyorum ben. Bu ne diyorum hocam? Kuş diyor. Güvercin galiba. Güvercin

0: gösteriyorum. Bilmiyor. Kumru ile güvercin ayrımını lisede çoğu yapamıyor değerli hocam.
1: Evet.
0: Kertenkele görmemiş, kurbağa görmemiş en basit örneği. Yani yaşamın içerisinden gitmemiş, bir doğada kalmamış genç o kadar çok ki. Tamam gidiyoruz doğru, izcilik güzel çalışmalar var. Fakat yine sınırı çizilmiş alanlar içerisinde spor yaptırıyor. Ama o da hazır sporlar. Doğa sporu mu? Hayır. İşte bizim istediğimiz bu. Çocuğun zihinsel becerilerini geliştirecek, psikolojik anlamda destekleyecek, inanç değerlerini destekleyecek eğitimlerle desteklenmezse olmaz. Yani biraz önce bahsettiniz. Mesela ben bu kitabı çocuğun ruh ve karakter gelişiminde aile. Anne babalar çocuğunuza yetişim başkalarıyla. Şimdi bütün piyasada çocuk gelişim kitapları dolu. Çoğu da tercüme zaten.
1: Evet.
0: Ama çocuk gelişimi 0 yaş, 3 yaş, 5 yaş, 9 yaş, anal dönem, fallik dönem, bilim, tamam bunlar doğru ama bunlar sadece akademik tanım. Bu kitap ne? Çocuğun ruh ve karakter gelişimi dahil. Bana bu lazım.
1: İnsani
0: Tabii
1: boyutlar.
0: ki.
1: Evet.
0: Çocuğun kişiliği gelmezse, karakteri oluşmazsa ne yapacaksın? Olmaz. Bana göre tabii akademik başarı önemli ama akademik başarıdan da önemli kişiliğinin, insani değerlerinin gelişmesiyle beraber akademik başarı olursa çok daha keyifli oluyor değerli hocam.
1: Peki hocam, şöyle bir şey var. Şimdi yaşadığımız dünya giderek kaos, kriz,
0: Doğru.
1: çatışma, savaş, ekonomik krizler, salgınlar, olumsuz bir dünyaya doğru hem gidiş var hem de şu an itibariyle yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi psikolojik dayanıklılık katsayısı yüksek. Kendisini sizin ifadenizle gerçekleştirmiş, özgüven ve öz yaşam becerileri gelişmiş insan yetiştirmediğimiz takdirde hayata hükmeni bunun ne gibi sorunları, ne gibi toplumsal sosyal boyutta sorunlarla karşılaşacağız? Anne babalar çocuklarını eğitim öğretim kurumlarına teslim ederek işin bittiğini mi düşünmeliler? Yoksa okulun vermekte zorlandığı zorlanacağı
0: Evet.
1: ama ailede sıcak, sevgi, ilgi ve bir o kadar da muhabbetle verilebilecek şeyler üzerine biraz konuşalım. Eğer bunu vermediğimiz takdirde
0: Evet.
1: ailesel, ulusal, bölgesel ve küresel riskler neler? Bakın, aileyi ortadan kaldırdığımızda ya da
0: Evet.
1: onu zayıflattığımızda hem ailesel, hem ulusal, hem bölgesel, hem küresel ölçekte aslında bir risk unsurları ortaya çıkıyor. Nedir
0: Evet.
1: sizce bu anlamda riskler, yaşayacağımız
0: Evet.
1: olumsuzluklar?
0: Hocam bahsettiğiniz gibi bu sorun sadece Türkiye için geçerli değil, dünya için de geçerli. En basit örneği 1982-83'lü yıllarda mesela Turgut Özal diyordu ki işte biz şu kadar olalım işte Yunanistan'a göstereceğiz. O zaman Yunanistan nüfusu 15 milyondu. Normalde şu anda 30 olması lazım. Yunanistan nüfusuna bakın 9 milyon. Bulgaristan'ın o zamanki nüfusu 16 milyondu. Şimdi nüfusa bakın 8 milyon. Şimdi dünya ölçeğinde de böyle bir başka sıkıntılar var. Olayın biraz da siyasi politik boyutları var. Dünya nüfusundaki azalma var. Mesela gençlerle konuşuyoruz. Sürekli onlarla beraberiz. En son yine bir grubumuz eğitimimiz vardı. Hepsi 8. sınıf öğrencisi bir grup. Pırıl pırıl çocuklar. Aileler harika eğitimli. Bütün öğrencilerin en büyük hayali. Bir tanesi farklı bir şey söylemedi. Bir an önce liseyi ya da üniversiteyi yurt dışında okumak, hadi liseyi üniversiteyi Türkiye'de okursa yurt dışına gitmek. Biri Almanya, biri İngiltere, biri bilmem ne. Hocam ben Arjantin'e gideceğim diyen, Kore'ye gideceğim diyen. Dedim arkadaşlar bu ülkeye ihtiyacımız var. Ya hocam Türkiye'de işte hemen olumsuz yaklaşımlar, Türkiye'de şöyle, Türkiye'de böyle. O yetişkin bireylerin, ailelerin, çocukların yanında da yani yetişkin bireyler çocukların yanında negatif konuşmalara girince, eğitim sistemi hakkında olumsuz konuşunca ne olur? Eğitime, ülkeye, değerlere, milli kimliğe, ulusal değerlere karşı bir tavır koymaya başlıyor gençler. Bu defa olayı neye endeksliyor? Hepsinin hayali lüks araba ve dünyayı gezmek. Dün yine bir öğrenciyle çalışıyorum. Hayalin ne dediğimde, hocam dedi ne düşünüyorsun? Bundan 20 yıl sonra nasıl bir hayat yaşayacaksın? Ben ileride ne meslek sormam. Nasıl bir hayat yaşayacaksın? Hocam dünyayı gezeceğim. Amerika'daki bütün eyaletleri gezeceğim. İşte Arjantin, Güney Amerika'yı gezeceğim. Grönland'a gitmek istiyorum. Biraz orası soğuk ama oraya gezeceğim. Peki dedim 20 yıl sonra kaç yaşında olacaksın? Bir daha söyle. 36 yaşında falan, 16 yaşında genç. Peki hangi mesleği yapıyor olacaksın da nereden kazanç sağlayıp neyle gezeceksin? Kaldı. Ama gezeceğim hocam. Tamam da neyle gezeceksin? bir buna maddi güç lazım.

0: Yabancı dilin var mı? Yok. Yabancı dilini geliştiriyor musun? Ama hocam şimdi şey çıktı ya diyor, kulaklık takıyormuşsun. Sen konuşun anında çeviriyor. Mesela sen Türkçe konuşuyorsun, karşıdaki Zimbabwe'desin, Zimbabwe diliyle konuşuyor. İşte Almanya'ya gittin, Almanca konuşuyor, direkt translator çeviriyor, ben onu kullanırım. Dedim niye bir cihaza bağlı kalacaksın? Beyin nöronlar neden geliştirmiyorsun konuştuğumda? Peki meslek ne? Peki o cihazı nasıl alacaksın? Kaldı. Hayal var ama icraat yok.
1: Altı
0: Bakma.
1: boş
0: Altı
1: tabiri.
0: boş. Dolayısıyla bu ciddi anlamda belirsizliklere başa çıkma yok, sorunlarla başa çıkma yok, mücadele azmi yok. Ya bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yapılan araştırmalara baktığınızda 30 yıl önce, 40 yıl önce vatan için canını verir misin dediğinde %85, 90, 95'lere çıkıyordu. En son istatistiklerde %27, %28'lerde. Vatan için canını verir misin? Mücadele eder misin? Aslında bir aidiyet ruhunun olmaması, mücadelenin olmaması ve sadece maddi değerlere doğru yönelmek, alacağın maaşa bakmak ve kullanacağın lükse bakmak, ama tamam bu arabayı aldın da araba sana hangi değeri kazandıracak?
1: Evet.
0: Ona bakılıyor.
1: Peki hocam, özellikle ailelerden şunu çok sık duyuyoruz. Eğitim öğretim yılı başladığı andan itibaren
0: Evet.
1: çocuğum ders çalışmıyor. Sorumluluk almıyor.
0: Evet.
1: Bir hayat amacı yok. Ben zorlamasam, ben itmesem gitmiyor. Ben hatırlatmasam ödevlerini yapmıyor. Beraber bir kitap okuyalım desem, of canım çok sıkıldı diyor. Burada sorun gerçekten çocukta mı, yoksa bazen ailenin yaklaşımında mı? Bu konuda anne babalar kritik soru olarak kendilerine ne sormalı? Kendilerine ne cevap vermeli? Bu konuda ailelerin bir yaptıkları hata ne? İki, bu hatayı sene başında, hani bir iş nasıl başlarsa öyle devam eder ya,
0: Evet.
1: aileler bu konuda yumurtayı doğru yerinden nasıl kırmalı? Yani yanlış ucundan kırıp da tabiri caizse perişan etmemeli
0: Evet.
1: hem sistemi, hem aileyi, hem çocukları. Ne dersiniz hocam? Çocuğa bu özellikle sorumluluk duygusu, ders çalışmama, kendisiyle ilgili bir amaç ve hedef üretmeme noktasında bıkkınlık, bezginlik işaretleri, alametleri veren çocuğa aileler nasıl
0: Hocam bir
1: yaklaşmalı?
0: kere temelden başlayacaksın, bir çocuk doğduğu anda, geçmeye başladığı anda renk seçimine kadar, dolabındaki elbiseyi kullanmaya kadar, çıkarttığı çamaşırı atmaya kadar, gerekirse odasını toplamaya kadar küçük küçük onun yaşına uygun sorumluluklar vermek. Ama çocuk yapamaz. Bırak yapsın, kırsın, bozsun, bir şey olmaz. Çocuk hata yapsın. Önemli olan ileriki yaşamında dönülmez ve büyük hatalar yapmamasıdır. Biz çocuklarımıza hata yaptırmıyoruz. Çocuğun her şeyine destek ol. Çocuk düşünce kaldırıyorsun. Efendim çamaşırını atmış. Sen kaldırıyorsun. Çocuk bir yeri boyamış. Hadi gel beraber temizleyelim demek var. Onu yapmıyor. Her şeyini hazır bulmuşlar gidiyor. Güya çocuğa biz güç ve direnç veriyoruz ki bununla ilgili bol miktarda örnekler verecek örnekler var. Burada küçük sorumluluklarla başlayacak. Başladıktan sonra onun sadece hayata tutunması değerli hocam. Dediğim gibi okul sadece size akademik bakış açısı veriyor.
1: Evet.
0: Oturması, kalkması, yürümesi, konuşması, akraba ilişkileri, spor, sanat, edebiyat, musiki olarak gelişmeyen bir çocuk
1: Evet.
0: gelişemez. O sorumluluklarla başlayıp okula gitti. Okulda diyelim bunlar verilmiyorsa, geçen yine bir veliyle konuşuyorum. Özel okula vereceğim dedi. İşte çok zorlanacağım. Dedim ki ya madem öyle, uzun bir hikaye, özel okula verebilirsin. Ama imkan zorluyorsa oraya vereceğim parayı çocuğuna musiki ders aldır. Müzik enstrüman çaldır. Spor yaptır. Jimnastik yaptır, yüzmeyi öğret. Ondan sonra yaşam becerilerini kazandıracak. Ondan sonra
1: Kurslara
0: hafızayı
1: gönder gibi.
0: geliştirecek. Bununla ilgili eğitimler, danışmanlıklar aldır. Hocam çok doğru, hiç düşünmemiştim. Ve o veliyi tam yine özel okula yazdırdı ama ben dedi nasıl bir yol haritası çizeceğim? Beraber oturduk, bir yol haritası çizdik. Ama bir anda da yüklemeyin. Bir spora başladıysa en az bir yıl oraya gitmesi gerekiyor. Ondan sonra başkası. Yani denet, denet zaten su akar yolunu bulur hesabıyla, senin kafandaki enstrüman, senin kafandaki spor değil. Ama başladıysa bir şey en azından belirli seviyeye kadar devam edecek. İşte buradaki yaklaşımlar önemli. Ve çocuklara baktığımızda da en çok da yakındıkları sıkıntılar anne babaların yeterince kendiliği ilgilenmedikleri.
1: Peki hocam, son 3-4 dakikamız var. Biraz da böyle somut tavsiyelerinizi, önerilerinizi almaya çalışıyorum. Özellikle çocuğun özgüven kazanmasında
0: Evet.
1: anne babaların hangi ifadeleri

0: Nereye çok sık kullanmaları, hangi ifadelerden kaçınmaları, bir hata yapma durumunda nasıl bir dil kullanmalı, ona dönük iletişim dili nasıl olmalı
1: Evet.
0: ve de son tavsiyelerinizi de
1: Tamam.
0: birleştirerek son 2-3 dakikamızı birlikte şey
1: Hocam
0: yapalım.
1: konu güzel, hızlı geçiyor. Bir kere
0: Evet.
1: unutmayın ki yetişkinlere diyorum ki siz de bir zamanlar çocuktunuz. Sizin de başarısızlıklarınız oldu, hatalarınız oldu. Bunları normal karşılayın. Çocuğun
0: Evet.
1: hata yapmasına müsaade edin. Bir.
0: Evet.
1: İkincisi, yanında olduğunu hissettirin. Ama
0: Evet.
1: sürekli hani arkasını toplayan birey değil. Herhangi bir sorun yaşadığında arkamda dağ gibi babam, güçlü bir annem, güçlü bir ailem var. Bunu bilsin. Ama onun arkasına sığınarak hani affedersiniz amiyane tabirle aptal özgüveniyle, bir yere yaslan aidiyet ruhuyla değil. Kendi yaşam becerilerini güçlendirecek. Sana inanıyorum, güveniyorum, sorumluluk vereceksin bir. İkincisi, çocuklara kızabiliyoruz ama kızarken lütfen diyorum ki çocuğun kişiliğini hedef alan, kimliklerini hedef alan cümle kullanmayın. Aptalsın, salaksın, yapamazsın, sen kız mısın, senden adam mı olur, senden kadın mı olur, ileride senden bir halt olmaz gibi benzer cümleler. Çocuğun kişiliğini, çocuğun kimliğini hedef alan cümleler kurduğunuzda o çocuğun dünyasına yıkımlar oluşturmaya başlıyor.
0: Evet.
1: Zaten en büyük sorunumuz, diyorum ki rol yapmayın ya, samimi olun. Kıyaslamayın. Kıyaslamak en büyük sorun çocuklarımızda.
0: Evet.
1: Başkasını örnek vermeyin. Çocuklarınızı arada destek verin. Çocuklar arasında ayrım yapmayın. Ki ikisine de eşit davransanız çocuklar ayrım yapıyor olarak görülüyor. Dolayısıyla her çocuk özeldir. Her çocuk kendi şahsına münhasırdır. Genelleme yapmayın. Çocuğun kendi kişilik özelliklerini bulup ona yönelik yönlendirmeler yaparsanız çok daha güzel sonuçlar elde ederiz değerli hocam.
0: Değerli hocam, çok anlamlı, çok kaliteli paylaşımlar oldu. Hakikaten benim de istifade ettiğim, özellikle çocuklara yaklaşımda kullanılacak dil bakımından çok ince ayar cümleler ifade buyurdunuz. Ben yüreğinize, gönlünüze, emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için, programımıza konuk olduğunuz için. İleriki dönemlerde sizin bilgi birikiminizden istifade etmeye devam edeceğiz değerli hocam. Buyurun, son
1: Ben teşekkür
0: cümleleri.
1: ederim değerli hocam. Ben de öğreniyorum. Hala bilgi bizim değil, Yaradan'ındır. Biz bildi, hala öğreniyorum. Buraya gelirken bile hani bu ne kadar kitabını yazsak da hala kendi yani ödevimi, dersimi çalışarak geldim. Birlikte her zaman için güzel noktalara gideceğiz. Çünkü onlar bizim yaşam gayelerimiz.
0: Eyvallah. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından sizlere seslendik. Bugünkü konumuz çocuğun başarısında ve yetişmesinde ailenin rolüydü. Konuğumuz eğitimci, yazar, kişisel gelişim uzmanı Adem Karakılıç Bey idi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınımızı sizlere ulaştırmak için TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcımız Mine Avcı hanımefendiye, ses kayıtta Ayşe Koyuncu hanımefendiye, teknik yapımda Mehmet Acar beyefendiye teşekkür ederken sizlere hoşça kalın, sağ kalın, sağlıcakla kalın ve bizimle kalın diyoruz.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonyağı değil, kolonya. Evet. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var. İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora. Hı hı. Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gel gelelim, Rus tüccarların ders saati başına verdiği 3 kapik nedir ki? Kötürüm annesinin ölümünden sonra bile parasal durumu hiç düzelmedi. Şimdi sorun şuydu. Bizim küçük baron ne yapmalıydı? Sevgili okuyucular, herhalde siz onun şöyle düşündüğünü sanıyorsunuzdur. P ömrü boyunca bana baktı. Eğitimime, öğretmenlerime, İsviçre'de budalalık hastalığım için tedaviye dünyanın parasını akıttı. Şimdi bir milyonerim ben. Gerçek oğlunun varlığıyla uzaktan yakından ilgilenmeyen P'nin, dürüst oğlu, duygusuz babasının yaptıklarında hiçbir suçu yokken onun bunun çocuğuna ders vererek yokluk içinde yaşıyor. Oysa P'nin benim için harcadığı onca para aslında onundu, ona kalacaktı. Benim için harcanan bu büyük paralar gerçekte benim değil. Kör talihin yaptığı bir yanlışlıktır bu, o kadar. Hepsi P'nin oğlunun olmalıydı. Onun için harcanmalıydı, benim için değil. Düşüncesiz, uçarı P'nin geçici heveslerinin bir sonucuydu o. Ben dürüst, hak tanır, ince düşünen biri olsam bana kalan bu mirasın yarısını ona verirdim. Ama önce hesabını kitabını bilen bir insan olduğum ve burada yasal bir zorunluluğumun olmadığını bildiğim için milyonlarımın yarısını ona vermeyeceğim. Gel gelelim, P'nin budalalığımın tedavisi için harcadığı onlarca bin rubleyi onun oğluna iade etmemem benim için en azından utanmazca, alçakça, bu arada bunun hesap kitap işi olduğunu unutuyordu beyefendi, bir davranış olacaktır. Burada yalnızca vicdan ve hak tanırlıktır söz konusu olan. Peki P yanına almamış olsaydı beni, benim yerime oğluyla ilgilenseydi şu anda ne durumda olacaktım? Ama hayır baylar, bizim soylu evlatlar böyle düşünmez. Genç adamın neredeyse istememesine karşın bu görevi yalnızca dostluk adına üstlenen avukatı, müvekkilini ona ne kadar anlattıysa, ona onurdan, sorumluluktan, dürüstlükten, hak tanırlıktan, hatta basitçe hesap kitaptan ne kadar söz ettiyse de İsviçre'de eğitim görmüş budala dediğinden dönmedi. Elden ne gelirdi? Bu bir şey değildi daha. Gerçekten bağışlanamayacak, hiçbir hastalıktan ötürü hoş görülemeyecek bir şey daha vardı. İsviçreli profesörün potinlerini ayağından yeni çıkartmış milyonerimiz, tüccar çocuklarına ders verirken büyük sıkıntılar çeken kişilik sahibi, dürüst bu gencin adına ondan sadaka dilenmek veya yardım istemek için gelmediğinin, hatta hukuksal da olsa bir iddiası bulunmadığının, yalnızca dostuna yardım etmeye çalıştığının farkına bile varmamıştı. Hiçbir ceza görme korkusu olmadan milyonlarından büyük haz duyarak insanları ezme olanağını elde etmiş olan bizim torun 50'lik bir banknot çıkartıyor ve sadaka gibi soylu kişilik sahibi gence göndermeye kalkıyor küstahça. İnanmadınız değil mi baylar? Şaşırdınız, gururunuza dokundu, nefretle bağırıyorsunuz değil mi? Ne var ki yaptı bunu? Yolladığı para kendisine iade edildi kuşkusuz. Daha doğrusu yüzüne fırlatıldı. Peki bu sorunu çözmek için geriye ne kalıyordu? Hukuk yolu tıkalı olduğuna göre durumun topluma açıklanması kalıyordu. Biz de doğruluğuna kefil olduğumuz bu olayı halkın bilgisine sunmaya karar verdik. Duyduğumuza göre ünlü bir mizah yazarımız bu olayla ilgili nasıl insanlar olduğumuz üzerine yalnızca taşra illerinde değil başkent dergilerinde bile yer alabilecek nefis bir taşlama yazmış. Schneider'in paltosu sırtında, tam 5 yıl oyalandı durdu Lyova. Sıradan sıkıcı işlerle doldurdu günlerini. Ayağına dar gelen putinlerle dönünce milyonluk bir mirasa kondu. Tanrı'ya dualar etti Rusça ama yine de soydu öğrencileri. Kolya okumayı bitirince gazeteyi hemen prense verdi ve bir şey söylemeden çabuk adımlarla odanın köşesine yürüdü. İyice köşeye girip ellerini yüzüne kapattı. Dayanılmaz bir utanç duyuyordu. Böylesi çirkeflere alışık olmayan çocuk ruhu aşırı derecede etkilenmiş, alt üst olmuştu. Olağanüstü bir şey olmuş, her şey bir anda parçalanmış, mektubu yüksek sesle okumakla buna biraz da kendisi neden olmuş gibi geliyordu ona. Ne var ki hemen herkesin buna benzer bir şeyler düşündüğü belliydi. Kızlar çok rahatsız olmuş, utanıyorlardı. Lizaveta Prokofievna büyük öfkesini bastırmaya çalışıyor, bu işe karıştığı için belki de acı bir pişmanlık duyuyor, susuyordu. Prens ise aşırı utangaç insanlarda böyle durumlarda çoğu zaman görüldüğü gibi başkalarının yaptıkları için utanıyordu. Konukları adına öylesine utanmıştı ki bir süre korkmuştu başını kaldırıp onlara bakmaya. Ptitsin, Varvara, Gavrila, hatta Lebedev sanki biraz mahcup görünüyordu. En tuhafı da
Hipolit'le Pavlişçev'in oğlunun bir nedenle şaşırmış gibi durmalarıydı. Lebedev'in yeğeninin de durumdan hoşnut olmadığı belliydi. Yalnızca boksör mağrur bakışını hafifçe önüne indirmiş ama utandığından değil, tersine sanki soylu alçak gönüllülüğünden ve aşırı derecede açık olan üstünlüğünden yapıyordu bunu. Bıyıklarını burarak son derece sakin oturuyordu. Okunan yazıdan pek hoşlandığı belliydi. İvan Fyodorovich alçak sesle söylendi. Ne biçim şeydir bu? Sanki bir şey yazmış olmak için 50 uşak toplanmış, kafa kafaya verip bir şeyler karalamış. Hipolit titreyerek girdi araya. İzninizle sorabilir miyim sayın bayım? Böyle şeyler söyleyerek ne akla rencide edebiliyorsunuz insanları? Bu soylu bir insan için açıkça hakarettir general diye atıldı boksör. Nedense o da titremeye başlamıştı. Bir yandan da bıyıklarını burmayı sürdürüyor, omuzlarını, bütün bedenini oynatıyordu. İvan Fyodorovich sert bir tavırla yükseltti sesini. Önce sayın bayınız değilim ben sizin. Sonra herhangi bir açıklama yapmak niyetinde de değilim size. Öfkelenmeye başlamıştı. Ayağa kalktı, bir şey söylemeden verandanın çıkışına yürüdü, arkası içeridekilere dönük, merdivenin en üst basamağında durdu, böyle bir anda bile yerinden kıpırdamayı düşünmeyen Lizaveta Prokofievna'ya karşı içinde büyük bir öfke vardı. Prens heyecanlı, üzgün haykırdı. Baylar, baylar, bir şey söylememe izin verin. Gelin sakin olalım, birbirimizi anlayabildiğimiz gibi konuşalım. Bu yazı için söyleyecek fazla bir şeyim yok baylar. Yalnız yazılanların hepsi yanlış. Dahası ayıp. Bunu kendiniz de bildiğiniz için söylüyorum. Bunu yazan içinizden biri ise gerçekten çok şaşırırım. Hipolit şu dakikaya kadar bu yazıdan hiç haberim yoktu dedi. Ben doğru bulmuyorum bu yazıyı. Lebedev'in yeğeni ekledi. Gerçi böyle bir yazının olduğunu biliyordum ama onun gazeteye verilmesini ben de istemiyordum. Zamanı gelmemişti çünkü. Pavlişçev'in oğlu mırıldandı. Ben biliyordum ama şuna da hakkım var ki ben... Prens merakla Burdovski'nin yüzüne bakarak... Demek öyle. Demek siz yazdınız bütün bunları diye sordu. Olacak şey değil. Lebedev'in yeğeni söze karıştı. Bal gibi olabilir. Ancak böyle sorular sormaya hakkınızın olmadığını düşünüyorum. Yalnızca Bay Burdovski'nin bunu yapabilmiş olması şaşırttı beni.

Ama şunu sormak isterdim size. Bu yazıyı gazeteye verdiğinize göre demin konuklarıma bundan söz etmeme neden gücendiniz? Lizaveta Prokofievna canı sıkkın mırıldandı. Nihayet. Lebedev sandalyelerin arasından çabucak geçip neredeyse sıtma nöbetine tutulmuş gibi sabırsızca karıştı. Hatta unuttunuz Prens Hazretleri, unuttunuz efendim. Onların içeri alınmalarına, burada konuşmalarına yüce gönüllülüğünüzden, sınırsız iyi yürekliliğinizden izin verdiğinizi unuttunuz değerli prensimiz. Ayrıca sizden bir şey talep etmeye haklarının olmadığını, hem sonra bu işi yine bütün iyi niyetinizle Gavrila Ardalionovic'e havale ettiğinizi de unutuyorsunuz. Şimdi ise çok değerli prensimiz, saygıdeğer konuklarınızın yanında bu insanların ileri geri konuşmalarına izin vermeyebilir, bu beyleri nasıl diyeyim hemen şimdi kapı dışarı ettirebilirdiniz. Ki ben de ev sahibi olarak büyük bir zevkle yapardım bunu efendim. Odanın derinliklerinden General Ivolgin gürledi birden. Çok da iyi ederdiniz. Prens, tamam Lebedev, tamam yeter diye başlayacak oldu. Ama nefret dolu haykırışlar arasında sesi duyulmadı. Lebedev'in yeğeni neredeyse bağırarak bastırdı bütün sesleri. Hayır, bağışlayın prens, bağışlayın ama yetmez. Burada olayın olanca açıklığıyla ortaya konulması gerekiyor. Çünkü durumun anlaşılmadığının farkındayım. Hukuksal bir takım haklardan söz ediyorlar ve bu yolla kapı dışarı etmekle gözdağı vererek bizleri sindirmeye çalışıyorlar. Prens, siz bizi hukuk yoluyla bir şey elde edemeyeceğimizi, hukuk yoluna başvuracak olursak yasal olarak sizden tek kapik bile talep edemeyeceğimizi bilmeyecek kadar saf mı sanıyorsunuz? Evet. Burada yasal olarak bir alacağımızın olamayacağını bilmekle birlikte insani, doğal bir hakkımızın olduğunu da bilmekteyiz. Doğrusunu isterseniz bizim bu hakkımız insanoğlunun o çürümüş yasa kitaplarının hiçbirinde yer almıyor olsa da bir sağduyu ve vicdan sorunudur. Yani sağduyu sahibi her insan yasalarda ne yazarsa yazsın dürüst ve soylu olmak zorundadır. İşte bu yüzden demin dedikleri gibi bizi kapı dışarı edeceklerinden korkmadan rica etmek için değil talep etmek için geldik buraya. Üstelik bu geç saatte, gerçi geç gelmemiştik, siz uşak odasında beklettiniz bizi, gelmekte kabalık etmiş olacağımızdan da hiç çekinmedik. Çünkü sizin sağduyulu, yani onurlu, vicdanlı bir insan olduğunuzu düşünüyorduk. Evet doğrudur, biraz gürültülü girdik yanınıza. Dal kavuklarınız, çanak yalayıcılarınız gibi süklüm püklüm değil. Özgür insanlar gibi başımız dik ve kesinlikle ricada bulunmak amacıyla değil. Gururlu, özgür insanlar gibi talepte bulunmak için. Duyuyor musunuz? Rica etmek değil, talep etmek için. Buna dikkatinizi çekerim. Geldik.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'ye yönelik hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. Adalet Bakanı Gürlek, nafaka konusundaki düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkta çözüm arayışları sürüyor. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, saldırılara son vermiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder ifadelerini kullandı.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin kategorik olarak hiçbir ülkeye düşmanlık beslemediğini ancak her türlü haydutluğunda karşısında olduğunu söyledi. Türkiye dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülke dedi ve ekledi.
2: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi.
2: Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
1: Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi.
2: Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi.
2: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutunda vatandaşlarla buluşturulacağı müjdesini verdi. Erdoğan, kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonunda bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin de 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
2: ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda Türkiye'nin geçmişten geleceğe demografik dönüşüm süreçleri ele alındı. Nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Hazırlanan raporda 11 maddelik öneri de sunuldu. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale getirilmesi, emeklilik kriterlerinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılması gerektiği ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürek, hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayarak, yasaların etrafından dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı gerekli önlemleri aldık dedi. Akın Gürek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, nafaka konusundaki düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söyledi.
0: Son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Her alanda yasalarımızın etrafından dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı gereken önleyici tedbirleri aldık. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. Bayraktar, sürecin başından beri

madencilerin yanında olduklarını vurguladı. İşçimizin alın teri ve hak ettiği ücreti alması bizim için en önemli mesele dedi. Madenciler de desteklerinden dolayı Bakan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun

Metin Şimşek savunma yaptı. Şimşek kendisine yöneltilen rüşvet suçunu kabul etmedi. Ekrem İmamoğlu ve ekibinden şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam ediyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap davası devam ediyor. Davada görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanık yargılanıyor. İkinci duruşmada savcı mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Tutuklu sanıklar ve müdafileri savcının tutukluluk talebine karşı savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 19 Ekim tarihine ertelendi. İddianamede görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçları yer alıyor. Özcan'ın toplam 263 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkta çözüm arayışları sürüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Yasaklı bölge ilan edilecek alandan geçen gemilerse yaptırım listesine alınacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 petrol tankerini hedef aldı. İran'ın karşı saldırısında da Amerika Birleşik Devletlerine ait bir uçak gemisiyle bir muhrip geminin vurulduğu duyuruldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Varlıklarımıza saldırırsanız siz de saldırıya uğrarsınız," dedi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor, saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Katledilenlerin ikisi çocuktu. İşgalci unsurlar Gazze'de ablukaya son vermiyor. Aileler pek çok temel insani ihtiyaçlar gibi temiz suya da erişemiyor. Katil İsrail'in saldırılarında yerle bir olan Gazze şeridinde enkaz kaldırma çalışmaları da güçlükle yürütülüyor. 2,5 yılın ardından enkaz altında kalan 100 kişinin daha naaşına ulaşıldı. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlar düzenliyor, Filistinlilerin haklarını gasp ediyor. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye kentine bağlı Kefr Ruman beldesine yapılan saldırılarda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi. Nebatiye El Fevka beldesine yönelik saldırılarda da 2 gazeteci yaralandı. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı. Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Açıklamanın ardından Rusya Alman Başkonsolosluğunu ve Goethe Enstitüsü'nün merkezlerini kapatma kararı aldı. 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağı yakınında patlayıcı düzenek taşıdığı belirlenen İHA bulunmuştu. Saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutan Berlin yönetimi bir dizi tedbir açıklamıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Moskova, söz konusu adımlara karşılık verileceğini bildirmişti. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'ye yönelik hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. Adalet Bakanı Gürlek, nafaka konusundaki düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkta çözüm arayışları sürüyor. Soykırımcı İsrail Gazze ve Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, saldırılara son vermiyor. Spor.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Günün 2 maçında alınan sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanya Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 4. Trendyol 1. Lig'de ise 6. haftanın perdesi 4 maçla kapandı. Alınan sonuçlar şu şekilde: İstanbul Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Turka Esenler Erok Spor 0.

0: 0, Metro Holding Kayseri Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 2, Mardin 1969 Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0. UEFA Sporting Galatasaray maçını yönetecek hakemi açıkladı. Mücadelede Eskaz Düdük çalacak. Çarşamba günü saat 22'de başlayacak Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Potanın Perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Malatya 12, İstanbul 19, İzmir 22, Adana 23, Antalya 25, Erzurum 5, Van 11, Gaziantep 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49'da 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. 857 Taksim 26 numaralı bildiri. Karadeniz. 1. Bilimsel çalışmalar RV Bilim 2 isimli gemiyle 31 Ağustos 15 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıda noktaları belirtilen hatlarda yapılacaktır. Hat 1. 41 derece 8 dakika kuzey, 30 derece 41 dakika doğu, 42 derece 51 dakika kuzey, 30 derece 43 dakika doğu. Hat 2, 41 derece 29 dakika 59 saniye kuzey, 29 derece 20 dakika 55 saniye doğu, 42 derece 23 dakika 52 saniye kuzey, 29 derece 54 dakika 53 saniye doğu. Hat 3, 41 derece 27 dakika 3 saniye kuzey, 29 derece 6 saniye doğu, 41 derece 39 dakika kuzey, 29 derece 12 dakika doğu. 873 Taksim 26 numaralı bildiri. Akdeniz. 1. Atış eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 16 dakika 54 saniye kuzey, 30 derece 21 dakika doğu sahil. 36 derece 7 dakika 46 saniye kuzey, 30 derece 16 dakika doğu. 36 derece 7 dakika 30 saniye kuzey, 30 derece 30 dakika doğu. 36 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 30 derece 30 dakika doğu. 36 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 30 derece 24 dakika 6 saniye doğu sahil. Dinleyicilere duyurulur.

0: düşüncenin içinden.
1: Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbu ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, Eylül, edebiyat ve sanat dünyasının ilham aldığı ayların başında gelir. Kültür ve sanatın birçok alanında sonbahar ve Eylül temalı içerikler görmek mümkün. Eserlerin büyük çoğunluğu da hüznü ve ayrılığı ifade eder. Zengin içeriği enine boyuna konuşacağımız değerli bir konuğumuz olacak. Yeni Türk Edebiyatı'nda zaman kavramı üzerine kuramsal çalışmalar yürüten Profesör Doktor Mehmet Narlı'nın değerlendirmelerini alacağız. Hüzün, yalnızlık ve içe dönük içerikteki eserleriyle edebiyat dünyasında önemli bir yeri olan hocamızdan yazım sürecini dinleyeceğiz. Kim bilir, belki de bu Eylül akşamında yazdığı şiirlerden bölümler dinleme şansına da sahip oluruz. Programımızın ikinci bölümünde ise Mehmet Narlı hocamızın sonbahar ve Eylül üzerine çizdiği edebi resmi müzikle tamamlayacağız. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Gökçe Eriş'i stüdyomuza ağırlayacağız. Sanatçı duygularda iz bırakan sesi ve yorumuyla bizi anılarda yolculuğa çıkaracak. Ve kendisini bu stüdyoda görmekten her zaman mutlu olduğumuz TRT Klasik Kemen sanatçısı Gülten Yayın ve çok değerli TRT Kanun sanatçısı Mehmet Dönmez de Gökçe Eriş'e eşlik edecek. Ve Profesör Doktor Mehmet Narlı ile sohbete başlamadan önce Eylül ayının ruhuna uygun bir şarkıyla başlıyoruz. Eserin sözleri ve müziği, yorumu Emre Aydın'a ait.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, edebiyat dünyasında belki de üzerine en çok yazı yazılan aylardan birinin içindeyiz artık. Doğanın iklim ve renk değiştirdiği Eylül neredeyse her sanatçının uzaktan veya yakından dokunduğu bir zaman dilimi. Biz de bu geçiş zamanının edebiyat dünyasına yansımalarını konuşabileceğimiz bir akademisyeni ağırlıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Narlı, edebiyat şehri olduğu UNESCO tarafından tescillenen Kahramanmaraş'ta doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, Hacettepe Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Roman ve şiir eleştirileri üzerine yazılar yazdı. Bu alanda çok sayıda araştırmayı da kitap haline getirdi. Narlı'nın Çiçekler Satılmasın, Ruhumun Evvel Yazıları, Dil Kapısı, Ömürlük Yara, Öylece Yeryüzünde ve Yaşamaklar İçinde Bana Düşen adlı şiir kitapları yayımlandı. Hocamız Balıkesir Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdürüyor ve şu anda bizi kırmadı. Telefon attığımızda kendisine bir merhaba diyelim. Sayın hocam merhaba.
2: Merhaba Çağatay Bey.
1: Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim, iyiyim, sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun.
2: Bizler
1: deyiz, teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi Türk edebiyat tarihi açısından baktığımızda Eylül neden sadece bir ay ya da olmanın ötesine geçip başlı başına bir ruh tahlili içeren eserlerin üretimine ilham kaynağı oldu? Çünkü Eylül'de insanlar böyle bir romantikleşiyor, hoş geldin Eylül diye nameler dizmeye de başlıyorlar bir yandan baktığımızda sosyal medyada, evet, çevrelerde. Bu ilham kaynağı nedendir diye size sormak isteriz efendim.
2: Teşekkür ederim. Gerçekten dediğiniz gibi Eylül'ün aylar içerisinde ayrı bir yeri var. Ama isterseniz birkaç cümleyle Eylül'e girmeden önce mekanların, zamanların, hı hı, eşyaların simgesel, bazen imgesel içerikleri var. İmgesel değerler kazanıyorlar. Yani mesela İstanbul deyince işte Türkistan medeniyetinin temsili algılanır. Evet. Veya akşamlar hep hüzünle beraber algılanır. Geceler düşünceyle, ne bileyim, sabahlar umutla anılır. Mevsimler de öyle. Mesela bahar denilince gençlik, sonbahar denilince olgunluğun veya kış denilince ihtiyarlık gibi. Veya eşyalar diyelim, işte bir yüzük ayrılığı veya kavuşmayı işaret eder. Bir kalem simgesi, okur yazarlığı vesaire işaret eder. Yani bütün zamanların, mekanların, eşyaların böyle simgesel içerikleri hem günlük hayatımızda, edebiyatta ve sanatta duyguların aktarılmasında çok önemli işlevler görüyorlar. Yani mekan ve zaman, eşyanın simgesel bu içeriği, bir de eşyaların, zamanın kendi gerçekliği arasında elbette bir bağ var. Bir ilişki vardır mutlaka. Yani mesela bir milletin inancı, kültürü, gerçekten yaşadığı mekana siner. Bunu o mekanda hissedersiniz.
1: Evet.
2: Zamana siner. Gerçekten mesela hafızayı ve hayali içinde taşır zaman. Hı hı. Eşyalar gerçekten yaşanmış izleri taşırlar. Ama mekanların, zamanların ve eşyaların metaforik içeriği sanki gerçekliklerini aşıyor. Ondan çok daha geniş bir alana yayılıyor gibi. Yani o Eylül'e gelince yani diyebilirim ki bu zamanın döngüselliği içinde en fazla metaforik içerik kazanan ay Eylül. Söylediğiniz gibi. Yani bu yüzden Eylül veya Eylül'ün de içine alan sonbaharın başlangıcı güz, edebiyatla, sanatla daima ilişkide ve çok apayrı bir

0: bir yeri var.
1: Hı hı.
0: Neden yani, evet, şöyle denilebilir, çünkü doğada baharla başlayan tazeliğin, coşkunun yerini sararan yapraklara bırakması,
1: hı hı,
0: insanın hallerine aktarılıyor. Dolayısıyla bir halin, bir duygunun veya bir tazelikten, olgunluktan çıkışını işaret ediyor. İnsanlar bu işareti aldıklarında bazen hüzne, bazen kedere giriyorlar. Hatta bazen umutsuzluk ve melankoli işin içine giriyor. Bir hasat mevsimi aynı zamanda Eylül aslında. İnsanın da ömrünün sanki hasılasını, insan ömrünün de hasılasını, hasatını sanki işaret ediyor. Yani bu bağlamda Eylül insanın yaşayıp geldiği olgunlukla değerlendirilmesinin de simgesi oluyor.
1: Evet.
0: Böyle. Eylül aynı zamanda mesela sonbaharın başlangıcı, kışın habercisi. Yani bu zamansal nitelik insanın kendi çocukluğunu, gençliğini ve yaşlılığını hatırlayıp belki güze doğru, kışa doğru, yani ömrün sonuna doğru gittiğini ima ediyor. Yani insanın hayatının dönüm noktasının en kritik yeri, olgunluğunun sonu ve belki sona doğru gidiş. Yani galiba Eylül bütün bu içerikleriyle sanatın, edebiyatın vazgeçilmez bir zaman simgesi haline geliyor diyebilirim.
1: Evet, evet hocam, aslında sizin şiirlerinizde, akademik çalışmalarınızda belki hafıza ve zaman kavramları denizler taşıyor. Şimdi Eylül'de, evet, geçmişe duyulan özlemi, nostaljiyi besleyen bir zaman dilimi olduğu kadar, evet, geleceğe dair de bir kriz veya durgunluk anı olarak da okuyabilir miyiz? Nasıl okumalıyız sizce?
0: Elbette. Dediğim gibi yani Eylül aslında bir hafızanın yeniden harekete geçişi bir ölçüde sayılabilir.
1: Hı hı.
0: Yani bir belki deyim yerinde olmayacak ama mevsimlerin de bir hesaplaşması. Yani tazeliğin, başlangıcın gelişi, yazın bitişi ve Eylül o zirve nokta diyebiliriz. Mevsimlerin de zirve noktası. Orada tam merkezi bir yerde. İnsan hayatını da bölümlere ayırırlar ya, insan hayatı da bahar, yaz, kış, işte gençlik, olgunluk, yaşlılık vesaire gibi. Sanki insan hayatının da o tam dönüm noktası Eylül'e tekabül ettiriliyor.
1: Hı hı.
0: Oradan. Ama gelecek yani çok ilginçtir. Mesela Eylül şiirlerinde veya romanlarında veya Eylül temel hatta resimlerde bir de daha çok an, geçmiş, hafızanın harekete geçirmesi, hatırlanması ve hatta özlenmesi. Yani Eylül'de özlemin Eylül'de başlaması çok enteresan bir şey. Yani insan da bir noktadan sonra, yani derler ya, gençler çok özlemez. Yani olgunluğa doğru özlem başlar. Sanki öyle bir şey ama Eylül'ün gelecek vurgusu çok güçlü değil gibi. En azından edebiyatta, sanatta öyle değil. Yani gelecek tasavvuru Eylül'de, mesela gelecek tasavvuru daha çok bahar şiirlerinde,
1: evet,
0: gördün ama Eylül'de daha çok özlem, bir gözden geçirme, bir hesaplaşma, hafızanın harekete geçmesi gibi daha böyle görünüyor bana.
1: Evet.
0: Yani mesela Eylül'le ilgili tabii çok roman var, şiirler var, şarkılar var. Onları böyle tabii hepsi aklıma gelmez. Mümkün değil. Birkaç tanesi aklıma gelir ama mesela birkaçını hatırlatsam.
1: Evet tabii.
0: Belki dinleyicilerimiz de dinledilerse veya okudularsa
1: memnuniyetle
0: acaba bu söylediğimize katılabilirler mi? Mesela adı Eylül olan veya merkez zamanı Eylül olan roman, şiir, şarkı. Mesela ilk aklıma gelen Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Yani okuyanlar o yani Eylül isminin tabii bizim yeni Türk edebiyatında, modern edebiyatımızda ve romanımızın başlangıcı sayılacak bir noktada bir de Servet-i Fünun'un yani kültürel krizin yani modern yaşantıyla gelenekselin bir arada olduğu ama bunun bir bazen krize dönüştüğü, cemiyet yaşayışıyla bireyin ortaya çıkışının bir kızı da krize dönüştüğü yerde bir aşk hikayesi anlatılır Eylül'de. Evet. Ama melankoliye yakın denilecek kadar üzümlüdür. Mesela yine daha yeni son zamanlardaki romancılarımızdan Yılmaz Karakoyun'un Güz Sancısı var. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Güz ve sancı yan yana geliyor. Böyle şiirler de öyle aslında. Yani belki birazdan hatırlarım da. Yani Yahya Kemal'in, Tanpınar'ın, birçok şairin, Ahmet Haşim'in adı Eylül olmasa da içeriye Eylül ve sonbahar olan. Yani evet, hüzün ağırlıklı.
1: Evet, birçok yani, örnek çıkıyor aslında.
0: En çok Eylül'e yakışıyor. Eylül'de en çok hüzün şiirlerini, hüzün edebiyatına yakışıyor gibi geldi bana.
1: Evet evet. Peki aslında bir baktığımızda özellikle edebiyatçılar tarafında böyle bir sonbahar bir son olarak ve derinleşme aracı olarak görülüyor gibi de geliyor hocam bize baktığımızda.
0: Yani evet. Yani öyle işte sona giden nokta. Hı hı. Yani gelen ve sona dönen, sona döndüğü yer. Mevsim olarak da öyle ya, kışa dönecek yerdir. Evet. Kışa gidilecek yerdir. İnsanın hayatının bir hasılası, bir hesabının yapıldığı veya gözden geçirildiği bir aşama, bir nokta. Yani insan Eylül'e neden böyle bakar? Neden insanlar yani gençlikten itibaren, yani henüz ömrünün ortasına veya olgunluğuna gelmeyen gençlerde bile Eylül duyunca neden bir hüzün duyulur?
1: Evet.
0: Bu galiba zamana sinen kültürel algının zamana sinen nesiller aracılığıyla onlara aktarılmasıdır diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Hocam şimdi sizin de şiirleriniz var, şiir kitaplarınız var. Hatta çok değerli çalışmalarınız sizin de var, basılmış olan, ödül alan. Ama bunları konuşmadan önce elinizin evet. altında böyle bir şiiriniz varsa, sizin sesinizden sizin şiirinizi dinlememiz mümkünse eğer, bir şiirinizi seslendirebilir misiniz? İlerleyen dakikada bir tane daha isteyebiliriz belki.
0: Olabilir. Bir saniye müsaade ederseniz ama isterseniz ben onu şey yapana kadar.
1: Evet. Kitaplardan bahsedebiliriz mesela. Kitap, siz onları
0: bulabilirsiniz.
1: Evet.
0: Şeyden söz edebilirim. İsterseniz Eylül şiirlerinden bir iki örnek vereyim sonra
1: evet,
0: ben
1: evet.
0: kendi şiirime geçeyim.
1: Buyurun.
0: Görürseniz.
1: Tabii ki hocam.
0: Dinleyicilerimiz de uygun görürse. Mesela Yahya Kemal'den bir alıntı yapayım. Şiirin bütününü okumayayım. Hem çok zaman alır.
1: Evet.
0: Günler kısaldı. Çamlıca'nın ihtiyarları bir bir hatırlamakta. Geçen sonbaharları. Yani bu bir şey midir? İnsan ve zaman arasındaki bir uyumudur. Günler kısalıyor. Eylül'den itibaren bize doğru.
1: Evet.
0: Günler kısalıyor. İlginçtir. Yani eğer Eylül insanın olgunluğuna tekabül ediyorsa insanın da günleri kısalıyor. Peki ne oluyor o zaman? Bir bir hatırlamakta geçen sonbahar.
1: Evet.
0: Yani hatıra ve özlem büyük bir şeyle geri dönüyor. Granas'ın vardı mesela.
1: Hı hı.
0: Ekseri sonbahar gecelerinde sızarken camlardan ince bir yağmur düşünürüz. Her şey yerli yerinde ama gözlerimiz niçin doludur? Şimdi evet tabii Eylül deyince yani zamana eşlik eden bir tabiat olayı da yağmur.
1: Evet.
0: Yağmur deyince yine yağmurla beraber aşk, özlem, hatıra yine devreye gidiyor. Ama şiirin yani okuduğum dörtlüğün son mısrasını dikkat edin. Dinleyicilerimizin de dikkatini tekrar sunayım. Ekseri sonbahar gecelerinde sızarken camlardan ince bir yağmur. Sonbahar gecelerinde genellikle yağmur yağar. Tamam. Düşünürüz. Odadayız, oturuyoruz. Her şey yerli yerinde.
1: Hı-hı.
0: Peki ama gözlerimiz niçin doludur? soru bu. Yani Atilla İlhan'ın mesela geceleri bir çarpıntı duyarsam telaş içinde yağmurdan kaçıyorum, saray burnundan geçiyorum, akşamsa eylülse ıslanmışsın. Akşam saati eylül, yağmur ve ıslanma. Yani tam bir eylül eylül edebiyat kompozisyonu. Hem akşam hüznün başladığı nokta, hem eylül, hem yağmur, hem de ıslanma. Yani ıslanma tabii burada eylülün doğurduğu aşk özlemi giyinme, onun üzerine bütünüyle onu duyma gibi geliyor. Belki daha aklıma gelirse devam edebilirim. Şiiri buldum. Yani benim şiirin adı Eylül değil, biraz farklı bir şey olsun.
1: Evet.
0: İsterseniz okuyabilirim.
1: Sizden, evet evet, sizin şiirinizi dinlemek isteriz hocam. Mümkünse tamam. Elinizde varsa.
0: O zaman şöyle, düş ve dünya arası duyduğum sorular.
1: Evet.
0: Şiirin başlığı bu. Düş ve dünya arası bazı sorular duyuyoruz ve buna cevaplar arıyoruz. Şimdi şiir böyle bir şey. Başlıyorum.
1: Buyurun hocam.
0: İnsan hangi suya dalarsa boğulur? Deniz dedim, değil. Göl dedim, değil. Bütün dünyayı çalkaladıysa bir bardak sufür dedim. Başka ne olacak? İnsan hangi ateşe düşerse yanar? Orman dedim, değil. Petrol dedim, değil. Kerem yana yana kül olduysa aşktır dedim. Başka ne olacak? İnsan hangi zehri içerse ölür? Baldıran dedim, değil. Siyanür dedim, değil. Sürgünde öldüyse nice güzel adamlar, kahırdır dedim. Başka ne olacak? İnsanı ne çürütür? Mezar dedim, değil. Sualtı dedim, değil. Odalardan gelen kokuları hatırlayınca yalnızlıktır dedim. Başka ne olacak? İnsan en çok kimden korkar? Zalim dedim, değil. Hain dedim, değil. Hep başkasında duruyorsa insan, kendinden dedim. Başka ne olacak? İnsanın gördüğü en kısa şey nedir? Milim dedim, değil. Nokta dedim, değil. Hiç kimse uzunluğunda ittifak etmediyse hayattır dedim. Başka ne olacak? Evet, böylece dinleyicilerimize bir şiir sunmuş oldum.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Kalemize sağlık. Için.
1: Hocam evet. O zaman Türkiye Yazarlar Birliği ödüllü Şiir ve Mekan isimli değerli bir çalışmanız da var.
0: Evet.
1: Bu çalışmanın ruhuna bakarak mevsimleri de ruhsal bir mekan olarak görebilir miyiz diye sormak istiyoruz.
0: Evet, evet. Ama soru yani soruya çok bayıldım desem yerinde, çok müthiş bir soru.
1: Evet,
0: yani zaman bir ruhsal mekan mıdır? Yani bu evet. Soru hakikaten bana çok değerli geldi. Yani mekanın en genel anlamıyla nedir? Varlığın bulunduğu yer, değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir varlığın, bir şeyin bulunduğu yer. Kozmik mekan, yeryüzü mekanları, doğal mekan, yerleşilmiş mekan, yani ikamet ettiğimiz yerler, yurt olmuş mekan şeklinde de böyle tarif ediyoruz. Bununla ilgili yayınla çalışmalar var. Doğru, öyle tasvir edilebilir ama esasen zaman da bir mekandır. Çünkü hafızanın ve hayalin yurdu zamandır. Yani hafızayı ve hayalin bulunduğu yer zamandır. Mekanı öyle tanımlamıştık ya, varlığın bulunduğu yer. Hafızanın ve hayalin bulunduğu yer zamandır.
1: Evet.
0: Hafızanın ve hayalin yurdu diyebiliriz. Bu bağlamda kalırsak mesela insanın ruhsal mekanları da var. İşte bugün konumuz olan Eylül'de bu ruhsal mekanlardan biri. Bence en hatta en metaforik, en derin mekanlardan biri. Yani şöyle de desek olur mu? İnsan ruhunun hallerinin mekanı Eylül. mesela insan ruhu halleri, yani hüzün, melankoli, kırılganlık, geriye dönüş, özlem, bütün bunların mekanı, ruhsal mekanı diye düşünüyorum. Hı-hı. Daha doğrusu soruyu sorunca böyle hissettim.
1: Evet, evet hocam, şimdi şair kimliğinizden de yola çıkarak devam edelim istiyoruz böyle. Şimdi Eylül'ün şaire fısıldadığı özel bir dil kapısı da var mıdır?
0: Yani bu da bir önceki gibi hakikaten çok farklı bir soru oldu. Evet, Eylül'ün bir dili var. Bütün bu anlattıklarımız aslında Eylül'ün dili o. Yani şey gibi düşünelim, renkler yeşilden sarıya dönüyor. Hı hı. Sarı sona yaklaşıldığını, hesap vakti geldiğini işaret ediyor. Ama bana Eylül'ün dili sessizmiş gibi geliyor, içe dönükmüş gibi geliyor. Hı hı. Yani az önceki soruyla da bağlantı kurmak istedim birden. Yani onun dili ruhsal bir dildir diye diyor. Yani çok gramatiksel bir dil değil. Evet. Daha sessiz, daha içten giden bir dil gibi geliyor. Yani Eylül'ün dili varsa böyle bir dildir.
1: Evet, ama diyor. İşte baktığımızda da onu çıkartmayı bilenlere sesleniyordur diye, dile getiriyordur diye düşünüyoruz hocam. Öyle mi?
0: Doğru. Doğru tabii.
1: Evet, siz de onu seslenmeye bilenlerdensiniz, iletişim kurmayı bilenlerdensiniz Eylül ayıyla. Ve güzel de eserleriniz var. Eğer mümkün ise bir eser daha dinlemek de isteriz hocam sizden. Sizin kendi eserinizi, sizin sesinizden. Mümkün müdür acaba?
0: Çok teşekkür ederim. Çok hazırlıklı olmadığım için yanımda da
1: öyle
0: yok ama... Tamam. Telefona da baksam biraz zor olacak.
1: Yoksa
0: gibi.
1: Yoksa zorlamayalım hocam.
0: Şey varsa yapalım. Ben onun yerine başka birkaç şairden.
1: Olur hocam. Siz nasıl uygun görürseniz. Çünkü biz sizin sesinizi de ayrıca böyle şiir okurken de dinlemek için keyif aldık hocam. Devamda
0: çok
1: etmek isteriz.
0: Ederim. Sağ olun. Cemal Süreyya'dan mesela Eylül'dü. İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin, şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun, çırılçıplak kala kaldım sessizliğin orta yerinde. Dedim ya, Eylül'dü, savruluşu bundandı kimsesizliğinin. Yani yine bir savrulma, yine bir özlem, yine bir hesaplaşma. Dediğim gibi yani Eylül'den çok şey çıkaramıyoruz, gelecek tasavvuru pek çıkaramıyoruz. Öyle bir şiir. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin. Kimsesizlik ve Eylül arasında. Çırılçıplak kalmak. Yani Eylül zamanı gelince tabiatın solması, ağaçların yapraklarını dökmesi, kendi yalınlığına dönmesi. İnsan da kendi yalınlığına, kendi doğasına dönüyor gibi hissediyorum. Yine Eylül'ün kırılganlığı, yani Eylül'ün dili biraz kırılgan bir dil. Çok içli bir dil, içsel bir dil. Edip Cansever'in iki dizesi mesela. Hı. Eylül sen, istemeden kırılıyorsan bazen, dağınık, renksiz bir mozaik gibi. Burada dikkatinizi çeken şey şu. Eylül sen, istemeden kırılıyorsan bazen. Ya bu Eylül'ün bize kattığı incelik, ruhanilik ve böyle bir kırılganlık neredeyse romana, dediğim gibi yani, hatta resimleri görebilsek onlara da sinen bir şey, romanlara, şarkılara da sinen bir şey. O şarkıları da bilmiyorum, dinleyicilerimiz belki bazılarını hatırlayacaklardır. Böyle bir şey, ama şimdi aklıma geldi.
1: Evet.
0: Yani pişmiş aşağı yok, ne diyelim, ikinci defa tuz koymayalım yemeğe, tadını bozmayalım ama
1: evet.
0: Bizde Eylül'ün bir politik kötü hatırası da var.
1: Hı hı.
0: Böyle de çok şiirlerimiz var.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'de yaşanan en büyük darbelerden birinin, büyük derken yani etkisinin, olumsuz etkisinin, çünkü hı hı. Şey bakımından Eylül'de olması

0: Yani bu konuda toplum hafızasında, tabii ki edebiyatın da hafızasında çok kötü şeyler bıraktı.
1: Evet, maalesef.
0: Yani Türkiye'yi sarsan en büyük olaylardan biriydi. Tabii bu edebiyat ve düşünce literatürüne çok yeni metaforlar kazandırdı. Yeni edebiyat eserleri, yeni şiirler, romanlar kazandırdı ama bununla birlikte yeni adlar verilirken tabii şey, mesela Atilla İlhan'ın Eylül kuşatması, Eylül kapanması veya işte bir sinema filmi geldi aklıma, Atıf Yılmaz'ın Eylül fırtınası. Dikkat ederseniz kuşatma, kapanma, fırtına, ama bu Eylül böyle de bir şeyi de hatırlamış oldum. Hatırlamışken de sizinle de kıymetli dinleyicilerinizle paylaşmadan ödemedim.
1: Evet, iyi yaptınız hocam. Şimdi o zaman şunu da soralım, dijitalleşiyor her şey. Belki kolaylaşıyor, belki sanatın değerini yitirme yolunda ilerliyor gibi geliyor hocam baktığımızda. Şimdi sizce dijitalleşen ve hızlanan dünyada Eylül gibi imgelerin okur açısından bir önemi var mı, ya da bir biçim mi değiştirdi?
0: Evet, yani evet, biraz detaylı düşünmek ve cevaplanması da detay gerektiren bir soru oldu. Ama şöyle diyelim, dijital mecralar sadece zamanla ilgili bizde oluşan metaforları veya sembolik içerikleri etkilemiyor. Düşünme biçimimizi de etkiliyor. Gerçeklikle temas biçimimizi de etkiliyor. Şu anda olumsuz olarak görüyoruz bunları. Çünkü hafızayı çok, yani her şeyin bir tıkla elimizin altında olduğu, binlerce görüntünün, yüz binlerce görüntünün saniyeler içinde akıp durduğu bir yerde, örneğin hafızanın yeri nedir? Bir yazı yazmıştım ben. Geçenlerde dergilerin birinde yayınlamıştım. Hafızanın ölümü diye.
1: Evet.
0: Yani hafızayı işlevsiz bırakan bir şey. Bütün anlamlar aslında hafızada kilitli. Peki bu ölüyor ise, yani bunu işlevsel olmuyor ise hafıza aslında ölüyor demektir. Peki hafıza ölünce eşyaya, mekana, zamana, ilişkilere sinen o metaforik anlamlar ne olacak? Ki şu anda bu noktadayız ve bunu sorguluyoruz. Dolayısıyla dijital şeyde olumsuz etkili, şey, olumsuz etkileri olduğu kanaatimiz çok yüksek. Ama dünya böyle bir yer, değişiyor. Şey, kullanma biçimimiz değişiyor. Bu bizi nereye götürecek? Tamamen, yani insanların yapay zekanın dijital ağların kölesi olacağına dair çok ağır, korkulu senaryolar da var. Ama dünya ilk defa değişmiyor. Yüzyıllar ilk defa değişmiyor. İnsanların eşya ilişkileri ilk defa değişmiyor. Buna yön vermek, o sağlıklı ilişkiler kurmak, yani bunun bir yolunu bulmak zorundayız diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Hocam sizinle sohbete doyurmuyor ama maalesef süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Dilerseniz son böyle eklemek istediğiniz birkaç cümle ya da şunu unuttuk bunu da ekleyelim dediğiniz birkaç kelime varsa dinleyelim. Sonra veda edeceğiz size.
0: Yok, çok teşekkür ederim. Yani konu sizin sorularınızda da beklemediğim şekilde açıldı. Gayet bana göre güzel oldu. İnşallah dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Ben sizi kutluyorum. Dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Ve aman okumakla aramıza mesafe koymayın diyorum.
1: Koymayalım hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi geceler diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Balıkesir Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Narlı telefon attığımızdaydı. Çok kıymetli bilgiler aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Ve değerli dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Birbirinden kıymetli 3 isim var stüdyomuzda, hepsini ayrı ayrı tanıtacağım sizlere. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun zarif seslerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Gökçe Eriş efendim stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler deyiz. Nereden geliyor bu enerjinin kaynağı diye sorayım size.
1: Müzik diyelim.
0: Müzikten mi?
1: Evet.
0: Ve arkadaşlardan mı yoksa?
1: Arkadaşlar tabii ki, yıllardır bir aradayız. Eski dostlar, bitmeyen dostluklar.
0: Ne güzel, ne güzel. İyi ki geldiniz. Hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz
1: ederim,
0: efendim.
1: Sağ olun.
0: Hatta ben provadan yayına giremeyeceğimizi falan düşünmüştüm. Bayağı o kadar keyifli geçti ki bir anda aldınız gittiniz, dedim program daha başlamadı, enerjinizi biraz daha saklayalım.
1: Aynen.
0: Evet, ve aynı zamanda kendi size efendim bize kırmayıp stüdyomuza desteğe gelen TRT Klasik Kemençe sanatçımız Gülten Yayın. Efendim siz de enerjinizi aldınız geldiniz.
1: Evet evet, bomba gibi geldik.
0: Ne güzel, iyi ki geldiniz. Siz
1: teşekkür
0: nasılsınız?
1: Ederiz, iyiyiz. Çok teşekkürler sevgili Çağatay.
0: Evet.
1: Daha önce birkaç yayına katıldığımız
0: evet,
1: için ben biraz daha ev sahibi konumunda hissediyorum kendimi.
0: Ama ilk geldiğinizi hatırlıyorum da böyle biraz çekinme var gibiydi. Sonra tanıdıkça
1: sonradan
0: maç
1: daha da rahatladık değil mi? Evet. Ama burası çok keyifli.
0: Ne güzel,
1: gerçekten.
0: Ne güzel. İyi ki geldiniz.
1: Burhan Bey zaten her zaman sağ olsun.
0: Sağ olsun.
1: Sizin ekiple çalışmak büyük keyif.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyoruz. Tabii yayından önce ben konuşmam diyen bir konuğumuz daha var. Kendi konuşmuyor, enstrümanı konuşuyor ama bir de sesini de duymak istiyoruz efendim. TRT'nin çok değerli kanun sanatçısı Mehmet Dönmez de bizlerle birlikte. Mikrofon oradaysa bir sesinizi duyalım en azından.
2: Merhaba Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Gecenin sessizliğinde.
1: Evet.
2: Tam müzik yapacak zaman.
0: Ne güzel.
1: Tabii. Bizler için şimdi, çok güzel bir zaman.
2: 12'den sonraki yapılacak müzikler ruha daha iyi hitap edeceğini düşünüyorum. Gece sessiz, ruhlar dinlenmiş vaziyette.
0: Güzel, sessizliğinize ses olacaksınız efendim,
2: evet.
0: Bu gece. İyi ki geldiniz ama sesinizi de arada da duymak isteriz böyle. Gayet güzel, öyle ben konuşmam yok, öyle değil mi? Soracağımız sorular da vardır mutlaka. Efendim, şimdi sizi tanıyacağız ama bir sürü de eser de geldiniz.
1: Evet.
0: Sesinizi de duymak istiyoruz. İsterseniz bir eserle başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Ne dersiniz böyle
1: yani
0: hazır hızımızı almışken?
1: Yani sonbaharın girişi, Eylül ayını bu kadar sohbetle konuştunuz
0: evet.
1: Ya. Bağlayalım istiyoruz.
0: Ben sizi baharla yukarıda provada sanıyordum.
1: Biz
0: de mi dinlediniz
1: biz,
0: aynı zamanda? Ne güzel. Evet.
1: Kutlu Payas'ın çok güzel bir eseriyle gireceğiz. Ama Mehmet Dönmez'in o parmakları kanunun üzerinde dans ederken biz de eserin havasına girelim. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül.

0: ki geldiniz. Ne güzel
1: Sağ
0: yaptınız
1: olun,
0: da geldiniz
1: teşekkür
0: efendim.
1: ederiz.
0: Şimdi Gökçe Eriş kimdir diye sormak istiyoruz. Bu güzel sesin sahibi, duyanlar bilenler elbette vardır ama duymayanlar için nasıl anlatırız?
1: Kimdir? Sürekli şarkı söyleyen biridir aslında.
0: Nasıl başlamıştır
1: biraz
0: şimdi? Sürekli ben de evde şarkı söylüyorum ama böyle olmuyor.
1: İzmir'in Kiraz ilçesinde doğdum, büyüdüm. Lise sonrasında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nın sınavlarını kazanarak şan bölümünde eğitime başladım. İşte o yıllarda arkadaşlarımla tanıştım ve hala dostluğumuz devam ediyor. TRT radyolarında, İzmir Radyosu'nda akitli sanatçılık yaptım ama daha sonra Şartlar Kültür Bakanlığı sınavları açıldığında beni oraya yönlendirdi. Görevime bakanlık kadrosunda devam etmekteyim.
0: Evet,
1: ses sanatçılığı yapıyorum. Birazcık işte musikinin ileriye aktarımında, işte bizden sonraki kuşaklara geçmesi için çabalarımız bu yönde.
0: Eğitmenlik yapıyor musunuz?
1: Evet, yani korolar Koro. Çalıştırıyorum ve bu çalıştırdığımız koroların da dejenerasyona uğramadan devamı, yani amatör insanların yaptığı müzikler de aynı TRT ve devlet korosundaki gibi doğru icralarla olması yönünde çabalarımız. Gülten hocamın da öyle, Mehmet hocamın da öyle, hepsinin öyle. O icralar bizim için çok mühim. Çünkü sadece bize ait olmayan bir dünyada yaşarken bu bize emanet bırakılan şeyleri aynı bırakmalıyız diye düşünüyorum. Değiştirmeden. Amaç o. Açıkçası.
0: Evet, ne güzel, ne güzel. Peki üniversite yıllarında mı tanıştınız Gülten hocamızla?
1: Tabii ki. Evet. O yıllardan beri
2: tabii,
1: arkadaşız.
2: Tabii. Öğrenciliğimiz.
0: İlk sınıfta mı karşılaştınız? Nasıl ilk karşılaştığınızı anlatır mısınız?
1: Üstteydim. Evet. Ama aynı dönemlerde okuldaydık.
2: Tabii.
0: Siz de enstrüman çalıyor musunuz?
1: Tambur, meslek çalgısı.
0: Tambur.
1: Mızraplı tambur.
0: Bıraktınız mı şu anda?
1: Tabii, sese ağırlık verince insan enstrümanı bırakıyor. Keşke peki, bırakmasaydım.
0: Konservatuara sesten mi girdiniz, enstrümandan mı girdiniz?
1: Ses.
0: Ha, orada
1: şan bölümü.
2: Zaten evet. Şöyle bir şey, konservatuara herkes sesle ve kulakla giriyor. Sonra size şöyle bir şey söyleniyor. Bir enstrüman seçmek zorundasınız deniliyor. Hani tabii ki önceden çalıp da gelenler vardır ama kendi adıma söyleyeyim. Ben sesle girip ondan sonra haftada 2 saat olan çalgı dersini ileriye götüren bir öğrenci oldum. Yani onu sizin seçiminiz o.
0: O evet. Zaman zamanla mesela
2: bir
0: yeteneğiniz
2: zorunda.
0: Ön plana çıkarken diğeri arka planda mı kalıyor?
1: Yok, şöyle yani Gülten hocam kemençeyi seçip onda ilerlemiş. Sesi de çok güzel. Ama şan bölümünde mecburi meslek çalgısı tamburdu. Mızraplı tambur. Ben ut
2: ama
1: çalmışım.
2: Ama o sese ağırlık var zaten.
1: Evet, yani
2: ses eğitimi bölümü sonuçta.
1: Utla başlayıp tambura geçmek zorunda kaldığım için tambur çalıyorum.
0: Evet, güzel. Peki Mehmet hocamızla nerede tanışıyoruz? Yine aynı sıralarda
1: evet,
0: mı?
1: Evet, radyolarda.
0: Ha, buradan tanıştık. Üniversitede değil, evet, sonradan geldi. Evet. Nasıl karşılaşmışsınız? Mehmet hocamızdan dinleyelim mi? Siz de karşılaşmayı. Böyle sürpriz ben dedim, arada hayır, konuşturacağım diye.
2: Evet, konuşmayacağım.
3: Gülten'le.
2: Tabii konservatuarda okurken korolarda 88. Karşılaşmıştık.
3: 88 yıllarında.
2: Evet, çok evet, oldu.
0: Tarihi de hatırlıyoruz, ne güzel.
2: Evet, 88. Daha yok yok, 88 doğru hatırlıyor. Tabii. 88'den beri.
0: Direkt TRT'de.
3: Evet, sevgili Gökçeli burada değil mi Gökçeli?
1: Evet. Gerçi evet, buradan önce de biz dışarıdan sanki tanışıyorduk yani.
3: Evet, yine 90'lı yıllar
1: evet,
3: Gökçeli.
0: Evet. Ne güzel, bir doku tutmuş o zaman.
1: Evet, bence tarihi telaffuz etmeyelim. Evet. Yaşımız ortaya çıkmasın
0: evet,
1: bence.
0: Çıkıyor. Evet evet, gayet güzel ama sesiniz gayet daha yeni gibi yani. Ben
1: öyle
0: dedim
1: mi?
0: Ki yeni başladı herhalde müziğe.
1: Teşekkür ederim. Ses çalıştıkça ses telleri kendini koruyor. Yani nasıl vücudumuzdaki kaslar spor yaptıkça gerginliğini koruyor. Ses teli de bir kas. O kası düzgün çalıştırırsanız aynı kalıyor.
0: Evet, sizin bu konuda da benzer bir uzmanlığınız var. Ona var da geleceğim ama şimdi o gelmişken madem yeri sorayım. Mesela ilerleyen yaşlarda bazı sanatçıların sesleri kayboluyor gibi ya mesela. Hı hı. Hatta gündemde takip ediyoruz. Bu gerçekten düzgün çalıştığında, kontrol ettiğimizde, sesimize sağlık baktığımızda ilelebet ömür
2: çok
0: boyu
2: faktör
0: sağlıklı
2: var
0: ses
2: bence değil mi?
0: Genetikten devam edebilir mi?
2: Yani korumasına kadar.
1: Hani genellikle duyarsınız öğretmenlerde, ses sanatçılarında, sesini çok kullanan insanlarda ses kısıklığı olur. Evet. Belli sebepleri vardır ama en önemli sebebi sesi yanlış kullanmaktır. Eğer sesinizi doğru kullanıyorsanız sabahın köründen akşam yatana kadar şarkı söyleyin, ses yorulmaz.

0: Ama yanlış kullanıyorsanız, şu bir saatlik dilim içerisinde benim size okuduğum, atıyorum okuyacağımız 6-7 şarkıyla benim sesim kısılır yani, eğer doğru kullanmazsam.
1: Evet.
0: O yüzden teknik, bunu bilmek çok mühim. Çabalarımız o yönde.
1: O zaman bir eser daha dinleyelim bakalım, kısılacak mı sesiniz?
0: Tamam. Biz hatta iki eseri birbirine bağlayalım.
1: Öyle mi? Hangi eserle?
0: Şekip Ayhan Özışık'ın çok güzel Son Hıçkırık adlı bir eseri var. Arkasından da Seven Ne Yapmaz diyoruz.
1: Buyurun efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize, elinize sağlık. Gökçe Eriş, Gülten Yayın ve Mehmet Dönmez. Üç değerli, kıymetli isim efendim. Sohbetimizde, musikimizde devam ediyor. Şimdi seven ne yapmaz yani? Sonbahar geldi, Eylül geldi. Eylül'ün başka bir anlamı var insanlarda. Böyle 1 Eylül itibariyle hemen yazıyorlar. Eylül başka, Eylül geldi diye. Bir duygusal paylaşımlar başlıyor. Hatta bu sosyal medyada dönüyor. Eski nostaljiye dönüşler de var. Mesela görsel oluşturuyorsunuz falan şu anda, evet. Çok yaygın bir şekilde, evet. Nedir bu Eylül'ün gizemi? Önce konumuza sorduk ama size de, sanatçı olarak size de soralım. Bu Eylül'ün gizemi nedir? Nereden gelir?
1: Yani hayat devinim içerisinde ilk başta sararan yaprakların yere düşmesi bile hüzün oluşturuyor. Hava ne kadar güzel olursa olsun bir şekilde o hüznü yaşıyoruz. Hele bizleri çok etkiliyor. Sonbaharın bence bütün sanatla ilgilenen arkadaşlarım açısından çok büyük bir önemi var. O yüzden sonbaharı seviyoruz diyeyim. Ben Eylül'ü seviyorum mesela. Zaten sonbahar çocuğuyum.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ekim doğumluyum. O yüzden sonbahar benim için özel yani.
0: Hem doğum olmuşsun hem de böyle, evet, bir hüzün.

0: Mü oluyor genelde havada, yoksa duygusal anlamda mı daha fazla ağırlık oluyor? Nasıl bir
1: Bence
0: ağırlık
1: ikisi de.
0: var?
1: Yani o
0: Yoksa
1: havanın
0: bir kayıp gibi
1: etkisi
0: mesela, sonbahar ya mesela.
1: kayıp değil de ama hüzün var. O hüzün de bize işliyor bence. Bilmiyorum başka nasıl ifade edersiniz ama
0: Sizce mesela hiç düşündük mü mesela bu konu üzerinde?
2: Çağatay, tebrik ediyorum. Hayatımda hiç düşünmediğim, ilk defa karşıma çıkan bir soru. Bir sanatçı olarak gerçekten hiç düşünmemiştim yani sanat boyutunu da. Belki de Gökçe'nin dediği gibi acaba duygusal geçişlerimiz mi oluyor bizim ilkbaharda ve sonbaharda? Hani bir mevsim değişikliği, o geçiş daha mı abartılı? Yaz ve kışta olmayan bir şey var sanki. Hem ilkbaharda hem sonbaharda. Biz de sanatçıyız. O duygu geçişlerini farklı yaşıyoruz. Daha zirvede yaşıyoruz.
0: Evet.
2: Belki onunla
1: Şöyle
2: ilgilidir yani
1: düşünüyorum. Şimdi
2: gerçekten
1: Gülten konuşurken benim de
2: zor bir
1: aklıma
2: soru.
1: şöyle bir şey geliyor. Hep hava geçişlerinde yani o bahar yazdan kışa, kıştan yaza geçerken hastalıklar hortlar. İnsanlar bir huzursuz olur. Yani o huzursuzluk içerisinde belki de biz kendimizi müzikle daha fazla avutuyoruz. Bakın eserlere, sonbahar ve ilkbaharla ilgili çok fazla şarkı var.
2: Evet.
1: Hani kışla ilgili bir şarkı
2: Doğru.
1: duyabiliyor musun,
2: Daha
1: biliyor
2: az.
1: musun?
2: Çok
1: Yani
2: doğru, çok
1: aynen
2: doğru.
1: öyle. Baharın bizlerin üzerindeki etkisi fazla.
0: Evet, bir sanatçı duygusallığı üretim etkisi gibi bir
1: Evet.
0: durum söz konusu sanırım.
1: Mehmet
0: Böyle de
1: hocam sizin
0: evet
1: için
0: hocam,
1: ne ifade ediyor?
0: düşünme payını oldukça bıraktık size orada. Oyaladık biz burada.
1: Evet.
3: Aslında Eylül bence doğayla iç içe yani. Yani sonbahara baktığımız zaman yapraklarını döküyor ağaçlar. Yani bir hüzün aslında var bence
0: Bir
3: sonbaharda.
0: veda
3: Ya
0: var
3: veda
0: mesela.
3: gibi
1: Var.
3: görüyorum ben yani. Yani sonbaharda ilgili
2: Her
3: şarkılarda
2: sonbahar gelişinde sarı
3: evet.
2: sarı yapraklar demiş ya
3: Öyle
2: Yıldırım
3: düşünüyorum.
2: Gürses.
0: Evet. Evet, güzel. Şimdi hava durumu
1: Söylenecek çok
0: sohbetlerimizin
1: şey var.
0: sonuna geldiğimize göre devam
1: Mesela
2: beni
1: tanıyan
2: soruydu
1: arkadaşlarım şeyi bilirler. Mesela bugün hava kötü mü yani? Uyandım o gün hava bir iç sıkıcı mı?
0: ama.
1: Bana ilk sorduklarında içim sıkıldı derim yani. Sıkılır bir. Hava ile çok bağlantılı benim ruh halim. Bilmiyorum senin de öyle mi Gülten?
0: Peki sıkıntılı olduğunda mesela
2: Kesinlikle.
0: daha üretici mi olursunuz? Hava sıkıntılı
1: Beni
0: olduğunda.
1: mutlu eden şeyleri yapmak isterim. Daha üretici oluyorum diyemem. Ama beni şu stüdyoya girmek kapalı bir havada istiyorsanız 5 saat stüdyoda şarkı söyleyeyim. Ne yapayım ki dışarı? Beş saat
0: İstemez misin?
1: programımız var.
2: Şeyi de düşünüyorum. Herkes doğduğu ayın etkisinde kalıyor. Mesela sen Ekim doğumlusun dedin ya, ben Eylül'de
1: Evet.
2: severim Ekim'de. Ben Mayıs çocuğuyum.
0: Ben de Mayıs.
2: O yüzden ben çok
1: Mayıs'ı
2: sevmiyorum
1: seviyorum.
2: aslında.
0: Kaç
2: Ben
0: Mayıs?
2: ilkbaharı seviyorum. 15 Mayıs.
0: Ben de 10 Mayıs. Daha önce
2: Ya
0: konuşmuş
2: işte
0: muyduk mevzuyu,
2: evet.
0: değil mi? Bir boğa
2: Konuşmamıştık.
0: burcu.
2: Bundan sonra Mayıs ayında program yapalım Çağatay.
0: Mehmet hocam siz?
3: Nisan.
0: Nisan. Sonu mu? Sizde
3: Koç.
0: boğaya yakın mı?
3: 9 Nisan.
0: Yok.
2: 9
0: Koç. Evet.
2: Nisan.
0: Evet. Sizi o zaman biz dışladık efendim. En
1: Evet,
0: duygusal
1: tamam
0: sizsiniz.
1: ben kalayım. Eskiden baharı ben de severdim ama baharda kayıplarım olduğu
0: Evet.
1: için ilkbahara karşı şu an bir şeyim var, böyle gelmesin bahar istiyorum.
0: Gelmesin,
2: Oldu.
0: gelmesin.
1: Evet.
0: Evet. Kayıplarımız olmasın. Keyifle analım. Şimdi
1: Evet.
0: tamam, şimdi şunu da sorayım. Edebiyat ve musiki bağı hakkında neler söylemek istersiniz? Yani edebiyat konuğumuz vardı, edebiyatçı konuğumuz,
1: Evet.
0: şiir ve mesela
1: Evet.
0: edebiyatta bütün edebi eserlerle musiki bir araya gelebilir mi sizce? Ya da sadece şiirle mi buluşur musiki?
1: Bence
2: İç
1: birbirinden
2: içe.
1: ayrılmaz parçalar.
2: Kesinlikle iç
1: Edebiyat
2: içe.
1: olmadan musiki olmaz. Burada zaten okuduğumuz şiirlere bir bakın. Hepsinde bir edebiyatın kuralları var. Onlar olmadan mümkün değil. Beste yaparken bile çok önemli edebiyat. Edebiyat bilgisi. Yani beste yapan hocalarım burada. O yüzden
0: Hemen topu atalım.
1: musiki edebiyat ayrılmaz parça.
0: Evet, beste yapılan hocalarım. Ne
1: Evet,
0: söylemek istersin?
1: Gülten hocamın bir bestesini okuyacaktık hatta ama yetişmedi.
0: Öyle mi?
1: Evet,
2: Evet, ama
1: bugün
2: dediği
1: olmayacak.
2: gibi
1: Başka
2: yani
1: sefer.
2: ayrılamaz o edebiyatla müzik iç içe illaki birlikte. Ama bu arada Gökçe'nin müzik terapisti
0: Ona
2: olmasıyla
0: değineceğiz,
2: ilgili
0: değineceğiz. Onu böyle
2: asıl bence
0: saklıyorum.
2: onun anlatacak çok şeyi var.
0: Ona da değineceğiz ama böyle bir var mı bize hazırladığınız başka eserler?
1: Evet.
0: Dinlemek
1: Eylül'le
0: isteriz. Eğer
1: ilgili
0: çok fazla
2: diyoruz.
0: varsa bir
2: Evet,
0: müzik
2: müzik.
0: dinleyelim. Bir eser dinleyelim. Sonrasında da böyle kısa
1: Evet.
0: bir sohbet, yine eser
1: Yusuf
0: istiyorum efendim.
1: Nalkese'nin çok güzel bir eseri var yine. İzmirli bestekarımız. Nar Tanem, Kürdi bir beste. Beraber okuyalım. Evet.

Teşekkür ediyoruz efendim, ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Değerli dinleyiciler, Gökçe Eriş Gülten yerine Mehmet Dönmez'de sohbetimize de devam ediyoruz. Bir yandan söylüyoruz, kendimizden geçiyoruz ve bir yandan da sohbetimizi edeceğiz. Şimdi hemen Gülten Hanım şunu demişti, müzik ve terapi

0: bahsetmişti. Gökçe Hanım, müzik terapisti yapıyorsunuz sanırım.
1: Evet.
0: Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki pandemi döneminde müzik terapileri konulu uzun ayları kapsayan bir kursa katıldım. Aslında her müzisyen bilmese de müzik terapisti. Ama önemli olan gerçekten müziğin iyileştirici gücünü doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiye, kişilere ulaştırmak. Bu anlamda yaptığımız çok çalışma var ama en önemlisi bana kalırsa, yani kendi adıma söylüyorum, benim mesela 3 senedir devam eden beyaz yakalı kadınlardan oluşan, hayatın içerisinde erkek egemen toplumda kadın olarak çok büyük savaş verip iş yaşamında çok büyük yerlere gelmiş kadınların aynı zamanda işle kalmayıp ev yaşamında da o savaşı devam ettirmesi, kendini giderek unutması, hayata karışması ve yok olmasını anlatan bir hikaye var aslında Türkiye'de ya da dünyada şu anda. Hı hı. Ve kadınlarımızın farklı bir bakış açısıyla ve bilinçle kendilerine ayırdıkları zaman dilimini doğru kullanmaları amaçlı bir topluluktu. İlk başta nefes egzersizleri, doğru nefes alabilme, ses, doğru ses çıkartma, bedenin gevşemesi, ritim, perküsyon, bunların hepsi tabii ki bu kadar zeki kadınlara bunlar verilince onların geri dönüşü çok iyi oldu. Evet. Hiç hayatında şarkı söylememiş kadınlarımız çok güzel şarkı söyleyerek geri dönüşümler bize çok güzel oldu. Ama bunun yanı sıra özel çocuklarımız var. Otizm ve benzeri rahatsızlıkları yaşayan çocuklarımızda da çok güzel geri dönüşler aldık. Bununla ilgili öğrencilerim de var. İlk çalışmalarımız zaten bunun üzerine başladı. Zaten Osmanlı'da biliyorsunuz, Edirne'de, Sivas'ta, Kayseri'de müzik terapi yıllar önce yapılmış şifahaneler var. Bununla ilgili bütün eğitimleri aldıktan sonra modern çağda şu kapitalist sistemin içerisinde müziği bütün insanlara nasıl aktarabiliriz? Hatta onların herkes bir şekilde cendereye sıkışmış gibi yaşıyor. O başımızın ağrıdığını anlamıyoruz. Sürekli o sıkışmış halde yaşarken müziği dinlemeye başlayıp rahat nefes almaya başladıktan sonra farkına varıyoruz. Aa, böyle de bir dünya varmış ya. Yani benim başım ağrımayabiliyormuş. İşten çıktıktan sonra çok da keyifli olabiliyormuşum gibi. Ama bunun tabii aynı zamanda ben 21 seneye girdi. Adalet Bakanlığı'na bağlı Adliye Korosu'nun şefliğini yapıyorum. Orada müziğin iyileştirici gücünü, müziğin oradaki çalışanların iş veriminin artmasına sebebiyet verdiğini, yanlış kelime oldu, sebebiyet yani iş veriminde büyük katkı sağladığını bizzat yaşayarak gördük ve şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımız da burada hemfikir olacaklar. Bence müziğin dokunmadığı insan yok, dokunup da iyileştirmediği insan yok, hatta canlı yok. Bunun üzerine birazcık daha konuşursam, bilmiyorum vaktimiz var mı?
0: Var var, lütfen, biz keyifle dinliyoruz.
1: Müzik terapileri eğitimini alırken orada kulakları çınlasın bir arkadaşım vardı. Hepimiz bir amaç için, yani ben ses sanatçısıyım, bu işi yapıyorum zaten, niye olmayayım, müzik terapiyi niye kullanmayayım modundaydım. Ama arkadaşım şu yüzden gelmişti: babasının atları varmış, harada atlara müzik dinleterek atlar üzerinde müziğin etkisiyle onların verimini, koşusunu, yarış atlarını özellikle dinleterek onu arttırmak için çabalayacaktı. Benim de yıllardır sürdürdüğüm doğayla bir barışık, fazla barışık bir yaşantım var. İşte tavuklarım, neyse, civcivler, onlar bunlar, bitkiler, sera, onlar üzerinde bu tarz çalışmalarım var. Radyoyu açıyorum, serada bitkilerin çok daha verimli olarak büyüdüğünü gözlemleyebiliyorum. Mesela atölye, bir laboratuvar gibi kullanıyorum.
0: Sadece insanlar üzerinde değil. Bütün canlılar üzerinde bir etkisi.
1: Frekans, bu zaten bilimsel olarak kanıtlanmış, evet, bir şey. O frekansın hepimiz üzerinde çok büyük etkisi var. Ama ben bitkiler ve tavuklar üzerinde bunu kendim bizzat deneyimliyorum. Ama arkadaşım da dediğim gibi atlarda bunu deneyimliyordu. Çok ilginç. Yani süt verimini arttırdığı da inekler üzerinde denenmiş bir şey.
0: Evet,
1: evet yani. Müzik gerçekten. Her şeye derde deva diyelim.
2: Evet, benim de başıma şöyle bir şey gelmişti. Belgesel müzikleri yaptığımı daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Onun bir CD'si vardı. Arkadaşıma veriyorum o CD'yi. Ve o İstanbul'a gidiyor. Özel eğitim isteyen çocuklarla çalışıyordu. Onları öğleden sonra uyutmaları gerekiyormuş. Ve çocuklar biraz sıkıntı yaşıyorlarmış. Uyumak istemiyorlarmış falan. Sonra arkadaşımın aklına şey gelmiş. Benim o CD'yi takmak, onlara dinletmek. Ve bana gelip şöyle söylemişti. Her öğlen saati geldiğinde CD'yi takıyoruz ve çocuklar hiç sorunsuz uyuyorlar. Çok ilginç. İşte bu. Çok ilginç ve çok güzel.
1: Bu arada nörolojik açıdan da demans hastalarında çok iyi geri dönüşler var. Hı-hı. Müzikle ilgili. Müzisyen, balerin veya müzik hayatına dokunmuş bir insanın ileriki yaşlarda Alzheimer'la savaştığı dönemlere bakıldığında ve bunun bizzat videoları da var. Şeyi hatırlıyor. Geçmişte şarkı sözlerini, nasıl dans ettiğini ya da nasıl ritim duygusu, bunların hepsi hatırında ama geçmişe yönelik o bir kısım bu beyinde duruyor. Müziği çalmaya başladığınızda hafıza geri geliyor. İnanılmaz bir şey. Normalde baksanız evladını bile tanımıyor yani.
0: Evet, evet. Bu kadar müzik demişken bir müzik arası da verelim. Sonra
1: verelim
0: sohbetimize
1: artık,
0: devam
1: evet.
0: edelim. Evet. Gayet güzel. O zaman biraz daha biz şifalanalım. Şu
1: hadi bakalım şifalanalım.
0: Ne dinleyeceğiz?
1: Necdet Tokatlıoğlu'nun Kürdilici Asker bir eseri var. Çok severim Kürdilici Asker makamını da. Bu ateşi evet. Sen yaktın içime, gel de sen söndür diyeceğiz. Evet.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Böyle şimdi şunu da sorayım o zaman. Tam müziğin iyileştirici bir yönü var ama kötüleştirici bir yönü var mıdır? Yoksa o yaşadığımız duygular içerisinde biz o anda rahatlıyor muyuz? Nasıl oluyor? Mesela bir şarkı bizi etkiliyor, başka bir yere götürüyor. Yaşadığımız olumsuz bir anı hatırlatıyor belki.
1: Yani haklısınız. Çünkü biz de kendi aramızda bunun sohbetini şu şekilde yapıyoruz. Hı-hı. Belli bir dozda ve belli bir frekansta ruh halinize göre evet iyileştirici gücü var. Ama doz aşımı olur ise ruh haliniz o frekansı kaldırmıyorsa, diyelim ki biz burada Türk sanat müziği icra ediyoruz. Evet. Yerine göre halk müziği, hatta şu an mesela sürpriz olarak bir halk müziği, böyle şey Balkanlardan atamızın sevdiği bir türküyü okuyalım mesela.
0: Evet.
1: O başka bir frekansta ama siz çok dertlisiniz o gün. Evet. Öyle bir eser denk geldi ki Orhan Gencebay'dan, Müslüm Gürses'ten bir şey denk geldi. O kadar damardır ki sizi

0: daha da dibe götürebilir.
1: Evet.
0: O yüzden hani fazlası da zarar.
1: O zaman dinlediğimiz müziklere de her müzik her zaman iyi gelmez.
0: Kesinlikle. Makam bile fark ediyor. Düşünsenize ben diyorum ki Kürdilci Asker'de başka bir ruh haline giriyorum. Ama Hüzzam'da, Sabah'da da başka bir şey oluyor. Yani,
1: evet. Şimdi bu şarkılar bize iyi geldi. Ne yapacağız? Şimdi birden sonra biz sizi bırakmayacağız.
0: Bunları dinlemeye devam edeceksiniz.
1: Yok, biz sizi dinleyeceğiz burada. Kapatacağız radyoyu. Sabaha kadar buradayız. Gülten Hanım gelince biz mesela hep böyle yapıyoruz. Bırakmıyoruz. Güzel güzel konuklar geliyor efendim. Şimdi şunu sor, şöyle bir organizasyon yapalım. Biz 10 dakikalık bir süremiz var. Evet. Eserimiz varsa iki eser sığdıralım istiyoruz. Bir eser dinleyelim, sonra hemen veda edip bir eserle veda edelim sizle. İki eser. Yoksa biraz sohbet edelim.
0: Yok, eserimiz çok. Hatta şu eser var.
1: O zaman
0: var.
1: Hemen bir eser daha dinleyelim hazır buradayken.
0: Bir eser arkasından iki eseri birbirine gerekirse bağlarız.
1: Tamam, buyurun efendim. Dinleyelim.
0: Bülbülüm Altın Kafes'te diyelim. Atamızın ruhuna gitsin. Ama bu arada dünkü maçta kızlarımız, kadınlarımız çok güzeldi ve hani ilk rahat uyudu evet. diye düşünüyorum atamız ya dün.
1: Evet, hepimiz rahat uyuduk.
0: Hepimiz rahat uyuduk.
1: Güzel bir akşamdı.
0: Evet.
1: Buyurun.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Son olarak veda edeceğiz ve size de böyle birer cümlelik ya da birkaç cümlelik söz hakkı vermek istiyorum. Öncelikle Mehmet hocamızdan başlayalım. Sayın kanun sanatçımız Mehmet Dönmez, bir cümleyle veda edelim isterseniz.
1: Keyifli bir geceydi. İnşallah devam olur.
0: Teşekkür ederiz. Siz geldiğiniz sürece olur.
1: Herkesin
0: efendim. Sağ olun. Evet sevgili TRT Klasik Kemençe sanatçımız Gülten Yayın, siz buyurun lütfen.
2: Vallahi ben burada olmayı çok seviyorum. Yayına gelmeyi çok seviyorum. Tüm ekibe, tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her zaman kolay gelsin.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Güzel. İyi ki geldiniz. Her zaman gelin efendim. O zaman Türk sanat müziği sanatçımız Gökçe Eriş'e de birkaç söz verelim. Buyurun.
3: Evet, ben de öncelikle davetiniz için bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten radyo stüdyosunda olmak benim o ilk kendimi bulduğum öğrencilikten sonraki ilk şarkıların, hani bebeğin adım atması gibi şarkı söylemeye başladım. Bu mikrofonlarda olmak beni çok heyecanlandırıyor, çok da mutlu ediyor açıkçası. Tekrar çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarıma ve sizlere.
0: Ne güzel.
3: Diyorum ki şarkı söylemekten ve sevmekten asla ayrı kalmayın.
0: Kalmayalım efendim. Evet. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir geceydi bizim için. Biz vedamızı edelim, sonra size bırakacağım. İstediğiniz kadar gidebilirsiniz. Saat 1'e kadar yolumuz var efendim. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Ümit Şahin ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz ve sözler kıymetli sanatçılarımızdan.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları çıktı. Orman ekipleri hem rüzgarla hem de alevlerle mücadele etti. Muğla, Adana ve Antalya'nın Serik ilçesindeki yangınlar kontrol altına alınırken Antalya'nın Aksu ilçesindeki alevlere müdahale sürüyor. Siirt'te otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlatıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanıyla ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepki artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhüdü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ile Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir Oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet sunacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. İsmail Altunsaray sizlerle. Kurusa fidanım, güllerim solsa, gönlümde solmayan dalımsın benim.

Sadi Yaver Ataman'ın derlediği Giresun türküsünü Elvan Sevim söylüyor. Çatak altından çıktık voltaya, acemi balıklar gelmez oltaya.

Muzaffer Sarı Sözer'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsünü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'den dinliyoruz. Yine yeşillendi germir bağları, bakarım erimez dağların karı.

Hacıtaş'a ait Kırıkkale türküsüyle Saadet Yılmaz Bircan sizlerle. Yüce dağ başına yağan kar idim, yağdı yağmur, güneş vurdu eridim.

Sevgili dinleyenler, Gece Ezgileri devam ediyor. Sırada Nuri Can Atan'a ait Gaziantep türküsüyle Hasan Özel var. Ezogelin benim olsaydın, seni vermezdim feleğe.

Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsüyle Sabahat Aslan sizlerle. Ağaç iyi yolladım urum eline, eser bağdı sabah zülfün teline.

Yıldıray Çınar'ın Salih Çamur'dan derlediği Samsun türküsünü Ethem Kaya söylüyor. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman.

Müslüm Bülent Sivas türküsünü Bahattin Karakoç söylüyor. Güller bitmiş viraneler yurdunda. Ne acayip ah deylemiş dağlar.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bugün nezaket mevsiminde yuvamızın o korunaklı ve sükunet dolu ikliminden bir adım daha ileri geçiyor. Hayatın en taze, en masum, en mübarek neşelerinden birine, yani yuvayı evlat sahibi olmanın o tertemiz sevinciyle taçlandırmaya çeviriyoruz kalbimizi. Modern çağın bizleri sadece kariyer odaklı, bencil ve sorumluluktan kaçan bir yalnızlığa özendirdiği bu günlerde konumuz bir cana anne ve baba olmanın, bir evlada bu dünyayı hazırlamanın o incelikli ihtimam dünyası. Genç yüreklerin zihninde çocuk büyütmeyi sadece maddi bir yük, uykusuz geceler ya da özgürlüğün sonu gibi gösteren o hayrat algının aksine evlat bir yuvaya sızan en saf bereket, insanın bu dünyaya bırakabileceği en zarif, en asil hediyedir. Saadettin Ökten medeniyet tasavvurlarımızın ve aile ahlakımızın bir evladı bir mülk gibi değil, her anı ince bir titizlikle gözetilmesi gereken kutsal bir emanet olarak görmekle kemale erdiğini söyler. Ökten'in işaret ettiği bu emanet şuuru bir bebeğin dünyaya gözlerini açtığı o ilk saniyede başlar. Onun minik ellerini tutarken ona sadece dünyalık imkanlar değil, asil bir şahsiyet ve ruh güzelliği sunmaya niyet etmek gerekir. Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş ebeveynliğin de en güzel nişanesidir. Kemal Sayar bir çocuğun gözlerinin içine pür dikkat bakabilmenin ve onun masumiyetine şahitlik etmenin modern dünyada ruhu şifalandıran en büyük merhamet eylemlerinden biri olduğunu savunur. Kemal Sayar'ın şefkatle tanıklık vurgusunu beşiklerimizin başına taşıdığımızda görürüz ki bir evladı dijital ekranların uyuşturucu yalnızlığına terk etmek yerine onun ilk kelimelerini, ilk adımlarını kalbi bir ihtimamla sarmak, işte Kemal Sayar'ın uyardığı o ruhsal çoraklaşmaya karşı en büyük aile direnişidir. Sosyolog Goffman, insanların en saf, en maskesiz ve en korunaklı olabildikleri alanlarda yeni nesillerin şahsiyetinin nasıl şekillendiğini incelemiştir. Bir çocuk için aile, Goffman'ın işaret ettiği o hayatın ilk ve en temiz arka sahnesidir. Gençlerimizin evlat sahibi olmaya özeneceği o incelikli dünya, bir çocuğun şen kahkahasıyla şenlenen o neşeli pazar sofralarında ona bir masal anlatırken sesimize bürünen o naif şefkatte gizlidir. Bağmanın, bağların koptuğu, herkesin sadece kendi hızına odaklandığı ve sorumluluklarından kaçtığı akışkan dünya eleştirisini hatırlayalım. Fakat bunun karşısında bir evladın büyüme yolculuğuna sabırla ve vefayla refakat eden anne ve babaların asaleti de bir gerçek. Çünkü çocuk büyütmek, Henry Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan aceleye gelmeyen içsel bir süreyi bir fidanı büyütür gibi her gün emekle, rikkatle, sabırla mayalanmayı gerektirir. Yunus Emre, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil demiş. İnsanın ruhunu gözetmenin ulviyetini bize bu mısralarla hatırlatıyor. Bir evladın kalbini incitmeden, onun fıtratındaki o tertemiz cevheri pürüzsüz bir incelikle işleyerek büyütmek ne güzel bir ödevdir. Sadi Şirazi'nin geleceğin bilgeleri ve asil ruhları şefkatli bir annenin kucağında ve adil bir babanın gölgesinde yetişir sözü ne kadar da güzeldir. Gençlerimize anne ve baba olmanın o korkulan değil, ruhu zenginleştiren çehresini göstermek, Şeyh Galib'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi soyunu ve manevi mirasını edeple bir sonraki asra devretmesi demektir. İşte bu kadim miras bize şunu fısıldar: evlatlar sadece evlerimizin neşesi değil, kalbimizin, sabrımızın ve insana olan hürmetimizin mayalandığı mübarek vesilelerdir. Kendi ömrümüzü sürdürürken bir başka canın dünyasına sığınak olmak bu dünyadaki tertemiz ve asil bir vazifedir. İncelik, bir çocuğun masum bakışlarında kendi kibrini eritip ona sadece duru bir sükunet ve pürüzsüz bir şefkat rehberi olabilme olgunluğudur. Gelin bugün o mukaddes emanetlere bakarken kalbimizin ve zihnimizin o en rafine ihtimamını kuşanalım. Unutmayalım ki dünya sadece tüketenlerin değil ve kendi hızında kaybolanların değil, bir evladı edeple, sevgiyle, merhametle büyüterek geleceğe şifa kılanların zarafetiyle ayakta kalmaktadır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin çocuk neşesiyle, gönlünüzün o duru ebeveyn ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Yaşamın ritmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan.

0: Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cumali Değirmenci ile konuşacağız. Günlük hayatın yoğunluğu ve stres hepimizi zaman zaman etkiliyor. Peki kahkaha stresle başa çıkmamıza yardımcı olabilir mi? Bugün programımızda kahkaha terapisinin stres yönetimindeki önemini, beden ve ruh sağlığımıza olası katkılarını Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatma Özlem Öztürk ile konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızda dijitalleşen dünyada göz sağlığımızı korumanın yollarını, günlük hayatta doğru bildiğimiz yanlışları ve elbette göz kalitemizi, görme kalitemizi ömür boyu yüksek tutmanın altın kurallarını konuşacağız. Çok değerli bir konuğum da var stüdyomuzda. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cumali Değirmenci. Hocamızla birlikte genel göz sağlığından dijital göz yorgunluğuna, doğru beslenmeye, doğru gözlük seçimi ve çocuklarda göz sağlığına kadar göz sağlığımızı korumak için günlük yaşamda nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş gördüm. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? Ne var ne yok?
2: İyiyim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir.
0: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz sizi. Önemli bir mevzuyu da konuşacağız. Gerçekten çok da uzun süreceğini tahmin ediyorum ama bakalım sayılı dakikaya nasıl sığdıracağız. Elimizden geldiğince dinleyicilerimizi bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Peki göz sağlığımızla, genel sağlığımızla başlayalım. Gözlerimizin genel sağlığıyla daha doğru bir ifade. Şimdi hayatı tüm renkleriyle görebildiğimiz ya da işte sevdiklerimizin yüzündeki tebessümlere şahit olabildiğimiz ve dünyayı algılamamızı sağlayan en mucizevi organlarımızdan biri. Peki biz gözlerimize hak ettiği değeri verebiliyor muyuz?
2: Evet, bu aslında çok güzel bir soru. Öncelikle böyle bir konuya eğildiğiniz için size teşekkür ederim bu güzel program için. Göz insanda, vücudun aslında bir anlamda dünyaya açılan kapısı. Yani görmediğiniz zaman dünyanın da nasıl bir yer olduğunu algılayabilme şansınız yok. Dolayısıyla aslında yeteri kadar değer veriyor muyuz? Maalesef ki şöyle bir gerçek var. Genel olarak elimizdekinin kıymetini bilmiyoruz. Kaybettiğimizde aslında değerini anlıyoruz. Biz bunu neye dayanarak söylüyoruz? Hastalardan duyduklarımıza, edindiğimiz tecrübelere dayanarak söylüyoruz. Hayat takas çalışmalarında aslında gözün kaybının neredeyse yaşamla eşdeğer olduğu görüldü. Ama bu tabi görme kaybı yaşamış insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda. Görmem geri gelirse ömrümden atıyorum 10 yıl verebilirim. Ya da ne bileyim bir gözümün görmesi geri gelirse işte bir 10 yıl az yaşayayım gibi şeyler, çalışmalar var ve bunları görüyoruz. Göz maalesef dediğim gibi ancak kaybedildiğinde kıymeti anlaşılan bir şey. Her şey yolundayken, her şey güzelken göz çok akla gelmiyor. Evet. Muayenesi ve kontrol.
0: Gözüm gibi bakacağız diyoruz.
2: Evet.
0: Ama başka şeyler için
2: kendimize bakmıyoruz. Ben, evet.
0: Gözümüze gözümüz gibi bakacağız. Şimdi peki gözümüzü günlük yaşamdan konuşalım. Göz sağlığımızı tehdit eden gizli tehlikeler var. Ya da kötü alışkanlıklar. Nelerdir bunlar?
2: Tabii sonuçta artık biliyorsunuz, yani siz de az önce giriş yaparken söylediniz, dijitalleşen dünya dediniz. Bizim en büyük tehlikemiz ekranlar. Yani çünkü direkt her şeye sonuçta sürekli bir ışık tutuluyor gözümüze. Birincisi bu. İkincisi sigara. Yani sigara çok göz ardı edilen bir şey. Aslında oküler yüzey, göz yüzeyinin iyileşmesini tamamen bozan, kurumayı tetikleyen, çok ciddi toksinler barındıran bir ilaç. Üçüncüsü maalesef ki değeri düşen besinler. Yani biz yiyoruz, evet bunda vitamin çok, işte portakalda vitamin çok, bilmem işte şunda vitamin. Ama artık şunu biliyoruz. Bugün günümüzde yediğimiz besinlerin vitamin değerleri 20 yıl, 50 yıl öncekiyle eşit değil. Bu artık çalışmalarla da ispatlanmış. Dolayısıyla da hani göz için faydalı olan besinlerde ilave takviyeler belki konuşabiliriz.

0: konuşacağız diye bilmiyorum. İlave takviyeler mutlaka gerekli.
1: Besinleri konuşacağız. Havucu soracağım mesela.
0: Evet.
1: Yani, çok bilinen. Peki şimdi siz söze girerken aslında bilgisayar, tablet, dijital ekranlar dediniz. Evet. Buna dijital göz yorgunluğu diyebiliriz sanırım, değil mi?
0: Tabii ki.
1: Peki. Şimdi uzun süre bilgisayar kullanıyoruz, tablet ve ekranlara çok fazla maruz kalıyoruz. Telefonlar elimizden neredeyse düşmüyor. Ve bu gözlerde yanma, kuruluk, kızarıklık, bulanık görme. Yani bunun haricinde tabii yani sırt ve bel ağrıları var ama o şu an konumuz değil. Biz konumuz dahilinde olanları konuşalım. Nedir sizce dijital göz yorgunluğu ve belirtileri nelerdir bunların? Ben biraz saydım ama yani tabii... Evet. Sizden alacağız ayrıntıları.
0: Aslında söylediklerinizin hepsi geçerli. Yani hepsi günlük hayatımızda gördüğümüz şeyler. Dijital göz yorgunluğu da denilebilir. Daha bilimsel bir adı var. Bilgisayar göz sendromu da olarak da isimlendiriliyor.
1: Ben bilgisayar bakış sendromu olarak duymuştum ama.
0: Aynı şey. Computer aynı vision şey. Sendrom diye geçiyor. Onu Türkiye herkes tamam. kendine göre Türkçeleştirmiş. Aynı şeye geliyor nihayetinde. Şimdi böyle olunca tabii sonuçta bunun burada problem tek basamaklı değil, birkaç basamağı var. Birincisi mesela telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman bunların hepsinde gözümüze sürekli bir ışık geliyor. Normal bir insan günde 10 bin defa gözünü kırpar ve bunu hiç hissetmez. 10-12 bin defa normal koşullarda. Bu iyi bir şey aslında. Neden iyi bir şey? Çünkü bizim gözümüz dinamik bir doku. Sürekli göz yüzeyindeki epitel hücreleri dökülüyor ve biz her göz kırptığımızda aslında süpürge gibi içe doğru burun kanatlarına yakın yerde bulunan kanallara doğru o materyalleri itiyoruz. Yani göz yüzeyini temizliyoruz aslında. Ama ekrana baktığımız zaman bu bizim elimizde değil. Kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Gözümüzü daha az kırpıyoruz. Daha az kırptığımız zaman iki şeyle karşılaşıyoruz. Birincisi bu materyaller daha az temizleniyor. İkincisi gözün yüzeyini kaplayan gözyaşı dediğimiz pürüzsüzlük yaratan bir şey var. Bir yapı var. O yapı buharlaşıyor haliyle. Sıvı sonuçta. Buharlaştığı zaman da ne oluyor? Yanma, batma, kızarıklık ve kuruluk hissi oluyor. Bunlar birbirine bağımlı. İkinci tehlike ise burada ne dedik? Küçükten büyüğe doğru telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Ne kadar fazla odaklanırsanız o kadar çok miyopiyi tetiklersiniz. Aslında biraz görme kusurlarını da gözlük kusurlarını da tetiklemiş oluyoruz. Bu risk en küçükte en fazla. Yani televizyonda bu risk minimum, yok denecek kadar az. Çünkü karşıda çok yakın izlemediğimiz müddetçe. Ama tablet ve telefon bu konuda en riskli olanlar. Telefon çok küçük bir noktaya bakıyorsunuz ve sürekli odaklanıyorsunuz. Bu odaklanmayı sağlayan ise, üçüncü bir noktaya geliyorum. Bu odaklanmayı sağlayan ise göz kasları. Bu göz kaslarıyla çok fazla odaklandığınız zaman bir süre sonra baş ağrılar oluyor.
1: Peki, konuyu açıyor. Evet. Aklıma sürekli sorular geliyor. 20-20-20 kuralı diye bir kural var sayınca. Evet. Şimdi göz kaslarını dinlendirmenin en kolay yöntemlerinden biri olduğunu biliyorum. Detayları sizden dinleyeceğiz.
0: Her 20 dakikada bir, 20 saniye, 20 egzersiz yapacaksınız. Yani bulunduğunuz yerin en uzak köşesini 20 defa yakın uzak yapacaksınız. O şekilde bir şey yapabilirsin. Ama daha da güzelini ben söyleyeyim size. Aslında 20-20 evet geçerli bir kural. Ama her 40-45 dakikada bir balkona çıkıp bir 5 dakika dışarıyı izlemek daha etkin bir sonuç sağlayabilir.
1: Yani 20-20-20 kuralı evet uygulanabilir.
0: Uygulanabilir. Yani plaza ortamlarında, ofis ortamlarında her zaman dışarı çıkmak mümkün olmayabilir. O tür durumlarda evet uygulanabilir. Ama bir balkonunuz varsa, küçük bir balkonunuz, çıkıp 40 dakikada bir, 45 dakikada bir, bir 5 dakika uzakları izlemek gerçekten çok büyük bir etki sağlar. Hem açık havanın etkisi, hem uzaklara bakmanın etkisi. Yani hem gözü dinlendiriyorsunuz, hem miyopiyi engelliyorsunuz bu tür durumlarda.
1: Aslında bunu sadece... Yani masa başı oturanların tümü için geçerli.
0: Tümü için geçerli ve özellikle çocuklar için de geçerli. Evet. Sadece biz yani kendimiz için konuşmuyoruz. Çocuklar için de bu çok kıymetli bir şey.
1: Yani genel vücut sağlığı açısından da sadece gözler değil diğer tabii organlar ki. Açısından tabii da birer saatlik bir çalışmada şöyle bir 5 dakika dışarıya tabii. çıkıp değil mi?
0: Postür
1: yani,
0: bozukluklarının da önüne geçmek için en önemli noktalardan birisi.
1: Peki çalışma ortamındaki ışık ve ekran mesafesi nasıl ayarlanacak? Özellikle memurlarımız açısından da ben bunu sorabilirim size. Ya da sürekli masa başında çalışanlar için önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Nasıl olmalı bu ışık düzeni?

0: ve ekran mesafesi.
1: Hı hı. Ekran mesafesi mümkünse 70 santimetre. Biz onu ara mesafe diyoruz. Yakın mesafe bizim için 35 santimetre. 70 santimetre ise ara mesafe. Ara mesafede yorgunluk daha az oluyor. Görme kalitesi daha yüksek oluyor.
0: Hı hı.
1: 35 santimetrede daha fazla odaklandığımız için daha fazla yorulma ihtimalimiz var. İkincisi, ekran tam gözün karşısında olmalı. Ekrana eğilmemeliyiz. Yani siz mesela önünüzde laptop olduğu zaman ekrana eğilmek durumundasınız.
0: Evet.
1: Ama doğrusu ekranın tam karşınızda olması.
0: Hı hı.
1: Yani sırtınız ekrana baktığında dik olacak. Üçüncüsü ise tabii ki ara vererek çalışmak.
0: Ara vererek çalışacağız. Bu aranın bir süresi var mı? Ben 1 saatte 5-10 dakika dedim ama.
1: Yeterli. Evet, yeterli.
0: Peki. Şimdi hepimizde var olan bir aksesuar, gözlük.
1: Evet.
0: Normal gözlük kullanımı olanlar var. Bir de tabii güneş gözlüğü takıyoruz. Hı-hı. Şimdi güneş gözlüğünde mutlaka işte UVA filtresinin olması gerektiği, yani öyle camlara sahip olması tabii gerektiğini biliyoruz ama güneş gözlüğü seçerken yani şıklık dışında elbette hangi teknik özelliklere dikkat edeceğiz?
1: Şimdi bir kere filtre şart. Yani hani filtre olmaz zaten güneş gözlüğünün bir anlamı olmaz. Yani sadece aksesuar olarak evin içinde de takarsınız yani aksi halde. Birincisi, gözlük camları büyük olacak. Yani küçük, estetik, tamam, şık oluyor ama yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan güneş ışığı giriyorsa o güneş gözlüğü değildir. O sadece bir aksesuardır. İkincisi, gözü kaplayacak ve hatta mümkünse özellikle risk grubunda olanlar, risk grubu dediğimiz nedir? Açık ten rengi, açık göz rengi, ailede sarı nokta hastalığı varsa. Bunlarda mümkünse yanlar da kapalı olacak. Öyle modeller de var, biliyorsunuzdur zaten. Ve cam rengi tercihi olarak da siyah yerine kahverengi aslında daha koruyucu. Yani siyah daha çok biliniyor, daha çok model vardır mutlaka, daha çok tercih ediliyor ama kahverengi göz açısından daha sağlıklı.
0: Daha sağlıklı.
1: Evet.
0: Peki yazın mı takılmalı sadece?
1: Sürekli, güneşin ol. Hele İzmir gibi bir yerde, yani güneş sürekli var ve sürekli takılmalı.
0: Kışında koruma gerekiyor.
1: Yani bunu bir, kesinlikle, yani bunu bir şey gibi, aksesuar gibi düşünmemek lazım. Dışarıda bir zorunluluk gibi düşünmek lazım.
0: O zaman yani uzun vadede bunu düşünmemeliyiz.
1: Tabii
0: aslında
1: ki.
0: Ve her mevsim. Bu takılmalı, katarakt oluşumunu tetikleyen bir şey midir aynı zamanda?
1: Şimdi şöyle, aslında hani o biraz daha geniş bir konu.
0: Farklı
1: yani sadece katarakt olarak bakarsak yanılırız. Çünkü asıl bizim korktuğumuz katarakt değil de sarı nokta hastalığı.
0: Hı hı.
1: Sarı nokta hastalığı da geliştikten sonra taktığınız gözlüğün çok fazla, biz yine de takın diyoruz, taktırıyoruz.
0: Hı hı hı.
1: Ama geliştikten sonra çok bir önemi yok. Önemli olan gelişmeden önce koruyucu hekimlik. Yani
0: evet.
1: Katarakta faydası var mı? Tabii ki var. Örneğin ekvator bölgesine ne kadar yakınsanız kataraktın gelişme yaşı o kadar erken. Ekvator bölgesine ne kadar uzaktaysanız, yani kutuplara gittikçe de katarak görülme oranı o
0: güneş
1: kadar düşük.
0: Güneş ışığıyla doğrudan.
1: Direkt, doğrudan direkt güneş ışığıyla.
0: Evet, evet. Peki ev temizliği yapanlar ya da işte tadilat işleriyle uğraşanlar gözlerini nasıl koruyacak?
1: Bizim aslında kanayan
0: yani
1: şunun
0: için sordum Sayın Hocam, açıklamasını da yapayım da. Şimdi ev temizlerken kimyasal maddelerin sıçraması oluyor, işte toz, parçacıkları, bunlara karşı mutlaka bir koruyucu önlem alınmalı. Ben henüz önlem alanını görmedim. Yani
1: evet,
0: onun için
1: maalesef,
0: size soruyorum.
1: Maalesef. Şimdi bu aslında çok önemli bir nokta. Sadece ev değil de biraz daha genişletelim.
0: Evet.
1: Sanayi de işin içine koyalım. Nedeni de şu. Şimdi birincisi, sanayide özellikle kaynak yapanlarda bizim en çok gördüğümüz hasta grubu. Onların bir koruyucu camları vardır.
0: Evet,
1: normalde
0: evet.
1: Ellerini alıp kaynak yaparlar ama bunu çoğu kullanmaz ve oradan sıçrayan küçük parçalar göze gelir. Hasta bunun farkına varmaz o anda ama eve gittiğinde inanılmaz bir batmayla gecenin bir yarısı hastane dolaşır. O çapağı çıkarmak için işlem basittir ama nihayetinde risktir göz için.
0: Evet.
1: Bir enfeksiyona ilerleyebilir. Sabaha kadar da zaten uyutmaz. O da ayrı bir nokta. Eve gelecek olursak bizim en çok korktuğumuz şeyler tabii ki bu kimyasallar. İşte tuz ruhu vesaire gibi kimyasallar ve bunların karıştırılması. Bunların karıştırılması neticesinde göz yanığı oluşup iki gözünü kaybeden hastalarımız var. Yani bir kere kimyasalları karıştırmamak lazım.
0: Yani ne kadar acı
1: bir
0: şey, değil mi?
1: İkincisi, olur da riskli bir durumla karşılaştıysak ilk yapmamız gereken şey kendimiz direkt evde çeşme suyunun önünde gözümüzü bol suyla bir yıkamamız lazım. Ondan sonra hastaneye, direkt öyle hastaneye koştuğumuz zaman riski artırmış oluyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü temas süresi ve temas miktarı artmış oluyor. Kendimiz bol suyla bir yıkayıp ondan sonra bir çare ararsak daha iyi olur. Tabii mümkünse gözlük kullanmak lazım. Yani çünkü sonuç olarak bu koruyucu gözlükler var, evet, temizlik içinde kullanılan. Mümkünse onları da kullanmak gerekir.
0: Onları da kullanmak gerekiyor. Ev hanımlarına ya da evde temizlik yapanlara ya da sanayide çalışanlarımıza önemli duyuralım.
1: Kesinlikle.
0: Sizin vasıtanızla. Peki beslenme ve yaşam tarzından bahsedelim, hı-hı, biraz. Şimdi beslenme ile göz sağlığı arasında nasıl bir ilişki var Sayın, evet, Hocam? Bununla başlayalım.
1: Şimdi az önce katarakt için çok geniş bir şey dedim ya.
0: Evet.
1: Oradan gidelim isterseniz.
0: Tabii.
1: Şimdi normal koşullarda biz sonuçta işte doğu kültürlerinde daha biraz şey yaparsak, kırmızı et daha baskın bir yiyecek türüdür. Hı hı. Yeşil sebzeler, salatalar vesaire onlar daha az görülür. Ama Akdeniz tipi diyette bunlar daha baskındır. Aslında göz sağlığı açısından bu renkli sebzeler, yeşil sebze, salata, havuç, benzeri yiyecekler çok önemli. Neden önemli? Birincisi az önce bahsettiğim sarı nokta hastalığı için. Sarı nokta hastalığı şu anda dünyada en önemli problemlerden biri. Özellikle gelişmiş ülkelerde, ülkemiz için de öyle. İkincisi katarakt. Bu Akdeniz tipi beslenme ne kadar sağlıklı bir şekilde uygulanırsa katarakt gelişme ihtimali de o kadar düşüyor.
0: Evet.
1: Ama, sarı noktaya bağlı aynı şekilde.
0: Ama eti çok seviyoruz.
1: Ama eti çok seviyoruz yani. Yani dolayısıyla da kaçamıyoruz kataraktan.
0: Yani şimdi havuç yemek gözleri keskinleştirir diye bir şey var. Bir inanış var. Ne kadar doğru, hı-hı, bu?
1: Yani gözleri keskinleştirmez ama şöyle, havucun içerisinde beta karoten diye bir madde var. Göz için yararlı bir madde. Görme döngüsünde rol alan bir madde.
0: Evet.
1: Ama fazladan havuç yediğinizde daha fazla görme döngüsü olmuyor. Yani hani evet, sadece ihtiyaç kadar standart vitamin.
0: Aslında her şey ihtiyacımız kadar.
1: Evet, ihtiyacımız
0: fazlası
1: kadar.
0: Fazlası zarar.
1: Evet.
0: Boşuna dememiş büyükler. Peki yetersiz ve kalitesiz uyku gözlerimizi nasıl etkiliyor? Ne tür sorunlara yol açabilir?
1: Şimdi uyku düzeni diyelim daha doğrusu. Uyku düzeni de göz sağlığı üzerinde çok önemli bir etkisi var. Birincisi tabii göz sağlığı nihayetinde şey baktığımız zaman yani dediğimiz gibi yani günde 10 bin defa aslında gözümüzü kırpıyoruz.
0: Evet.
1: Yetersiz uyku için bir uyaran lazım zaten. Dolayısıyla da gözümüzü daha az kırptığımız için yine aynı şekilde yanma, batma, kızarıklık bu tür şikayetler o yetersiz uykuda kaçınılmazdır. Çünkü gerekli temizlik yapılamıyor, öyle söyleyeyim size. İkincisi de sonuçta gözde de aslında melanin dediğimiz bir hormonu salgılayan hücreler var. Gözde vücudun uyku ritmini ayarlayan bir organ. Dolayısıyla siz az uyuduğunuz zaman, fazla uyanık kaldığınız zaman vücudun metabolik döngüsünü de bozmuş oluyorsunuz. Çünkü sürekli ışık uyaranıyla birlikte vücut melatonin salgılamıyor, uyuyamıyorsunuz ve denge bozuluyor.
0: O zaman şu çok zararlı. İşte öğlene kadar uyuyanlar var. Gece 3'e 4'e kadar uymuyorlar. 4'te yatıyorlar. Yani tamamen bir düzen bozukluğu var.
1: Zaten onlar dinlenemiyor. Yani o şekilde öyle bir yaşam tarzı olan insanların dinlenebilme ihtimali yok.
0: Yani 8 saat uyusalar bile mi?
1: Ha kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Çünkü uyaran geliyor. Yani biz her ne kadar gözümüzü kapatsak da uyaran geliyor. Işık var. Ya o saatler arasında tam karanlık yapacaksınız ki onları biliyoruz yani hani konumuz değil ama depresyon oranları bu tür insanlarda daha yüksek. Ya bir yerden sonra aslında patlak veriyor. Bunu bir yaşam şekline dönüştürürlerse.
0: Yani günlük düzenin bozulmaması açısından da yani günü kaçırmamak açısından da aslında
1: gece uykusu.
0: Biraz erken yatıp gece uykusunu almak çok daha doğru. Peki gözlük. Evet, kullanıyoruz. Ben henüz kullanmıyorum ama bilmiyorum. Yani tabii kullananlar çok fazla vatandaşımız var. Şöyle bir şey var hocam halk arasında. Gözlük kullanmak gözü tembelleştirir. Veya işte gözlük numarası ilerlemesin diye gözlük takmıyorum, evet, diyenler var. Evet. Böyle bir inanışlar var. Doğru mudur bunlar?
1: Bu aslında en çok sorulan sorularından biri. En yanlış bilinen bilgilerden birisi. Şimdi iki şey var. Birincisi gençler için, genç demeyelim de 40 yaşından, evet, küçükler için söyleyelim.
0: Evet.
1: 40 yaşından küçüklerde gözlük kullanımının gözlük numarasını ilerletmek ya da geriletmek üzerine herhangi bir etkisi yok. Bu kesin artık, yani bunu %100 biliyoruz. Ne faydası var gözlük kullandığınız zaman? Daha net görürsünüz. Takmadığınız zaman sadece şöyle bir şey oluyor. Gözlük bir süre kullanıp sonra çıkardığınız zaman bulanık gördüğünüzü fark ediyorsunuz aslında. Benim görmem gitti. Bir hafta öyle dolaştığı zaman eski haline dönüyor aslında. Yani anlıyor bu kadar gördüğünü. Dolayısıyla da kesinlikle ve kesinlikle gözlük kullanmanın ileride

0: ilerleme veya gerileme. Üzerine bir etkisi yok. Çünkü bazıları gözlük kullanıyorum ki ilerlemesin. Ya da işte benim numaramı düşük verdiler ki ilerlemesin. Öyle bir şey yok. Yani numarayı bazen evet biraz normalden düşük veriyoruz. İlerlemesi için değil. Yetiyorsa onu veriyoruz. Yetmiyorsa da yüksek veriyoruz yani. Hani İkincisi ise 40 yaşından sonraki mevzu, yakın görme problemi. Onda da aynı şey. Yani taktığınız zaman kaliteli görürsünüz. Takmadığınız zaman uzaklaştırırsınız, net görmeye çalışırsınız. Ama gözlük takmanın ya da takmamanın ilerleme üzerine bir etkisi yok.
1: Peki, artık vaktimiz de daralıyor. Hiçbir görme problemi yaşamayan birey bile. Yani ne sıklıkla göz muayenesine gidecek?
0: Yılda bir. Tabii, kesinlikle. Yılda bir mutlaka muayene olmak gerekir. Çünkü bazı hastalıkların farkında değiliz. Bunlardan en önemlisi göz tansiyonu. Yani tabii o tamamen başka bir konu yani göz tansiyonu. En önemlisi göz tansiyonu. Bazı hastalarda farkına vardığımızda o göz kaybedilmiş oluyor. Çünkü son aşamaya kadar hasta görme açısından bir sorun yaşamıyor. Ama sinir harabiyeti ilerliyor. Dolayısıyla da mutlaka yılda bir kere muayene olmak lazım. Katarakt da aynı şekilde. Katarakt yavaş ilerleyen bir hastalık. Yavaş ilerleyen hastalıklarda hasta uyumu maksimum düzeyde oluyor. Hasta farkında olmuyor. O şekilde yaşamını ona göre şekillendiriyor. Ama bir yerden sonra muayene olduğunda ancak anlaşılabiliyor.
1: Son olarak çocuklarımızı soracağım. Evet. Çocuklarımızın göz sağlığı açısından nelere dikkat edilmeli? Aileler nelere dikkat etmeli?
0: Günümüz koşullarında telefon, tablet. En önemlisi. Çünkü miyopi çocuklarda telefon ve tabletin tetiklediği gözlük kırma kusuru miyopi. Miyopi çağımızın problemi. Bazı Asya ülkelerinde %80-90'lara çıkmış oranda. Ülkemizde %30 civarında. Hala düşük sayılabilecek bir oran aslında. Ama hızla ilerliyor. Hızla ilerlemesinin en önemli nedeni de yakın çalışma mesafesi. Ne yapalım bu çocuklarımıza? Telefon, tabletten uzaklaştırma şansımız yok. Böyle bir gerçek var. Özellikle yani telefon belki belli bir yaşa kadar verilmiyordur ama tabletten koparma şansımız yok. Bunu biliyoruz. O zaman ne yapalım? Sınırlayalım. Dediğim gibi ya bu çocuklarda da mutlaka bir saat tablet oynadığı zaman ya da 45 dakika tablet oynadığı zaman mutlaka dışarı çıkaralım. Parka çıkaralım. Dışarıyı bir görsün. Güneş ışığını mutlaka alsın.
1: Mutlaka alsın.
0: Evet. Aralıksız şekilde kendi odasına, masasının başında tablet oynayan bir çocuğun miyop olmama ihtimali yok. Bu kadar net.
1: Peki. Biz de dinleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım. Evet, aslında çok geniş bir konu. Saatlerce konuşabiliriz bunu Sayın Hocam ama programın ikinci bölümüne geçmek durumundayım artık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aktardıklarınız için, katıldığınız için programımıza. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara. Dönüşte Doçent Doktor Fatma Özlem Öztürk'le kahkaha terapisini konuşacağız.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: ...10.39'u gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatma Özlem Öztürk. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Hocam, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk Hakan Bey. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dün gece bize mutluluk yaşatan, gurur yaşatan voleybol takımımızı kutlamak istiyorum. Başarıların devamını diliyorum ve halk sağlığı haftasında sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam, bugün sizinle böyle ruhumuzu hafifleten, stresimizi bir çırpıda silip süpüren ve bedenimize adeta ilaç gibi gelen nedir o? Kahkahanın gücünü konuşacağız. Şimdi gülmek evet, her derde devadır derler değil mi? Aslında sandığımızdan çok daha bilimsel bir konu olduğunu biliyorum ama detayları sizden dinleyeceğiz. Şimdi nedir kahkaha terapisi ya da kahkaha yogası demek doğru mudur bilmiyorum. Tam olarak nedir ve nasıl ortaya çıkmış bu?
2: Aslında tam olarak doğru Hakan Bey. Kahkaha terapisi ve kahkaha yogası olarak literatürde iki türlü de geçiyor. İkisini de kullanabiliyoruz. Ve ben ülkemizde bilimsel kanıt üreten ilk akademisyenlerdenim açıkçası. Şimdi kahkaha terapisinde hiçbir sebep olmadan attığımız kahkahalar ve doğru nefes teknikleri var. Biz dört bölümden oluşuyor kahkaha terapisi. İlk bölümde el çırpma ve ısınma egzersizleri, ikinci bölümde derin nefes egzersizleri, üçüncü bölümde çocuk soyunlar ve dördüncü son bölümde de kahkaha egzersizlerini uyguluyoruz. Aslında hani kahkaha deyince hani böyle biraz hafife alınabiliyor ama etkileri gerçekten çok fazla. Buna yönelik çok bilimsel kanıt var. Kısaca onlardan bahsedebilirim.
1: Buyurunuz.
2: Şimdi aslında kahkaha attığımızda vücudumuzda mutluluk hormonları salgılanmaya başlıyor. Çok güzel ama şimdi bunun yanına doğru nefes tekniklerini de koyduğumuzda gerçekten doğru nefes tekniği şöyle açıklayabiliriz. Şimdi biz normalde dinleyicilerimiz bir hani nefes şöyle bir dik oturalım ve bir nefes alalım. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. O sırada hani çoğumuzun göğsü kalkıyor aslında. Biz diyaframı doğru nefes tekniğini kullandığımızda aslında karnımızın şişmesi gerekiyor. Yani isterseniz bunu hemen bir deneyimleyebiliriz. Bir elimizi göğsümüze, öbür elimizi karnımıza koyabiliriz. Tekrar nefes alıp diyafram kasımızı kullanmaya çalışabiliriz. Karnımızı şişirmeye çalışabiliriz. Doğru nefeste biz aslında diyafram kasını kullanarak diyafram kasını kullandığımızda diyafram kası vücudumuzda vagus sinirini uyarıyor. Vagus siniri de vücudumuzu sakinleştiren parasimpatik sinir sistemini aktive ediyor. Yani vücudumuza sakinleş ve dinlen mesajı veriyor. Dolayısıyla bu kahkaha terapisinde doğru nefes egzersizlerini kullanmak kilit nokta diyebiliriz. Daha sonra kahkaha egzersizlerimiz var. Bu kahkaha egzersizleriyle birlikte vücudumuzda çeşitli mutluluk hormonları, dopamin, endorfin gibi, serotonin gibi mutluluk hormonları salgılanıyor. Ve özellikle ben doktora tezimde kahkaha terapisinin stres hormonu olarak bilinen tükürük kortizolü azalttığını test ettim. Yani stresli olduğumuzda vücudumuz kortizol adı verilen bir hormon salgılanıyor ve bu dakikalar içerisinde tükürüğümüze yansıyor. Dolayısıyla kahkaha terapisi de bu uygulandığında tükürük kortizol seviyesinin düştüğünü, yani aslında kahkaha terapisinin etkili stresle bir baş etme tekniği olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda.
1: Peki şunu merak ediyorum aslında. Klasik bir mizah ya da komedi izlemek de insanı güldürebilir. Evet. Kahkaha terapisi ile arasında temel farklar var mı?
2: Tabii ki. Mizah aslında bizim yani günlük hayatımızda bizi güldüren, eğlendiren işte komik fıkralar değil mi? İşte filmler, yani hayata daha neşeli bakmamızı sağlayan bir unsur aslında mizah. Ancak kahkaha terapisi mizahtan daha geniş bir uygulama. Mizahı kahkaha terapisinde kullanıyoruz. Sadece bir araç olarak kullanıyoruz ama kahkaha terapisinde amacımız yani yalnızca komik bir şey bulup ona gülmek değil. İşte el çırpma egzersizlerimiz var. Akupunktur noktalarını çalıştırıyoruz böylece el çırpma egzersizleriyle birlikte. Daha sonra nefes egzersizlerimiz ve çeşitli hareketlerimiz var. Çeşitli kahkaha egzersizlerimiz var. Gerektiğinde evet mizahı da kullanıyoruz ama mizahtan çok daha fazlası olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani espriye hiç ihtiyaç duymadan yani hiçbir komik durum yokken aslında durup dururken insan nasıl kahkaha atabilir diyorsunuz. Bunun sırrını sormuştum aslında. Yani numaradan mı gülüyoruz yoksa gerçekten
2: yapabiliriz aslında bir tane kahkaha egzersizi
1: tabii olabilir.
2: Birlikte.
1: Evet olabilir. Tabii olabilir. Dinleyicilerimiz de yapabiliriz. Yani küçük bir kahkaha
2: tabii,
1: egzersizinden küçük, zarar çıkmaz.
2: Yani hiçbir neden olmadan kahkaha atmak kahkaha yogasının felsefesinde var. Yani aslında kahkaha yogası kahkaha terapistinin özelliği bu. Hiçbir neden olmadan kahkaha atmak. Şimdi bizim çok sayıda kullandığımız kahkaha egzersizleri var. Herkes elini böyle tuzluk şeklinde yapabilirse böyle elimizi tuzluk şeklinde yapıyoruz ve İman tahtası dediğimiz hani bu sternumun üst kısmına timus bezimizin üzerine timus bezinde bu arada bağışıklık hücrelerimiz olgunlaşıyor. O kısmı timus kahkahamız var bizim kahkaha terapisinde onu yapalım. Kahkaha egzersizlerimizden bir tanesi. Ellerimizi tuzluk şeklinde yapıp hafif çimlerle acıtmadan o iman tahtamızın üst bölümüne yani kalp hizasının biraz üst kısmına göğüs sternum dediğimiz göğüs kafesinin orta noktasındaki biraz üst kısma, boynumuzun alt kısmına diye tarif edeyim. Radyodan tarif etmek biraz zor oluyor. Görsel olsa çok daha güzel olabilir.
1: Evet.
2: Şimdi hafif ritimlerle önce ho ho ho ho diye böyle neşeli bir şekilde kahkaha atmaya başlayalım hep birlikte. Ben yapacağım sizler de lütfen. Yaparsanız tamam. Hakan Bey ve dinleyicilerimiz çok sevinirim. İsterseniz başlayalım. Elimizi tuzluk yapıyoruz ve hafif ritimlerle kahkaha atmaya başlıyoruz.
1: Ama çok güzeldi bu gerçekten yani bana gerek bile kalmadı bu durumda.
2: Evet şimdi aynı egzersizi ha ha ha ha diye yapalım birlikte. Sonra hi hi diye kahkahamıza geçiyoruz.
1: Yani bu hi hi gerçekten hoşuma gitti benim de.
2: Yani aslında hiçbir sebep olmasına gerek yok. Bu yani buna benzer egzersizlerimiz var. Hiç neden olmadan kahkaha egzersizleriyle kahkaha atmaya çalışıyoruz.
1: Peki vücudumuz ve beynimiz bu sahte bir kahkaha aslında yani gerçek bir kahkaha arasındaki farkı anlayabiliyor mu?
2: Hayır, aslında ayırt edemiyor ve sahte kahkahayla gerçek kahkahaya benzer tepkiler veriyor. Dolayısıyla vücudun kimyası her halükarda değişiyor. Öncelikli olarak işte çok sayıda çalışma var bununla ilgili. Ben yaklaşık 10 yıldır bilimsel alanda bu konuyla ilgileniyorum. Çok sayıda uluslararası çalışmam var ve çok sayıda literatür okudum bu konuda. Size bir kısım özetleyebilirim.
1: Tabii,
2: şimdi kan basıncını dengeleyene dair çalışmalar var. Bir kısım azaltına dair yine kan şekerini dengeleyene dair çalışmalar var ve ağrı kesici özelliği var kahkahanın. Aslında kahkaha yogası böyle doğuyor. Amerika daha önceki programa da katılmıştım sizin ve orada anlatmıştım aslında doğuşunu. Ağrı kesici özelliğiyle kahkaha terapisi ortaya çıkıyor. Çok kısa bahsedeyim. Amerikalı yazar 1960'larda bir ankilozan spondil ağrılı bir hastalığa yakalanıp artık günde yaklaşık 38 ağrı kesici kullanırken kendisine kahkahanın iyi geldiğini keşfediyor. 10-15 dakika kahkaha attığı zaman ağrılarının 2 saat kesildiğini keşfediyor ve kitap yazıyor. Norman Cousins bir kitap yazıyor ve bu kitabı Doktor Madanka Tarih Hintli tıp doktoru okuyor ve bu kahkaha yogası programını oluşturuyor. Dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum. Literatürde şöyle geçiyor. 10-15 dakika sebepsiz böyle göbeğimizi dalgalandıran kahkaha attığımız zaman vücudumuzda beta endorfin denilen bir hormon var. Bu hormonun morfinden, hani kanserin son döneminde kullanılan ağrı kesici biliyorsunuz morfin. Bu beta endorfinin morfinden yaklaşık 20-30 kat daha güçlü ağrı kestiği ve bunun da 10-15 dakikalık kahkahadan sonra vücudumuza salgılandığı belirtiliyor. Dolayısıyla doğal bir ağrı kesici olarak da kullanılabileceği literatürde geçiyor.
1: Hı hı.
2: Yaşam kalitesini artırıyor. Benim de yaptığım çalışmalarda işte tükürük kortizolü stresle etkili baş etme dedik. Tükürük kortizolü azaltıyor. Mutluluk seviyemiz artıyor tabii ki. Bağışıklık sistemini destekliyor ve biz şimdi derin nefes egzersizlerini de kullandığımız için beynimiz de oksijen kullanıyor. Vücudumuza derin nefes egzersizleri, dokularında daha fazla oksijen gidiyor. Dolayısıyla problem çözme kapasitemiz artıyor. Daha berrak düşünebiliyoruz. Problemlere çözümü daha kolay bulabiliyoruz. Yani birçok faydası var aslında. Geri dönükler de bu şekilde. Hani seanslara katılan katılımcılardan da dönükler de bu şekilde. Şöyle son yaptığımız çalışmamızda şöyle de bir örnek dikkatimi çekmişti. Şimdi biz bir emekliler lokalinde kadınlara bu kahkaha yogasını uyguladık ve o sırada eşini kaybetmiş bir kişi vardı. Hı-hı. Ve katılamayacağını, katılmak istediğini ama hani eşini kaybettiğini, çok derin bir üzüntüde olduğunu söylemişti. Biz de onu destekledik. Hani kahkaha atamasanız bile en azından nefes egzersizlerine katılırsınız. Hani lütfen gelin diye teşvik etmiştik. En sonunda bize 8 seans sonunda bize geldi, teşekkür etti. Evden çıkma sebebim oldu kahkaha terapisi dedi. Ve psikoloğa gitmeme bir araç oldu hani diye söyledi. Bu etkinliklere katılma. Son seanslarda gülebiliyordu, kahkaha da atabiliyordu. Ve kahkaha terapisini şöyle tarif etti. Biz hani bilimsel çalışmada dedik ki neye benzetiyorsunuz bunu? O da dedi ki acıların buharlaşması. Yani bu gerçekten hani yaz döneminde de insanlar katılabilirse faydasını gördüler. Bunu deneyimledik yani. Katılımcılar güzel dönüşler verdiler.
1: Hı hı. Aynı zamanda Sayın Hocam, evet, stres hormonu olan kortizolü düşürmesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum kahkaha terapisinin. Yani evet, serotonin, dopamin artışlarını sağlıyor vücudumuzda ve şöyle bir şey duymuştum aslında, bağışıklık, hı-hı, sistemi üzerinde de koruyucu bir etkisi var. T hücrelerini arttırdığını duymuştum. Doğru mudur?
2: Aslında evet, ona yönelik çalışmalar var. Bağışıklık sistemini desteklediği, hı hı, ve işte tecrübelerini artırdığı yönde çalışmalar var kesinlikle.
1: Hı hı. Eğer öyle bir şey varsa gerçekten inanılmaz güzel bir şey. Doğal bir tedavi bu aslında.
2: Hatta şunu da söyleyebilirim. Şimdi benim yola çıkmama sebep olan çalışma şuydu. Postpartum dediğimiz lohusa kadınlara uygulamışlar Hakan Bey. Hı hı. Lohusa kadınlara bir grubu uygulamışlar, diğer grubu uygulamamışlar. Ve sütlerine bakmışlar bu kadınların. Kolostrum dediğimiz sütlerine bakmışlar. Bu sütlerde immunoglobulin A dediğimiz antikorun daha fazla kaldığını görmüşler kahkaha terapisi alan grupta. Bu da bağışıklığı destekli aslında, hani anne sütü de antikorların daha fazla olduğunu görmüşler, hı hı, kahkaha terapisi uygulanan grupta. Yani bebek de aslında bağışıklık antikorları yüksek olan bir süt alacak annelerde güldüğünde. Hı hı. Doğum yapan anneler için de çok faydalı. Çünkü süte bile yansıyor. Onu söylemek istiyorum. Çok
1: aslında şöyle de bir şey aklıma geldi. Şimdi onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Grup içinde birlikte kahkaha atmak. Yani sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum bunu. İnsanlar arasındaki bağları da güçlendiriyor aynı zamanda. Ve güven duygusunu tetiklediğini düşünüyorum.

0: Tabii kahkahanın bulaşıcı bir etkisi var, bulaşıcı doğası. Sosyal izolasyonu azaltma gücü var zannediyorum. Ve grup dinamiklerini de aslında çok güzel iyileştirdiğini görmüş oluyoruz. Peki günde birkaç dakika gülmek mi? Yoksa ne kadar güleceğiz? Bunun bir sınırı var mı? İşte şu kadar dakika, şu kadar süre gülündüğü zaman bu bize bir fayda sağlayabilir diyebileceğiniz bir süre var mıdır?
1: İşte bahsettiğim gibi aslında hani 10-15 dakikalık kahkaha hormonları harekete geçiriyor aslında. Ama şimdi ben de çok fazla gülen bir insan değildim eskiden. Hayatıma kahkahayı katınca daha etkili baş ettiğimi, olaylara daha farklı bakabildiğimi gördüm. Dolayısıyla hani güne gülümseyerek başlamak ve belki de aralarda böyle bir dakikalık böyle şey sebepsiz kahkaha oyunları oynamak yanımızdakilerle ya da çok kahkaha atan arkadaşlarla daha sık görüşmek kesinlikle çok faydalı. Kahkahayı hayatımıza daha çok katmak ruh sağlığımıza olumlu etkisi olacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
0: Yani hayatı çok ciddiye alıp gülmeyi unutmamak gerekiyor. Belki de bu programın verdiği en önemli mesajdan biri de budur diye düşünüyorum. Peki uzun uzun konuşabiliriz Sayın Hocam ama artık süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Halk sağlığı vesilesiyle aslında vermek istediğim mesaj tam da bu. Yani sağlığı korumak için yalnızca hastalandığımızda tedavi olmak değil, günlük hayatımızda stresimizi yönetmek, sosyal bağlarımızı güçlendirmek, hareket etmek, iyi uyumak, bize iyi gelen sağlıklı yaşam biçimi davranışları bunlar. İşte kahkaha terapisi de halk sağlığını, sağlığımızı destekleyen bir aslında bir teknik.
0: Peki.
1: Eğer bunu öğrenmek isterlerse detaylı olarak Fozlamaz Türk Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Ben bunun kahkaha terapisi liderliği eğitimleri de veriyorum aynı zamanda.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Artık noktalamam gerekiyor. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Evet, programı noktalıyoruz sayın dinleyiciler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, Mutfağın Sırları'na hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Tam zamanındayken sos yapımından bahsetmek istiyorum. Benim öyle bir sosum var ki, çok iddialı söylüyorum bunu, kahvaltıda ya da yemekte kullanabileceğiniz mükemmel bir lezzet. Hadi geçelim tarife. Öncelikle 10 kilogram domates alıyoruz. Herkes böyle o susuz saksı gibi domatesleri tercih eder ama ben açıkçası köy domatesi tercih ediyorum. Tercih sizin. 10 kilogram domates için 2,5 kilogram kapya bibere ihtiyacımız var. Yaklaşık 2-3 başta sarımsak kullanıyoruz. Öncelikle kapya biberleri, domatesleri yıkayıp temizledikten sonra önce tencereye kapya biberleri doğrayarak koyuyoruz.

üzerine yine kabuklarıyla birlikte domatesleri de doğrayarak koyuyorum. Bazıları kabuk soymayla uğraşıyorlar. Gerek yok efendim. Yeter ki iyi yıkayın. Üzerlerine soyulmuş sarımsak dişlerini ekliyorum. Ve tabii ki hiç su ilave etmeden kısık ateşte ve kapaklı olarak sebzeler iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Sonrasında üzerlerine arzu ediyorsanız eğer, bu tamamen arzunuza bağlı, şöyle bir çay kaşığı kadar sirke ekleyebilirsiniz, elma sirkesi. Diyeceksiniz ki neden? Bir kere lezzet veriyor. İkincisi, sirkenin mikrop öldürücü özelliği var.

0: Sirkenin arkasından arzu ediyorsanız yine 3-4 çorba kaşığı şeker ve damak tadınıza göre tuz ilave ediyorsunuz. El blenderı yardımıyla pürüzsüz kıvama getirmeniz mümkün. Bazıları işte kabuklu kalıyor mu falan diyor. Hayır efendim, biraz uzun çalıştırırsanız robotunuzu hiçbir şekilde kabuk göremezsiniz. Sonra kaynar halde kavanozlara koyup yine kaynar suyun içinde bekleyen ilk kez kullanılacak kapakları üzerlerine kapatıp sıkıca kapatıyoruz. Sonrasında ister ters çevirerek vakumlayın, isterseniz böyle derin düdüklü tencere gibi bir tencereye dizin kavanozlarınızı. Üzerini örtecek kadar su ekleyin, 5 dakika kaynatın. O 5 dakikanın sonunda kavanozları çıkartıp tekrar bez yardımıyla sıkmayı deneyin. İyi vakumlanmadıysa zaten sosların kapakları pıst diye bir ses çıkarır. İşte bu pıst sesiyle iyice vakumlanır. Sonra tekrar tencereye koyun. Tencerede iyice soğumalarını bekleyin. Sonrasında efendim istiyorsanız buzdolabında ya da serin bir yerde 2 yıl bile saklayabileceğiniz nefis soslarınız hazır. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler, şifalar olsun diyorum. Biz hafta içi her gün buradayız. Oradaysanız görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD, İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan, sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı.